Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde bir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah Teala'nın indinde o zavallı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler unutmayın. Allah Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden değil ben nefsimeyim diyorum. Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin, güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde. Onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkında. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halil Fıtratı ile yaratıldınız. Halil Fıtratı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halil Fıtratı ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halil Fıtratı ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halil Fıtratı ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları hadis sıfatıyla yarattık. 31. ayet-i kerime. Mili bine ileyhi ve yettekun. Ey hadis sıfatıyla yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan.
ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif statüsüyle gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif statüsünün şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk müessesesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olamazdı. Daimi zikrabar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ortasında haşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın

Mais si après je vais vous fumer, bien ça peut être. Biliyor muydunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah falan insanları Bunlar da 6 saat izah ediyorum da biz 16 saatlik yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman ya da videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kısıta bitmemiş durumda. Olsun ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya zaman en büyük düşmanımız var. Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımız neden? Hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok ben bunu yapamam herhalde. Kardeşi tamam yok her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizi. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu zannediyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmamanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunursa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz,

0: Hepsi onun. Biz herkesin bizim zannettiği her şeyimizde sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi biz her şeyimizde zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir insandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bizim için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim içinlerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinize ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın nefsinizin mührü üzerindeki baskısı, nefsinizin mührünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında kapatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısını kapalı tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve sıravatı çağlayan gibi nefsinizin kalbini içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskrit kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi ne şeytanın? Nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, fazl ve selavat içinde üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskrit kelimeyse, göçünüze de ulaşmamışsanız nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakılan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. göreceksin. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksın. Siz onlardan değilsiniz. Yetkinizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı. Hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat için. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadeti yaşayıp zülcelal hayır olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın. Sonra da kendinize bakın. Mübarenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Mübarenler sormuş esaptakiler. Yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki ya Rabbi demiş. Bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'ın selamının indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey herkesin Allah'ın yoluna girmesi. E düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresülük isminde bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda eski Ahd-i Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri İblis onları silememiş. Allah Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Laf aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tekline dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında, daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek Zülcenahayn olmanızı, hem cennet sayesini hem de dünya sayesini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber, başka bir iki satır var. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayre iner. Ondan sonra demek ki mısra geliyor. Görelim Mevla neyler, neylerse hayra iner. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür. Hemen görür. Seri olarak derhal görür. Allah'ı seviyül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır ve veya şer oluşturur ya da bir başkasına hayır veya şer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hırsız birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız şer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derecat malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler dünya. Dünya üzerindeki ilk davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde görenler. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı kitabında Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde cenan eder. Hırsızın o fiili, hırsızlık fiilini işlemesi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derecat kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derecat kaybedilen her olayın günah olduğunu, derecat kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatla hasenat gene karşılıklı iki unsur. Seyyiat, derecat kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat, derecat kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derecat kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derecat kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından, veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından, veya başka bir cüz'i irade tarafından, bizim üzerimize vücuda getirecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda hangi olay vücuda gelirse gelsin aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir. Sümbül Efendi Hazretleri talebelerine diyor ki bugün bütün çarşılara, pazarlara, İstanbul'un her tarafına dağılın. ne kadar hoşunuza gitmeyen olay varsa onları tespit edin. Nerede yanlışlıklar varsa gelin bana söyleyin. Kim en güzel anlatırsa o benim postuma sahip olacağım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün talebeler İstanbul'a dağılıyorlar. Akşam gelenlerin elinde tamam tamam kağıtlar. Falanca mahkemeye gittik, Kadir Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadir Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümül Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış. Hepsini dinlemiş Sümül Efendi Hazretleri. Ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah Teala ona zulmeden derhal o dereceyi alıyor, onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisini de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün. Malı çalınmış. Hırsız da seviniyor. Malı çaldı satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse, nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen katibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günah hanesine kaydediyor. Olay cereyan eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevaphanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar, olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kiramen katibin melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık malı ne kadar derecat kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına, pozitif tarafa yazarlar ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa o da mutlaka derecat kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayr eyler. Hayr ediyor muymuş? Diyordu ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten doğan vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip onları affedeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüzde asıl yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? Ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlardan olursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansılsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor. Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, O zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye ulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım geleni yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara ulaştırmakla meşgulseniz ve kendinizi bunlarla müdafaa ediyorsanız, o zaman tasavvufun neresinde olduğunuzu bir düşünün bakalım. Bunca emekleriniz boşa gitmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'ın yolundaysanız, her şeyden evvel başkalarının hatalarını arayan insanlar olmaktan çıkacaksınız. Başkaları size ters gelen bir davranışta bulunduğu zaman onun böyle yapmakta hangi ölçüde haklı olduğunun sebeplerini araştıracaksınız sadece. Size yaptığı haksız davranışın standartlarını arayıp başkalarına şikayet etmek yerine, acaba ben ona hangi tarzda bir davranışta bulundum ki bana böyle davrandı diye düşüneceksiniz. Kendi hatalarınızı arayacaksınız. Onun size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı neye dayandır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nesnelere. Öyleyse böyle bir dizaynda nesnelerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz, görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlerin. Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz, nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız, o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil, ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin, araştırın, haksız sebeplerinizi yakalayın ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. Şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz, kendilerinde katiyen bir suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zemzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolü altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabe için mutluydu? O devrin için asıl saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle davranmıştım, farkına bile varmadım ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmalı ki o da bana böyle davrandı, öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan af dilemeliyim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şey sormak istiyorum size. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz ve şeytan bu affı dilememeniz için size olmadık kurnazlıklar önerir. Oysa ki doğru olan nedir? Eğer bir kalbi kırdıysanız mutlaka tahmin etmek mecbur etmesiniz. Sevgili izleyenler, şunu prensip edinmelisiniz. Eğer bir başkasının kalbini kırdıysanız o kalbi tahmin etmeden rahat uyku uyuyamamalısınız. Neden hep kendinizden yanasınız, hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde. Hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona ne şirane davrandın dediği zaman kendinizi haklı çıkaracak sebepleri ard arda saymak yerine hatanızı kabullenip ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı. Gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adabına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına huzursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır. İkinci kenarı ruhunuzdur. Üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sızı hissediyorsanız, o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik. Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret, bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. Sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizle anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra o zaman ne aldınız siz tasavvuftan bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret size bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil, sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ilkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ilkesidir, negatif ilkedir. Siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil. Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle unutma. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzdan ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız, ben ona nasıl bir huzur verebilirim? Ona hangi davranışımla bir mutluluklaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın indinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi, ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizde de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk bıraktırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe müteallik hayallerle, ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona, bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size, kabul ettirmiş durumda, sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin başka insanları mutlu edebilecek. Yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin elinizdeki her şey, zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, insanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası o olayları yaşadığınız sürece Allah size sevgili izleyenler ve dinleyenler neleri vermişse, Allah'ın size verdiği her şeyinizle siz

0: Başkalarına mutluluk vermek üzere karnın kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınız da negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına onu sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartta çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu

0: sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe İsyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi, nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin ar-Rahmanir Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbeti yapımız sadedinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene beraberiz. Yeni bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'a bunun için de şükretmek üzere, hamd etmek üzere. Konumuz sevgi. Allah Teala'nın insana bahşettiği en büyük haslet. Bütün hasletler arasında birinci sırayı kaplayan, ötekilerin hepsinden çok daha önemli bir dizayn, sevgi. bildiğiniz gibi nefsimizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, intikam. Cahillik, nankörlük vesaire. Ruhumuzu da nefsimizin afetlerinin tam zıttı olan hasletler var. Bu hasletlerin en önemlisi sevgidir. Allah yolunda az olan sevgidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgiye dikkatle bakın. O yoksa siz de yoksunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki mihverinde, merkezi noktasında nefret olan bir dünyada yaşamaktasınız. Asık suratlı insanlar, birbirine kızan, birbirinden nefret eden insanlar, Allah'ı unutan insanlar, bir toplum düzeni oluşturmuşlar. Ve size sevgi mi var? Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman onların dostları arasında siz yoksunuz. Sevgili kardeşlerim, bırakalım onlar kendi dünyalarında nasıl isterlerse öyle bir hayatı yaşasınlar ve devam ettirsinler. Ama siz sevin, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama siz mutlaka sevin, çok sevin. Önce Allah'ı sevin, Allah'ı çok sevin. Sonra insanları sevin. Çok sevin. Sonra da kendinizi. Öyle bir dünyada yaşamalısınız ki insanları düşman standartlarından tamamen çıkarmalısınız. Yani size göre onlar düşman zihniyetinin sahibi olmamalılar. Siz onlara düşman olmamalısınız. Onlar size düşman olabilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Ama dostluğunuzu kurabildiğiniz ortamda, dostluğu yakalayabildiğiniz noktadan itibaren dostluğunsa merkezinde, en merkezinde sevgi vardır. Ve sevgisiz dostluk oluşmaz. Nefret düşmanlığın gıdasıdır. Sevgi dostluğun gıdasıdır. Elise, Allah'ın hepinizi mutlaka sevdiğini, sevgi ölçüsünün insanlara göre değişmesine rağmen Allah'ın sizi çok sevdiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Onları sevdiğiniz için kendinizi sevin. Kendinizi sevmek başkalarını sevme şartına bağımlı olmalıdır. Allah'ı ve başkalarını, insanları. Hayvanları, bitkileri, dünyayı, kainatı sevin. Sevgi bir fedakarlıktır. Fedakarlık yoksa sevgi yoktur. Seven sevdiği için fedakarlık eden kişidir. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer siz Allah'ı sevdiğini iddia eden biriyseniz, biz sorarız. Hay Allah razı olsun deriz. Çok güzel de, o sevdiğin için ne yapıyorsun? Ben sizlere sorsam, sevgili kardeşlerim, desem ki Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana diyeceksiniz ki çok. Hani çocuklara sorarlar, küçücük çocuklara, beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Kollarını açar böyle. Bu kadar der. İşte size sorduğum zaman bunun cevabı somut bir cevap olarak sizin hayat standartlarınızın içinde mevcut. Aksini iddia edemezsiniz. Allah'ı en çok sevenler onu 24 saat her gün 24 saat boyunca zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleridir. Yani iç dünyalarında sessiz bir ses, kalplerinin her çift atışlarında elinizi nabzınıza koyun ve nabzınızdaki ya atar damarı ya toplar damarı veya ikisini birden yakalayın. Eğer bir tanesini yakalayabildiyseniz aralıklı bir hece olacak bu. İkisini birden yakalayabilirsiniz. Sık sık tekrardan çift hece olacak. Böyle bir standartta Allah kelimesini kalbinizin her çift atışında çift hecede tekrar edeceksiniz. Genellikle iki heceyi birden yakalayamazsınız. Hem atar damarı hem toplar damarı. Onun için bir tekini yakaladığınız noktada o bir tek defa atacak. Siz de iki defa iki heceyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Hadi içimizden tekrar edin şimdi sevgili kardeşlerim. Onunla bir bütünleşmektir bu. Çok güzel bir şeydir Allah-u Teala'yı zikretmek. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de miyardır, ölçüsüdür. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Çok. En çok sevenler 24 saat zikredenler. Öyleyse sevgiyi ölçebileceğimiz bir anahtar var elimizde. Eğer siz günde 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, O Allah'ı çok sevdiğini söyleyen siz, Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayatınızı, zamanınızı kendiniz için harcıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim günün 12 saatinden fazlasını, 12 saatini Allah için, Allah'ı zikretmekle geçiriyorsa, onun Allah'a karşı olan sevgisi %50'dir. Daha fazla fedakarlık edemiyor Allah için, daha çok onu zikredemiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, işte Allah'ı en çok seven sizlersiniz. 24 saatinizin her saniyesinde kalbinizdeki atışlara paralel olarak iç dünyanızda bir ses çınlar. Bir sessiz ses. İç dünyanızda demin yaptığımız temrini yaptığınız zaman nasıl sessiz sesinizde Allah'ı zikrettiyseniz, eğer yatmadan evvel abdestinizi alıp da sağ tarafınıza dönerek yattıysanız, yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynattığınızda kalbinizin sesini her iki atışını da sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte ondan sonra zikirle uyumaya çalışın. Bir de bakacaksınız ki uyandığınızda hala Allah'ı zikretmektesiniz. Bunun manası uyurken de Allah'ı zikrettiniz. İşte daimi zikrin sahipleri öyle yapanlardır. Uyurken de Allah'ı zikredenlerdir. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Hepsinin müşterek adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleri. 5 duyumuzda hissedemediğimiz onun ötesindeki hissiyatın sahipleri. Baş gözleriyle değil, yalnız baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle de görebilenler. Yalnız başlarının kulaklarıyla değil, kalp kulaklarıyla duyabilenler. Öyleyse en çok Allah'ı seven, Allah'ı en çok zikredendir. Ya zamanınızı kendiniz için harcarsınız, ya Allah için. Eğer 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, zamanınızın bütününde derecat kazanan birisiniz. Her 24 saatin her saniyesinde devamlı derecat kazanan birisiniz. Devamlı hayırda olan birisiniz. Ve böyle bir olay mutluluk verici bir sonu işaret eder. Daimi zikrin sahibi ulul elbab ehli tezekkürdür, ehli hükümdür, ehli hayırdır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah ile aranızdaki sevgi. Siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar çok sever. Ama onun sevgisi sizin sevginizin çok katlısıdır. Siz Allah'ı bir ünite sevdiğiniz zaman Allah belki sizi 1000 ünite sever. 2 ünite sevdiğiniz zaman Allah-u Teala 2000 ünite sever. 3 ünite sevdiğiniz zaman 3000 ünite sever. Sizin ona karşı olan sevginize oranlı olarak onun sevgisi artar ama onun boyutlarında. Öyleyse
3: Allah'ı sevdikçe Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde yücelirsiniz. Kemal derecelerinde olgunlaşırsınız. İnsanı kamil olursunuz. Herkese hayır kapısı açan birisi olursunuz. Herkese hayrı dokunan birisi olursunuz. Kendisine hayrı dokunan birisi olursunuz. Kim derecat kaybediyorsa her gün kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazlaysa, o kişi kendisine hayrı dokunan değil, zararı dokunan bir insandır. Zararı hayrından daha fazla olan insan. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı seviyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, o hayrı zararından daha fazla olan bir insandır. Günün 12 saatinden daha fazla Allah'ı zikrediyor, devamlı derecat kazanıyor. Yeni kalan zamanlarda derecat kaybetmesi söz konusu. Neden genelleme yapıyoruz da bu kişi hayrın sahibidir diyoruz? Çünkü böyle bir insan, günün yarısından daha fazla zikreden insan, 1'e 700'ü alma noktasına çok daha evvel gelmiş birisidir. Öyleyse onun günün yarısında kazandığı derecelerin 700 katı kaybettiği derecelerin (gülüyor) 700 katından mutlaka daha fazladır. Çünkü zikir yapan insan kolay kolay hata işlemez. Zikir, nefsin afetlerinin tamamen devreden çıktığı, soğun hasletlerinin hüküm ferma olduğu bir muhtevayı ifade ettiği için böyle bir ortamda kişi bir başka dizaynda olacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevmeniz sizin mutluluğunuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok severseniz o kadar çok zikredeceksiniz. O kadar çok mutlu olacaksınız. Sevmek her zaman kazandırır. Olaylara sevgiyle yaklaşın. Nefreti defterinizden silin. Nefreti hayatınızdan çıkarın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara karşı sizden akan dalga boyları hep pozitifi temsil etsin. Eğer insanları severseniz, o sevdiğiniz insanlara sizden hep pozitif dalga boyları ulaşır. Bu dalgalar insanları sadece mutlu kılar, memnun kılar, bir sıkıntı oluşturmaz. Rahatlatıcı, ferahlatıcı, huzur verici bir ortam vücuda getirir. Ama ne zaman nefret ettiğiniz insanlara karşı sert, kırıcı davranışlarda bulunuyorsanız, insanlardan nefret ediyorsanız, sizden onlara ulaşan dalga boyları pozitif olamaz. Onlara negatif tesir eden, onları huzursuz eden, onları sıkıntılı kılan negatif dalga boyları yayınlarsınız. Birincisinde pozitif dalga boylarında sevgi asıldır. İkincisinde negatif dalga boylarında nefret asıldır. Eğer sevmeyi öğrenirseniz, eğer sevmeyi hayatınıza tatbik ederseniz, o zaman şunu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek sizi yüceltir. Kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatınızı artırır. Sizi insan-ı kamil kılar sonunda. Daha önceki sahipleri sadece Allah'ı en çok seven değillerdir. İnsanları da en çok sevenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Biliniz ki bileşik kaplar kanunu gereğince nasıl suların seviyesi eşitse, bileceksiniz ki severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Sizden dışarıya ne ulaşırsa o size aynen geri döner toplumdan. Sevgi hasreti tek başına nefsinizin birçok afetine birden bedeldir. Nefrete, düşmanlığa, kine, intikama, sevgi bir bütünü ifade eder. Seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Davranış biçimleriniz sevgiyi gösterecek olan onlardır. İnsanların seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Ve hayatınızın bir mutluluk cenneti olmasını istiyorsanız, o zaman insanları sevmek ve onlar için var olmak sizin şiarınız olmalıdır. Kendinizi başka insanlara adamalısınız. Onların hayatlarına bir nebzecik katkıda bulunabilmek için bir gayretin içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevenler Allah yolunda sevenler mutludur. Nefret edenler mutsuzdur. Nefret mutsuzluğun arkadaşıdır. Sevgi de mutluluğun. Bir başka ifadeyle sevgi mutluluğun jeneratörüdür. Nefret de mutsuzluğun. Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hele bizler sevgili kardeşlerim. cemaat halinde yaşayan insanlar, Allah'ın cemaatini oluşturanlar, cemaatte vahdeti oluşturanlar, Allah'ın Halis dininin, İslam dininin müntesipleri. Cemaat halinde yaşadığınız dergah hayatında dikkat edin ki başkalarına karşı her an sizden sevgi taşmalı. Sevginizi belirtmekten çekinmeyin. İçinizde saklamayın. Davranışlarınızla bütün oradaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, ihvana, ihvan biliyorsunuz kardeşler demek. Sevginizi hissettirmelisiniz. Bu onlara mutluluk verir. Size de. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah. Sizlerden istediği şey sadece Allah'ı ve etrafınızdaki insanları sevmenizdir. Allah sizin sevginizin yüzlerce katını, binlerce katını size iade etmek için her zaman hazırdır. Sonsuz bir cömertlikle sizi sever. Etrafınızdaki insanlarla olan hayatınız, özellikle dergah hayatınız, dergahta geçirdiğiniz zaman parçası, orada en çok sevginizi hissettireceğiniz bir ortam vardır. Hissettirmeniz gereken. Herkes sizi gördüğü zaman kendilerinin sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmeliler. Sizinle olan beraberliklerinde huzur duymalılar. Sizden gelen pozitif dalga boylarına onlardan geri dönen pozitif dalga boyları eşlik etmeli. Böylece iki kalp de huzur içinde olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgi Allah'ın sizlere verdiği mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Daha önce de başka bir hasletiniz yok. Mutluluğunuzun en üst seviye anahtarı sevgidir. Bir toplumun içinde insanlara karşı duyabileceğiniz his başlangıçta daima ikilemdir. Bir kısım insanları seversiniz, bir kısım insanları sevemezsiniz. Sevdiklerinizi çıkartın devreden, onlarla her zaman en yakın ilişkinin içinde zaten olacaksınız. Ötekilerle hemhal olmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, onların bir hatırını sorsanız, onlarla ilgilenseniz, sizden duyacakları bir güzel söz, sizden görecekleri bir güler yüz, sizden hissedecekleri bir güzel davranış, onlara Allah için yaptıkları çalışmalarda bir yardım, onları mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Ama onları mutlu eden bu davranış biçimi sizi onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutlu eder. Çünkü başka insanlara güzel davrandığınız zaman, pozitif dalga boylarıyla yaklaştığınız zaman, onlara olan sevginiz üst boyutta olduğu zaman, bu sevginizin tezahüründe yalnız pozitif dalga boyları oluşabilir. Bu bir mutluluk rüzgarıdır başka insanlar için. Her an Allah için çalışmayı usul haline getirmelisiniz. Hep Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesi size bir rehber olmalı. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte sizin Allah için olduğunuz nereden belli olacak? Alnınızda bir yafta yazmıyor. Ben Allah içinim diye. Davranış biçimlerinizden. Eğer Allah içinseniz, o zaman hedefinizin gayenizin ve hayatınızın manasının ve mutluluğunun mihverinde, merkezi noktasında başkalarını mutlu etmek için onları sevmek yer almalıdır. Sevmezseniz sizden başkalarına mutluluk rüzgarları esmez. Sevmezseniz başkaları sizin için bir kıymet ifade etmez. Ama başkalarının sizin için kıymet ifade etmediği bir ortamda siz de onlar için bir kıymet ifade etmezsiniz. Öyleyse birinci ünite sizsiniz, ikinci ünite bütün etrafınızdaki insanlar, üçüncüsü de Allah. Eğer sizden başka insanlara sevgi akıyorsa etrafınızdaki insanlara, onlardan da size sevgi geri dönecektir. Sizden onlara akan sevgi tomurcuklarının neticesinde onlardan size sevgi meyveleri akacaktır. Öyleyse sistemi kurmak, geliştirmek ve hedefine ulaştırmak o sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevdikçe mutluluğunuz artar, huzurunuz, sürurunuz artar. Sevdikçe başkaları için daha çok fedakarlık edersiniz. Onlara portföyünüzde zaman dilimlerini vermeye, sonra da bu zaman dilimlerini her gün arttırmaya başlarsınız. Öyle bir güne ulaşmalısınız ki o gün hissetmelisiniz siz kendisini başkalarına adamış bir insansınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda. Allah'ın dizaynı kainatın en muhteşem dizaynıdır. Sizi sevgiyle yarattı Allah Teala, severek yarattı. Hep sevmeye devam edecek. Öyleyse sizin de göreviniz var. Onun sevgisini arttıracak davranış biçimleri. Başka insanlarla her zaman beraber olduğunuza göre, her gün onlara daha çok sevgiyi anlatmalısınız. Davranışlarınızla oraya ulaşmalısınız. Oraya ulaştırmalısınız onları da. Sizden çevrenize akan, sizden fışkıran sevgi pınarları başka pınarları harekete geçirecektir. Sevginiz başka kalplerde de sevgiyi ateşleyecektir. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini beklemeyeceksiniz. Önce siz seveceksiniz. Önce olmak için bir gayretin sahibi olmalısınız. Allah'ı sevmekte de, etrafınızdaki insanları sevmekte de, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermekte de önde siz olmalısınız. Mutluluğun verilmesi sadece sevgiye dayalıdır. Eğer bir insanın iç dünyası bir nefret dünyası ise, o kişi hiçbir zaman kendisini başkalarına adayamaz. Tam tersine başkalarından devamlı kötülük görür. Kendisi onlara kötü davrandığı için. O kendi davranışlarının negatif cephesini hiç düşünmez. Sadece onu düşündüren şey, meşgul eden şey, başkalarının kendisine ulaştırdığı negatif davranışlardır. Onu üzen davranışlardır. Buna kendisinin sebebiyet verdiğini, yaptığı yanlışlarla o insanların kendisine negatif davranmasını, kendisinin oluşturduğunu hiçbir zaman dikkate almayacaktır. O sadece başkalarından kendisine ulaşan negatif davranışların bilançosunu yapar. Ve davranışlarını kendisine ulaşan negatif dalga boylarının negatif karşılığı olarak dizayn eder. Artık başka insanlarla arasında hem onlardan gelen hem de onları geri dönen, kendisine geri dönen dalga boylarının negatif olduğu bir mutsuz ortamda yaşar kişi. Sevmeyi Allah yolunda olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, siz sevgiyi öğrenmek ve yaymak, etrafınıza sevgi tomurcukları saçmakla vazifelisiniz. Oralardan size tomurcuklar değil, meyveler geri döner. Olgunlaştırdığınız, tomurcuk attığınız, sonra da onlarda olgunlaşan meyveler. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki insanlar arasında muhtevayı kurmuş Allah Teala. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Karşı taraf için de aynı şey söz konusudur. Herkes sevgiye muhtaç. Herkes sevgiye susamış ama herkes nefret içerisinde. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik var. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği var. Herkesten, her yerde negatif bir davranış biçimleri dizisine muhatap olan bir insan, herkesten sevgisizlik gören, nefret gören, kendisine kötü davranılan bir insan, çevresine karşı elinde belki olmayarak

sebebiyet verebilir. Ama sizden çıkacak olan şey bir iç dünya çarpışmasından sonra nefret olmamalı. Size ulaşan nefret dalgalarını iç dünyanızda değiştirin. Sevgi dalgaları halinde geriye döndürün. Hele tasavvuf hayatında bu konu zannettiğinizden çok daha önemli bir boyut kazanır. Sevgili kardeşlerim, her dergâhta mutsuz insanların da varlığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse toplum, dergâh toplumu, ihvan, kardeşler, o sevgisiz insanları öğütememişler. Onlara sevgi tomurcuklarıyla lazım gelen boyutta davranamamışlar. Onların sevgisizliklerini yok edebilecek olan, sevgiye dönüştürebilecek olan bir sevgi ortamını, sıcacık bir sevgi ortamını oluşturamamışlar dergâhta ki o sonradan gelen kardeşlerimiz huzura ulaşamamışlar. Eğer aranızda sevgili kardeşlerim huzursuz insanlar varsa bunu sadece işte onlar huzursuz bana ne deyip geçiştiremezsiniz. Onların huzursuzluğunda mutlaka sizin de payınız var. O dergahın muktesebatından olan, o dergahın bünyesinden olan, o dergahın ahalisinden olan sizler eğer üzerinize düşeni yapabilirseniz, o zaman o dergahta kendisinden çevresine negatif dalga boyları ulaşan insanlar kalmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz bir sevgi güneşi olmalısınız. Etrafınıza bütün sıcaklığıyla sevgiyi ulaştırmalısınız. Her yönden herkese. Sizi bir sevgi pınarı olarak görmeli başka insanlar. O pınardan su içmek istemeliler. Sizin sözlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizden onlara taşan o sıcak sevgiye hasret olmalılar. Bu ise onlara değil, size bağlıdır. İç dünyanızdan taşan şey her zaman başkalarını biraz daha mutlu etmeye çalışan bir sevgi halesi olmalı. Her zaman sevginizi ateşlemelisiniz. Daha çok sevgiyi oluşturmak üzere. Herkesi sevmelisiniz. Daha çok sevdiğinizle daha sevdiğiniz arasındaki farkı adım adım yok etmeye çalışın. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizi hissettirirken bir yarışma içinde olun. Etrafınızdaki insanlar onları en çok seven olduğunuzu hissetmeliler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafına sevgi veren, sevgi dağıtan bir insan olursanız, siz onlara sevgi ulaştırdığınız için onlardan da size mutlaka sevgi geri dönecektir. Bunu herkese yaptığınız zaman herkesten size sevgi geri döner. Öyleyse
sevgi anahtarıyla

0: Her sabah mutsuzluğunuzun kapısını kilitleyin. Sevgi anahtarıyla her sabah mutluluğunuzun kapısını açın. Her bir insan etrafınızdaki sizin sevme perspektifinizin içinde olmalı. Sizden onlara ulaşan bir sevgi halesi onları aydınlatmalı. Onların kalplerine sizden sevgi akmalı, çağlayan gibi. Onlar bu sevgiyi hissetmeliler. Siz de hissetmelisiniz kendinizden onlara akan sevgiyi. İş dünyanızda tam bir huzurla, tamam ben onların hamdolsun ki hepsini seviyorum diyebilmelisiniz. İstisnalar varsa özellikle onların üzerinde durun. Onlara sevginizi mutlaka hissettirecek bir şeyler yapın. Sevginizi sembolize eden güzel davranışlar, güler yüzlülük, insanların hatalarını görmezlikten gelmek, herkese sevgi açısından en iyi örnek olmak. Her biri ayrı bir güzelliği temsil eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda düşünün, her şey öylesine güzel ki. Sevgi rüzgarları varsa, sevgi meltemleri, sadece siz mutlu değilsiniz. Sizinle beraber olmaktan herkes mutlu. Etrafındaki insanların sizleri sevdiğini, sevginizle hissedeceksiniz. Sevginiz onların kalbine ulaşacak, arayacak sevgiyi ve sevgiyle perçinleşecek. Kalp kalbe böyle ısınacak. Sevgi sevgiyi doğurur, nefret nefreti. Sevgi sevgiyi arttırır, nefret nefreti. Öyleyse defterinizden nefreti silmelisiniz sevgili kardeşlerim. O sildiğiniz yere sevgiyi yazmalısınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz bir merkez, bir sembol olmalısınız. Sevginin merkezi, sevginin sembolü. Sizi görenler sizin sevecen yönünüzü kendilerine örnek edinmeliler. Asık suratlı olmayın. İnsanlara surat asmakla onları sevmemekle bir şey kazanmazsınız. Hayatınız boyunca hep kaybedenlerden olursunuz. Sevgi varken sevgisizlik neden? Madem ki hayatınıza yön verecek olan şey, sizi mutlak saadete götürecek olan şey sevgi. Madem ki onu verdikçe başkalarından da size sevginin dönmesi söz konusu, öyleyse onun turşusunu mu kuracaksınız? Neden sevgisiz davrananlar var içinizde? Neden hala nefslerinin esiri olanlar var? O kardeşlerim bu söylediklerimizi anlamamış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sevgisiz sevginin size yön vermesini sağlamaya çalışın. Dergah hayatı bir yardımlaşma hayatıdır. Hayatınızda başkalarına da her an yer vermek mecburiyetindesiniz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın bir hizmetini yürüteceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı, o müstesna duyguyu sevginin ışığı altında yaşamaya çalışın. Yalnız olmamak, korktuğunuz insanlarla beraberseniz size huzur vermez, aksine huzursuzluk verir. Yalnız olmamak, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle beraberseniz mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk, sevgi tarlalarında yeşeren bir meyvedir. Sevgi tarlalarında boy atan ekimlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Öyleyse neden aranızda mutsuzlar var? Neden aranızda hala nefslerine esir olanlar var? Hala davranış biçimlerini tasavvuf terazisine göre ölçemeyenler var. Hedefiniz Allah'a teslim olmak değil mi yoksa? Eğer öyleyse o zaman sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Sevmek mutluluğunuzun hedefini teşkil edecek. En güzeli sevmek, sevmek, sevmek. Unutmayın, hedefiniz başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman mutlu ettikleriniz varsa o zaman asıl mutlu olan sizsiniz. Çünkü onlara mutluluğu ulaştırmak konusundaki gayretleriniz başladığı andan itibaren Allah sizi onlara vereceğin mutluluğun kat kat fazlasını vererek mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelinin Allah tarafından size sunulduğunu yaşayacaksınız gelecek günlerde. Aranızdaki mutsuz görülen kardeşlerinizle ilgilenin. Onların problemlerine çözüm getirmeye çalışın. İşte o çözümü bir gün sağladığınızı göreceksiniz. Yeter ki siz öyle olmasını isteyin. Herkese pozitif açıdan yaklaşmayı, bunu isteyin. Etrafınızdaki insanlara her zaman dikkatle, ibretle bakın. Herkesle ilgilenin. Kimin sevgiye, şefkate ihtiyacı var? Onlara yönelin. Onlara sevginizi gösterin. Kucak kucak sevgi akıtın. Onların mutluluğu bilin ki hangi ölçüde sizin gayretiniz de gerçekleşmişse, çorbada ne kadar tuzunuz varsa onun en az iki katı size Allah Teala tarafından mutluluk olarak ulaştırılacaktır. Sevginizin bir Allah Teala tarafından değerlendirilmesi ve hediyelendirilmesi, mükafatlandırılması. Sevenler sevmeyenlerle bir olmaz. Allah'ın bahçesinde sevenler gezer. Allah'ın aleminde sevenler yaşar. Nefret edenlerin, mutsuz insanların alemi Allah'ın ülkesi değildir. Onlar mutsuzluk üçgeninde yaşayanlardır. Nefsleri, şeytan ve bu davranış biçimleri sebebiyle kaybettikleri dereceler şerleri bir üçlü teşkil eder. Ama seven insanlar, Allah'ın ülkesinde yaşayanlar, ruhlarıyla, hayırlarıyla ve Allah'la birlikte. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi hayatınıza mutlak olarak bir tesir sahası olarak ithal etmelisiniz, dahil etmelisiniz. O size ışık olmalı. O size rehber olmalı. Sevginiz sizi daha çok sevgiye doğru götürmeli. Her an siz etrafındaki bütün insanlara devamlı sevgi taşıyan bir taşıyıcı olun. Başlangıçta bazı kardeşlerin sizi sevmese de bir süre sonra hepsinin sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufu yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, hepinizden istediğimiz o ki sevin ve başkalarını bu sevginin ışığında sevgiye doyurun. Mutsuz insanların her birisi sizin için bir hedef olmalı. Onları mutluluğa ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun arkasında sadece sevgi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dergi hayatının bütün dayanışması, birbirinize yardımlarınız, el ele güne güne Allah yolunda yaptığınız hizmetler, hepsi sevginin ışığı altında en güzeli gösteren davranış biçimleri dizisi olmalıdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın sevgisiyle selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Zülcenahayn olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Fatiha ve As-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz, Allah diyorsunuz, hafiye zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var, hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kainat üzerinde insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Bu şeytanı bilinen manifler cin tayfesindedir. Yani enerjiden yaratılmış bedenlere sahiptirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen şeytan kelimesini kullanıyor, bazen Hazreti Adem zamanında Allah Teala'nın etrafında var olup da Hazreti Adem'in de secde etmeyen şeytanlardan hala hayatta olan İblis'i söylüyor. İblis adı aynı zamanda şeytanı bile beraber kullanılan bir isim. Yani şeytan dediğimiz zaman hepimiz aklımıza İblis'i getiririz. Ama Allah Teala bunların dışında bir de Tagut'tan bahsediyor. Tagut insan ve cin şeytanlar. Öyleyse insanoğlunun nefsindeki bütün ataklara tesir edebilen, tesir etmek imkanına sahip olan bir varlık bu. Eğer biz kapılarımızı İblis'e açarsak, İblis gibi düşünürsek, o zaman düşüncelerini bize kabul ettirmekte İblis hiçbir sıkıntı çekmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda İblis Allah'ın emirleri söz konusuysa o emirleri bize yaptırmamaya çalışan bir gayetin içindeyiz her zaman. Eğer Allah'ın yasakları söz konusuysa o yasakları da mutlaka bizlere işletmeye çalışan bir özelliğin sahibidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Sadece biz insanların şu dünyada mutsuz olmaları ve ahirette de mutlaka iblisle beraber cehenneme gitmek. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'in insanlara şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Diyor ki Allah da size vaatte bulundu. Ben de vaatte bulundum. O Allah vaadini gerçekleştirecekti ve sözünü mutlaka tutar gerçekleştirdi. Ama ben şeytanım. Ben sözümü tutmam. Sözümden vazgeçtim. Ama bana ne diye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Çünkü ben sizi zorla benim sözlerimi yapmak istikametine bir şiddetin bir baskının altına koymadım. Sadece sizi teklifte bulundum. Siz de tekliflerimi kabul etsiniz. Şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Şeytan bizlere kendi düşüncelerini bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ve kendi düşüncelerini bize bizim düşüncelerimiz gibi yutturmak ister. Gayreti sadece bir tek istikamette geçerlidir. Sadece ve sadece bizlerin negatif bir tesirin altında olmamız, bütün insanların birbiriyle kavgalı olması ve herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamamız ve neticede herkesin cehenneme gitmesi. Olmadık sahtekarlıklar yapar. Şimdi hedefi budur. Bütün insanları cehenneme sürüklemek. Ama bakınız, reenkarnasyoncular için iblis ne söylüyor? Diyor ki insanlar bir kısmı hasta olarak doğarlar, bir kısmı sakat olarak doğarlar, bir kısmı sağlam ve sağlıklı olarak doğarlar. Öyleyse bu sakat olanların, bu hasta olanların ne günahı var ki? Onlara da aynı sağlıklı hayat hakkını vermek için Allah-u Teala insanları birçok defa dünyaya getirecektir. Belki yüzlerce defa. Bunun manası onların ruhunun bir bedende yaşadıktan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra ölüm sırasında doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, böylece mütevazı diyen her bedende ruhun olgunlaşması ve bütün ruhlar olgunlaştıktan sonra da Allah'ın kıyameti koparması. Yani diyor ki bütün ruhlar olgunlaşacağı için Allah Teala kıyameti kopardığı zaman bütün ruhlar olgunlaşmış olacaktır. Yani herkes mutlaka cennete girecektir. Bu yalancı mahluk insanları her şeyiyle mutlak bir kandırmanın içine alıyor. İnsanların cehenneme gitmesi temel arzusu ama insanları cehenneme götürebilmek için böyle bir yalanı uyduruyor. Sanki reenkarnasyonu yaşamaları insanların tabii bir şey ve bu reenkarnasyon başka başka cesetlere enkarne olan bir ruh her birinde olgunlaşa öyle bir gün gelecekmiş ki hepsi olgunlaşmış olacakmış ruhların. Hepsi cenneti hak etmiş olacakmış. Allah o zaman kıyameti koparacakmış. Herkesi doğru postu cennetine almak için. Allah sana diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah Teala buyuruyor ki bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. 73 fırkada sadece bir tek fırka kurtulacak. İblis de bu palavrayı atıyor insanlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda çevrenizde ne kadar palavra varsa hepsi şeytana aittir. Hep onun tarafından çıkarılmıştır. Ve iblis evvela insan ve cin şeytanları kendisine yardım eder bir hüviyete sokmuş. İşte bunlar sağlıktır. Dikkat edin, şeytanla ilişki kuran bütün insanlar Tağut'un dostlarıdır. Ve onların hepsi de kafirlerdir. şeytanla ilişki kuruyorlar diye mi kafirdirler? Bu bir vaka, onun da münazebesi oluşları, onun tesirinde oluşları. Ama bir insanın kafir olmasının arkasında yatan asıl sebep müşidine ulaşamamış olmasıdır. Öyleyse iblis insanlar kurtuluşa ulaşmak için ne yapacaklarsa onlara mani olmaya çalışır. Becerir mi? Bugüne kadar becermiş. Kıyamet günü de insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinleşmiş birisi. Öyleyse iblis insan ve cin şeytanlara çok şeyler yaptırıyor. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Bir kısmı Allah'ı severler. Ama bir kısmı Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse bu Allah'ın düşmanlarına dikkatle bakın. İşte onlar mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacak olanlardır. İşte onlar tağutun emrinde olanlardır. İşte onlar nefslerinin kalbi nurdan karanlığa götürülenlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Öyleyse sadece iki tür davranışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun istikametinde Allah'la beraber her davranışınız arkasından da o davranışınızın içindeyken de mutluluğu yaşarsınız. Ya da şeytanla beraber nefsinin afetleriyle birlikte olursunuz. O düşüncenizin kuvveden fiile çıkmasından evvelden itibaren başlayan mutsuzluğunuz, o hakkında kötü şeyler düşündüğünüz birisine kötülük yapmak üzere dizayn ettiğiniz planın tatbikat sahasına geçmesi halinde o kişiye zarar vereceksiniz. Zarar verdiğiniz zaman da hala huzursuz bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın emirleri şeytan o emirleri mutlaka yapmamızı ister. Yolunuzsa Allah-u Teala'nın tarafındadır. Allah'ın yüzünüzü bilgisidir. O da mutlaka yapmasını ister. Demek ki nefsiniz de şeytan başlangıçta bir ikili. Ama şeytan sonunda eğer o kişi Allah'ın yoluna girerse yalnız kalacaktır. Mutlaka yalnız kalacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Nefsimizde afetler var olduğu sürece, nefsimiz afetlerin tesiri altında olduğu sürece şeytanla hiçbirini yapamıyorsunuz. Ama afetler azaldıkça şeytanla işbirliği de azalır. Öyleyse sonrasında ne var? Nefsimizin afetleri azaldıkça şeytanla ilişkisi de azalır. Başlangıçta insanın nefsinde afetler %100'dür. Kapkaranlık bir kalp şeytan bu afetlerin bütününe tesir eder. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adûn mübîn ve eni budûni hâzâ sırat-ı müstakîn. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakîndir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dizayn görüyoruz. İnsanoğlunun şeytanla ilişkilerinde bir dizayn. Allah'a mı kulsunuz yoksa şeytana mı kulsunuz? Bu bağımlılığınızın miktarına bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa şeytanın hakimiyeti %50'nin ötedidir. Siz şeytanın kurulsun. Ne zaman neslindeki afetler %50'den aşağı gider, şeytanın hakimiyet olanı %50'nin altına düşer, o noktadan itibaren Allah'ın kulluğuna geçtiniz. Ama Allah'ın kulu olmak hemen yürütülen bir olay değildir. Bu nokta, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den aşağı düşmesi sizi şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Ama Allah'ın sadece kulu olursunuz. Daha üst seviyede Allah'ın ekber kulu olacaksınız. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha ötede Allah'ın azim kulu olacaksınız. Nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse bunların her birisi şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanır. Azalsa azalsa neticede tamamen bitecektir şeytanın, iblisin üzerinizdeki hakimiyeti. İşte iblisin en çok korktuğu, en çok üzüldüğü şey budur ki siz onun tesir sahasının dışına çıkıyorsunuz. Neden Allah'ın yoluna girmeyenlere şeytan saldırmaz? Neden? Çünkü onlar zaten şeytanın dostu, zaten şeytanın kulu. Şeytan dilediği zaman onların nefislerinin kalbindeki afetleri tesir edip onlara olmayacak negatif işlemler yaptırır ve onları Allah-u Teala'nın indinde devamlı küçültür. Öyleyse iblis de, iblisin kulu olan insanlar bir münasebetin içindedirler. Bu münasebetin cinsine göre ve durumuna göre insanlar şeytana daha çok kul olurlar. Bir insan vardır, Allah'a kul olmak istikametinde hiçbir gayreti olmadığı için şeytanın kuludur. Ama bu kişinin şeytanla özel bir ilişkisi yoktur. Hatta dinin içindeymiş gibi görünen, aslında samimiyette namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadetle kendi kendine getiren insanlar aslında hala şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayları yok. İnsanları tağuttan, insanları şeytandan kurtarabilen temel faktör o insanların nefslerinin kalbindeki şeytanın hakimiyet alanı ile alakalıdır. Böyle bir durumda insanlar nefs tezkiyesi yapmadıkları sürece şeytan onların kalbinin tamamına tesir eder. Hepsi nefse emmaredir. Zaten bizim sevgili din adamlarımız herkesi nefse emmarede kabul ediyor. Peygamberleri bile nefse emmarede kabul ediyorlar adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlara gösterdiği 7 tane nefs kademesi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Affedersiniz sevgili dinleyenler, benzeyenler. Biliyorsunuz biz biraz bronşitiz. Böyle olduğu için de bu tarzda öksürüğümüz falan oluyor. Siz bunun kusuruna bakmayacaksınız artık. Allah razı olsun. Öyleyse insanlar küfür hüviyetinde iken iki ayrı kategori oluştururlar. Birisi şeytanla direkt münasebeti olmayan, isteyerek, bilerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar. Ama farkına bile varmadan şeytanın emrindeler. Çünkü şeytan onların nefslerinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi ve insanları kendi düşüncelerini o insanların düşünceleri gibi yutturarak onları dilediği gibi kullanıyor. Sonra bir de şeytanla direkt ilişki kuran insanlar var. İşte büyücüler, işte hüddancılar onlardan. Allah'a cinler vasıtasıyla bakanlar onlardan. Onlara Allah-u Teala şeytanla ilişki kuranlar diyor. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür. Şeytanla ilişki kuranların kültürü. Öyleyse nasıl diriliş bir sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis insanlara büyüyü öğretir. Belli dalga boylarını harekete geçirerek insanların üzerinde huzursuzluk vücuda getirebilmek. İşte bu dalga boylarıyla yaptıkları büyü adlı Arapça ismi sihir bir işlem var. İnsanlar huzursuz ediliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri şeytanın onlara öğrettiği bir biçimde değiştirilmek suretiyle büyü oluşuyor. Bazen Sanskritçe'den alınan kelimeler kullanılıyor. Bazen bir takım başka vasıtalarla devreye giriyor. Bir sürü büyü çeşidi var. Ve insanlar büyü yapıyorlar. Bu büyü insanların şeytanla ilişki kurmalarının bir neticesidir. Şeytanla ilişki kuran insanlar, bu insanlar başka insanların üzerine cinleri saldırtıyorlar. Bu sistemin de adına hiddam deniyor. Hiddam hizmet kelimesinden geliyor. İnsanları şeytan, cinlerin üzerine tesir etmek suretiyle cinleri kullanır hale getiren iblis onlara öğrettiği ilimle bunu sağlıyor. Bu insanlar şeytanla ilişki kuran insanlar. Bakıyorsunuz birisi çıkıyor, ben diyor büyücüyüm. Ona soruyor gazeteciler. Soyadı Kiraz'da zannediyorum bu zaten. Sen diyorlar büyüyle insanı öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Allah'ın insanlara verdiği hayatı geriye almaktan hiç vicdan azabı duymaz mısın? Diyor ki sizin doğru saydığınız şeylerle benim doğru saydığım şeyler birbirinin aynı değil. Kim bana bir para verir de başka birisi hakkında ona kötülük yapmamı isterse sizin tabirinizdir bu. Beni hiç alakadar etmez. Ya ben o adamı ölüme kadar götüren kötülüklerin içine sokarım. Ama bu bana göre kötülük değildir. Ben bir büyücüyüm diyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Büyü de insanları öldürmekten bahsedebilen şeytanın uşakları var dünya üzerinde yaşayan. İşte buna dikkat etmenizi istiyorum. Hüddam olayı bu şeytanla hüddam istikametinde onun ilim öğrettiği, bu ilmin adı zülmani ilimdir insanların, cinleri kontrolleri altında tutarak başka insanların üzerine saldırtmasından kaynaklanır. Öyleyse dizaynı en güzel standartlarda düşüneceksiniz. Nerede iblis varsa, nerede tağut varsa, insan ve cin şeytanlar varsa onları devre dışı bırakacaksınız. İşte bu büyücüler ve hüddamla ilgilenen bu insanlar hangi devirde hükümden olmuşlarsa o devirde o ülke mutlaka Allah karşısında negatif puan almıştır. Gemisi yara almıştır. Gemi karaya oturmuştur. Öyleyse biz insanlar Allah ile bir ilişkinin içinde olmak üzere yaratıldık. Bizi kendisi için yarattı. Ve insanlardan bazıları direkt olarak şeytanla ilişki kurmak durumuna gelmişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah'ın izni olmaksızın şeytan size hiçbir kötülük yapamaz diyor. Ne büyüsüyle ne sihriyle hiçbir kötülük yapamaz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu düzeninden muradı ne acaba? Hazreti Süleyman zamanında Hazreti Süleyman'ın cinleri ve şeytanları emrinde kullandığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizin altındaki bir takım şeylerin deniz yüzüne çıkarılmasında Hazreti İbrahim'in şeytanları kullandığı ifade buyuruluyor. Ama Hazreti Süleyman için Allah-u Teala diyor ki, gene Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde, Süleyman hiçbir zaman sihir yapıp da kafir olmadı diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir, rafani ilimler var. Bir de zülmani ilimler var. Rabbani ilimlerle de fiziğin ötesine geçilir. Zülmani ilimlerle de. Zülmani ilimlerin kaynağı şeytandır. Rabbani ilimlerin kaynağı Allah'tır. Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki, hanginiz bana Belkıs'ın tahtını o dağa bana getirmeden buraya getirebilir? İblis atlı bir cin, ben daha yerimden kalkana kadar ben onu buraya getiririm diyor. Bu cin zulmani ilmin sahibi. Bir başka kişi Hızır Aleyhisselam diyor ki, sen gözümü açıp kapatıncaya kadar o buradadır. Ve Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman döşemenin üzerinde Belkıs'ın tahtını görüyor. Burada bir Rabbani ilmin vücuda getirdiği bir güzellik var. Ama zülmani ilim yapanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek amacı hizmet ederler. Şeytanın amacına. Şeytansa sadece sizin bu dünyada mutsuz olmanızı ister. Şeytansa sadece sizin cehenneme gitmenizi ister kendisiyle beraber. Bu istikameti de size bol bol vaatlerde bulunur. Hiçbir zaman da vaadini yerine getirmez. O şeytanla işbirliği yapan büyücüler, falcılar, cinleri devrede kullanan falcılar ve hüddam yapanlar, insanların denizinden saldıranlar var ya, onlar şeytanın kendilerinin dostu olduğunu zannederler. Oysa ki bilmezler de aslı olduklarının şeytan onların da hepsine düşmanıdır. Hiç kimseyle, insanların hiç kimseyle dost olması mümkün değildir. Öyle olabilseydi o dost olduğu insanın cennete gitmesi için bir gayretin sahibi olurdu. Bu dünyada mutlu olması için bir gayretin sahibi olurdu. Halbuki sadece şeytan ve insan ve cin şeytanlardan oluşan tağut adı verilen toplum değerleri negatif olan, insanların sadece mutsuzluğu için çalışan bir grup oluşturduğu var. Sahip oldukları kültürün adı o Türk kültürdür. Nerede bu ismi duyarsanız bilin ki orada şeytan var ve orada tağut var. Yani insan ve cin şeytanlar. Biliyorsunuz ki şeytanlar gene cinler gibi dumansız ateşten yaratılan ama biraz farklı yapıda olan mahluklar. Sadece bir tek şeytan yok. Zannetmeyin ki sadece Kur'an-ı Kerim'de İblis adı geçen şeytan şeytandır. Hayır. Onların da cemaatleri var. Onların da toplantıları var. Onların da şehirleri var. Ve Allah-u Teala diyor ki İblis ve etrafındaki insanlar sizi devamlı tarafsız altında tutarlar diyor. Çok uzaklardan sizi görürler. Her türlü kötülüğü işlemek için hep size yaklaşmak isterler. İblis bir insanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer. Ve ona olmadık kötülükler yapar. Yani şu kainat üzerinde daha büyük bir düşmanınız olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanlar eğer size bir kötülük etmişlerse şeytanın onlara olan telkinin ötesinde yapmışlardır. İnsanlar vardır, başkalarının aleyhinde konuşurlar. Ne zaman bunu yaparlarsa onun arkasında mutlaka şeytanlardır. Onların o zayıf iradelerine tesir etmek suretiyle bir takım insanlara başkalarını çekiştirirler. Onlar hakkında kötü şeyler söylerler. hem de bunu bilmedikleri halde söylerler. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bilmezler ki bu hep onların aleyhinedir. Diyelim ki siz birisine bir başkasını çekiştirdiniz. O kişi düşünmez mi acaba? Yarın beni de başkalarına çekiştirmeyecek mi diye. Ayrıca kimin hakkında kim dedikodu yaparsa eninde sonunda hakkında dedikodu yapılan kişi bunu öğrenecektir. Hadi Allah'ın da sırrı doğrudan öğrenirler ama başkaları onlar da başkalarından öğrenirler. O zaman o dedikoduyu yapan kişinin o insanlardaki değeri ne olur sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsanlar şeytanın tesirine kapılıp dedikodu yaptıkları zaman, başkalarına iftira attıkları zaman onu söyledikleri kişinin karşısında büyüdüklerini zannederler. Önemli kişi olduklarını zannederler. Bunu geliştirmek için yalanlar söylenir. Ben senin bilmediğini bilirim. Ben senden daha önemli bir insanım. Ben senden üstünüm. Bütün dedikoduların, bütün iftiraların arkasında sadece bu zavallılık vardır sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sadece bu zavallılık. Dedikodu ve yalan. Eğer yalan olarak bir dedikodu yapılıyorsa bunun Kur'an'daki adı iftiradır. Böyle bir dizaynı şeytanın tesiri altında gerçekleştiren bir insan sevgili dinleyenler ve izleyenler iftira ortaya çıktığı zaman ne duruma düşer acaba? O insanlar o sırada şeytan onlara öyle bir tesir eder ki bunu söylemekten kendilerini alamazlar. İç dünyalarına tesir eden iblis, onların nefslerinin gurur afetine, kibir afetine, üstünlük psikolojisine tesirler etmek suretiyle o insanlara yalanlar söyletir. Bu yalanlar başkalarına kimin tarafından söylenmişse o kişi eninde sonunda bu yalanların huzursuzluğunu yaşayacaktır. Hele Allah'ın dostları arasında yalan söylenmişler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman herkesin zayıf tarafları vardır. Şeytanın ve tağut dediğimiz insan ve cin şeytanların işi de insanların zayıf tarafını araştırmaktır. Evvela bütün insanların bir müşterek hükmü var. Herkesi kendileri gibi zannederler. Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Gerçekten kim hangi insan hakkında bir dedikodu yaparsa bunun manası şudur. O böyle bir şey yapabilir. Yani hakkında dedikodu yapılan kişi, hakkında iftira edilen kişi böyle bir şey yapabilir. Çünkü insanlar herkesi kendi standartlarında kabul ederler. Yani kendilerinin yapabilecekleri bir şeydir o. Hatta belki de yapmaları gereken bir şeydir. Ve bunun tabii neticesi olarak da başkalarına diledikleri şeyi söyleyeceklerdir. Aslında kıyamet günü herkesin hayat gününde bu söyledikleri bütün yalanlar, iftiralar görülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha negatif neticeleri de oluşabilir. Siz birileri hakkında başkalarından yanlış bir şeyler anlatarak onları bir belli hedefe götürebilirsiniz. O zaman bunun ızdırabı daha üst seviyede yaşanacaktır. Öyle insanlar olmuştur ki söyledikleri yalanlarla başka insanları fıska düşünmüşlerdir. Her devirde bu tarz dedikoducular, bu tarz iftira atıcılar hep bulunmuştur. Bu konularda Allah Teala onlara bir şey söylemez. O konulardaki her şeyi bilen Allah'ın evliyalarıyla bir şey söylemez. Ama neticede onlar bunu çok ağır derler, sevgili dinleyenler, evliyenler. Öyleyse Allah'ın dostu olmaya çalışın. Size dostluk edenlere siz de dost olmaya çalışın. Allah-u Teala'nın dostları neden hırsızın dostlarlar? Neden kimseye bunları bildikleri halde bir dost düşmanlık etmezler? Çünkü onların nefslerinde afetler yok olmuştur. İşte delikodu afeti, işte iftira afeti, insanları olmadık hata yerlere, yanlış yerlere götürüyor. Ve bunun bedelini insanlar ağır ederler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz siz olun. Sakın bu ismanette yalan yanlış şeyler söylemeyin. Allah-u Teala acaba neden her konunun ispatını Kur'an-ı Kerim'de şart koşmuş, üstelik de 3 tane şahit gösterin diyor. İşte bunun için bir takım dedikoducuların, fitne, fesat sahiplerinin başkaları hakkında dedikodu yapmasına mani olması için. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın kendilerine verdiği insanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde başkalarının aleyhine kullanmasını seçerler. Hep arkasında aynı zamanlılık vardır. O bilginin ulaştırıldığı, yalanın söylendiği kişiye ben senin bilmediklerini bilirim, ben senden üstünüm havasını vermek için. Aslında bu aşağılık bilgisinin bir denetisi değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsan hiç bindiği dalı keser mi? Ama bazı insanlar keser. Bilerek, isteyerek şeytan onları emellerine alet eder. Kötülük istikametinde kullanır zavallı insanları. O insanlar yaptıklarının belki o anda farkına bile varmazlar. Ne olur der. Burası da yalan olarak yürüsün der veya ben böylece o kişinin gözünde daha da önemli bir insan olurum. Ya sonra hakikat ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sadece o insanın gözünde mi? Herkesin gözünde küçülmez mi insanlar? İnsanlar hep zanlarına göre konuşurlar. Bir konuda bir bilginin sahipleri ise ona kendi ilaveleriyle birlikte başkalarını anlatmak onlar için temeldir. Bu ilaveleri onlara yaptıran dedikoduyu, fitneyi, iftirayı oluşturan hep o iblis ve havanesidir. Tağut dediğimiz o insan ve cin şeytanlar. Ve böyle yapan insan aslında bir insan şeytanı olmuyor mu? Eğer insanlara hizmet için yoksanız, eğer insanların kuyusunu kazmaya çalışırsanız, eğer insanlar hakkında yalanlar söyleyebiliyorsanız, kendinizi yüceltmek için başkasını karalamak gereğini duyuyorsanız, o zaman sizin için Allah-u Teala'nın ilminde hep bir hesap vermem nefesi olacaktır. O hesaptan korkun sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Allah-u Teala her şeyin hesabını ne yazık ki görüyor. Ve insanlar şeytanın değil Allah'ın sebeplerini dinlemek zorundalar. Mutlulukların altında bu büyük hakikat yapıyor. Kimdir yalan söyleyen, kimdir dedikodu yapan, kimdir iftiralar atan? Mutsuz insanlar bunlar. Mutsuzluklarının başkalarına

İnsanlar bunları yaparken bir marifet taktiklerini zannedirler. Diğer insanların karşısında büyüdüklerini zannederler. Onlara önemli kişi olduklarını gösterdiklerini düşünürler. Ama yalanlar meydana çıktığı zaman o insanlar bu yalanları söyleyenler hakkında ne düşünürler acaba? Sevgili dinleyenler ve izleyenler bilin ki her dedikodu yaptığınız kişi siz dedikodunuzu bitirdiğiniz an benim hakkımda da başkalarına mutlaka buna benzer şeyler söylüyor mu diye bir intiba bırakırsınız. Neticede yolcunun bunu yaptığı kadar yanar. Öyleyse Allah-u Teala'nın içinde her söylenen yalan belki başka insanların indinde sizi o an sizin zannettiğiniz gibi gerçekten daha değerli gösterebilir. O insana onun bilmediği şeyleri bilerek sen senden içtiğin bilmecini bırakabilirsiniz. Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki ben ondan ilmini bunu öğreneyim. Allah-u Teala peki diyor. Yanıma diyor Harun'u alabilir miyim? Alabilirsin. Nerede karşılaşacağız? İki denizin birleştiği yerde. Harun'la Hazreti Musa beraberlerini kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Karnımda acıklı yerde rızıklarını yiyorlar. Bir yerde tekrar açılıyor sorgular ama balıklar yok. Hazreti Musa diyor ki balıklar ne oldu? Balıklar diyor canlandı ve denize girdiler. Nerede oldu diyor bu iş? İki denizin birleştiği yerde. Açmışlar orasını. Hemen tekrar geri dönüyorlar. O ağacın kenarındaki o zattı muhakkak diyorlar. Bir de bakıyorlar o zat hala orada. Hazreti Musa. Biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Hazreti Hızır ve Hazreti Musa karşılaştıkları zaman birbirlerine söylemişler. Hazreti Musa ilmin adını alacak ondan muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Gördünüz mü? Ben senden üstünüm. Ben senin bilmediklerini bilirim. Bu sebeple ben senden üstünüm. Tarzında bir iddianın sahibi olan insan başkasına yalanlar söyleyerek başka insanları kötüler. Ama o sen muhakkak benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Ya onun bilmediklerini bilen Hazreti Hızır ona ne söylüyor? Muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Birisi bir peygamber, öteki bir evliya. Gerçekten birisinin bilmediklerini öteki biliyor, diğerinin bilmediklerini birincisi biliyor. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik vermiş. Görevi sadece ilmi lezzetini öğrenmek değil, görevi insanların arasında adaleti sağlamak. Görevi insanlara yardımı öğretmek. Görevi insanları Allah yolunda teçhiz etmek. Ama diğeri ilmi lezzetinin sahibi. İkisinin birbirine söylediği şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Aynı cevap veriyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Ne demek bu? Bu tevazu demek. Bu insanın yerini bilmesi demek. Bu tevazunun sahibi olmayan insanlar sadece başkalarını kötüleyebilirler. Öyleyse eğer siz itimat edilen insanlar olarak kabul ediyorsunuz, başkalarının sırlarına bu meyanda sahipseniz, bunları başkalarına söylemekle şeytan sizi zehirli kılar. O duruma düşürmek için, sizi iftiracı kılmak için. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti

diyor ki sen benimle yapamazsın diyor. Hazreti Musa diyor Allah Teala'nın izin olsun. Ben diyor gayret ederim, başaracağımı göreceksin. Hazreti Hızır gene sen benimle yapamazsın diyor ama madem ki gelmek istiyorsun hay hay diyor gel. Beraber yola çıkıyorlar. Hazretleri tükeniyor. Bir nehrin kenarında gemiler var. Gemilerden ekmek istiyorlar. Hiç kimse bir şey vermiyor. Bir geminin kaptanı onlara yiyecek ikram ediyor. Çok mutluluk duyuyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Arkasından bizim Hızır Aleyhisselam alıyor eline baltayı. Geminin bordasını deniyor. Gemi hop karaya sürüyor. Hazreti Musa yutulmuş yutulmuş en sonunda patlamış. Demiş ki demiş sana bir şey söylemeyecektim ben seninle yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bundan sonra yapacağım çalışıyorum ama diyor şimdi büyük bir haksızlık etsin doğrusu diyor. Ne yaptım diyor. Geminin diyor bordasını verdin. Gemiyi suyu karaya oturttun. Şimdi diyor olacakları izle. Gemiler karşıya geçiyor. Karşıdaki derebeyi gemileri zapt ediyor. Bütün geminin mutemasını forsu olarak kullanıyor. Gördün mü diyor niçin yapmışım. Sen bana demiş diyor başlangıçta söylemedin mi? Sen beni bilmediklerini bilirsin. Anlatayla bana bu konuda bunun neticesini söylediği için böyle yaptım. Bu sefer beni bağışla diyor. Gelecek sefer beni sessiz bulacaksın diyor Hazreti Musa. Ve bir köye gidiyorlar. Yine köyde kimse onlara yiyecek vermiyor. Birileri bir şeyler vermişler. Bunun arkasından bizim dostumuz gitmiş. O evin bahçe duvarını yıkmış. Bahçe açığa çıkmış. Fena halde içerlemiş bu sefer. Demiş dayanabileceğimi zannediyordum. Ama bundan sonrakine dayanacağımı görecektim. Ama diyor niçin yıktın bahçe duvarını? Bu duvarın altında diyor bunların diyor rahmetli olan babalarının onlara bıraktığı altınlar var diyor. Onları diyor bu bahçenin duvarıyla sakladım diyor. Herkesten. Onlar zaten bunu yaptırabilirsiniz de değiller şimdi. Ama diyor o yetimler var ya bayırdaki yetimler bize ekmek verenler. Bu onların hakkı diyor babaları. Onlar için koydu bunu diyor. Ben gördüm ki diyor köyde kimse bu yetimlerle ilgilenmiyor diyor. Yola çıkıyorlar. Bir pınarın başında bir delikanlı su içmek istiyor. Hızır Aleyhisselam o çocuğu delikanlıyı 20 yaşlarında falan öldürüyor. Hazreti Musa diyor tamam diyor. Pes ettim diyor. Ben seninle yapamam diyor. Bu kadar da olmaz ya diyor. Adamı öldürdün resmen diyor. Evet diyor çünkü diyor böyle yapmasaydım o gidip anne ve babasını öldürecek diyor. Ve diyor şu anda o suçu işlemeden Allah Teala bu çocuğu bu noktada bıraktı diyor. Şimdi diyor anladın mı diyor niçin benimle yapamazsın diyor. Senin bildiğin ilim başka diyor. Benim bildiğim ilim başka diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler burada Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Ama ne zaman bir kötülük varsa arkasında bilin ki o sizin düşünceniz değil. İblis onu sizin düşünceniz olarak size yutturuyor. Ve siz onun düşüncelerinin tesiri altında başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. İblisin bir tek hedefi vardır. Herkesi mutsuz etmek. İşte ne zaman bir başkası hakkında kötü şeyler söyleseniz, ne zaman bir başkasına kötü davransanız, hangi tarzda olursa olsun bir başkasına verdiğiniz her zararın arkasında nefsinizin bir afeti, o afete mutlak tesir eden bir güç. Ya insan şeytanların tesiri ya da cin şeytanların tesiri veya bizatihi iblisin tesiri. Her üçü de mümkün ve geçerlidir. Öyleyse şeytana dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler.
şu dünyada bir düşman olsa, size en çok düşman olsa adam, sizi öldürür. En çok yapabileceği şey bu kadardır. Ama haksız yere öldürdüğünüz için belki de kurtuluşa ulaşırsınız. O kişi sizi haksız yere öldürdüğü için. Ama şeytan hayatınız boyunca hep sizi kendi menfaatleri için kullanacaktır. Neticede de mutlaka cehenneme gösterecektir. Öyleyse ona dikkat edin. Daha büyük bir düşmanınız olmadığını bilin. Hepiniz nefsinizde 19 tane afetle yaratıldınız. Mürşide tabi olmadığınız sürece kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi ve iman kelimesinin etrafında toplanması mümkün değildir. İblis bütün gücüyle buna çalışır. Bütün insanların müşriklerine ulaşamamasına. Öyleyse böyle bir dizayna dikkat edelim. Ulaşamazsa ne olur kişi? Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin yürü açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbin içine Allah imanı yazmamıştır. Öyleyse bu kişi zikir yapsa da nefs tezkiyesi yapamaz. Şeytan mani olmuştur ona. Zikri Allah Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp şartlarına sahipseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla varın, saz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizde yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde, ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu, nefsinizin kalbinde nefsi emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci göktatına kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur, nefsi levame, ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur, hep bunlar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefsi müslime, ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur, nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta. Sonra 5. 6. 7. defa %7 nurlar radiye, marviye ve teskiye kademeleri ruhta 5. 6. 7. katta 7. katın yedi alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliye almanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek atlanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri, şeytanın tesirinin birbirine alacaktır. Ne zaman nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktidarı altında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki Allah'ın kulu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimesinde söylediği şey وَمَا هَلَكَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratıyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlanmışlar. Allah'a kul olmak için de bir sene işlemi ahsette mükemmelleştirdiniz. Öbür taraftan da davranış biçimlerinizin en güzel ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler, başkalarına huzursuzluk vermek için mi?
başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını fırka düşürmek için mi? Yoksa insanların arasında onlara huzur sağlamaklara sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratı bunu? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğinde aslında onların gözünde küçülmüyorum diye bir düşüncenin sahibi olmalı istemiyorum. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin tarafınızdan atılmış ve yayınızdan çıkmış olan bir ottur. Her insanda farklı bir hatır oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki, başka insanları fırsatla düşünmüş olabilirsiniz. Öyleyse neden? Başkalarına hizmet etmek için yaratılan bilimsiz insanlar nasıl olur da yalanı başvurabiliriz? Hele kendimizi önemli kişi gibi göstermek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle yalanları dinlemiş olan birisi size gelse dese ki ben böyle böyle bir şeyler işittim. Ne demeniz lazım? Doğruların ne olduğunu söylemeniz lazım. Bunu yapacak yerde meselenin üstünü kapatmak yoluna giderseniz Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın her saniyesinin filme alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz, onun bütün sevapları size de yayılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz, onun günahları size de yayılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konularda konuşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendimizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsiye koyarsınız. Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları huzursuz etmek için çalışır. Sakın buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanımız olduğunu ve size hiç beklemediğiniz kötülükleri bu fazlaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gününüz boyunca başka insanların günahlarını da yıkanmak ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam giriyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bize yemek çıkmadı. Sen diyor, falanca kişi hakkında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinciyle soruyor ya sen,
Sen de diyor beşmeken kişi için şunları söyledin mi? O da diyor evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her birini kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek istersiniz, yemiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa, onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse, o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayetinize göre otursun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerinizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir suç ve suçun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için mutluluk asıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden ölüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse iç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden örüldür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızda. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda başlamışlar sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insanın şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talep eden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikatını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. Bu ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından o mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah-u Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında, bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini müteakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlası ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Sin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi safimlere dedik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür.
daim zikrolarsınız Allah'ın yardımıyla ve daim zikirle nefsinizdeki bütün afetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği çözüyle işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kabul edilmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzuru yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mi takip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefs de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefs de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derecat kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işler bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için
Onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanılmaması halidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat kolluyorlar. Bir fundunu yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları meslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayı dilerler ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tavsiyesine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur? Dış dünyasında ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka
ruhun istediği istikamet olacaktır. Çünkü nefsi ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayrı işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibi bir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhu nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar.
Ayrı zaten derslerinde intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlaslı olarsıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi ederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemektedir, günaha girmektedir. Bu sebepten huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlaka nefsine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlası ulaştığı zaman bu huzursuzluk sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediği ulaşsanız sizin içine doyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiil işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir meseledir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir.
Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı, hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddialı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl bir mesafine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir meseledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat.

0: Abi.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun fermanesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıkla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor. Manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda ihsanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
0: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken na'budu ve iyyâken nestaîn. İhdinâs sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Eûzü Besmele'yle başlayalım inşallah. Eûzü Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bir defa daha Allah'a şükretmek için bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz ve şükretmek için çok sebeplerimiz var. Sevgili kardeşlerim, dünyanın neresinde olursanız olun, işte beraberiz. sanki bu ibadet yerinin içindeymişsiniz gibi.

on that language. Öyleyse bir güzelliği daha, hadi beraber yaşamaya başlayalım. Hadi beraber Kur'an-ı Kerim'de bir yolculuğa çıkalım. Suallerin cevapları hep Kur'an'la alakalı. Hep kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın yolunda mutlu olmak üzere var olmalıyız. Eğer kendimizi başkalarına adarsak, başkalarını mutluluğa adarsak, bu istikamette en başarılı sonuçları alırız. Ve suallere geliyorum. İstanbul'dan Melike Hanım kardeşimiz der ki, Allah-u Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor, diyor. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisteküm. La yedibüküm men dalle izat edeytüm. Sümme mercüküm cemiyam. Fe yünebbiüküm bima küntüm taminum. Allah-u Teala diyor ki, ey aminu olanlar. Nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Nefs tezkiye edilecek olan bir varlığımız. Sonra da diyor ki, siz hidayet üzere olduğunuz zaman, yani nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız an, nefsinizin kalbine ilk nurlar gelip de fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başladığı an, mürşidinize tabi olduğunuz an, bu andan sonra zikir yaptığınız anda bu olay başlar. Dalalette olanlar size zarar veremezler diyor Allah Teala. Sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz ve Allah yaptıklarınızı size haber verecek diyor. Burada nefsinizi tezkiye etme müessesesi var. Nefslerinizin tezkiyesi. Bir insan Allah-u Teala tarafından seçilir. Şayet zalim değilse, şayet asi değilse, o kişi Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçildiği zaman o kişinin seçilmesiyle Allah-u Teala ona öyle olaylar yaşatır ki kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan bir alanda hisseder kendisini. Ve Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda Allah-u Teala onun dileğini işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye ard arda 10 tane ihsanda bulunur. Bu 10 ihsan yani Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasının neticesine tahakkuk eden 10 ihsan, gözlerdeki hicab-ı mestirenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinletin alınması, yerine ihbat konulması, Allah'ın kalbinize ulaşması, kalbinizin kapısını Allah'a çevirmesi,

Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, huşuya ulaşmanız ve Allah'ın size mürşidinizi göstermesi. Bu 10 tane insan mürşidinize ulaştığınız an tesirini derhal gösterecektir. Önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman siz ihsanla tabi olmuş birisisiniz. Öyleyse derhal olaylar dizisi başlar. Allah Teala size 10 tane nimet verir. Birinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbinizin mühürünü açmasıdır. Sonra kalbinizdeki küfür kelimesini alır. Üçüncü nimet kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Beşinci nimet. Sonra hidayetler başlar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuz hidayet üzere olur. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Nefsiniz hidayet üzere olur. Fizik vücudunuz nefsinizdeki tezkiyeye paralel seviyede şeytanın kulu olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'ın kulu olmaya başlar. Yani bu da fizik vücudunuzun hidayetidir. Allah size 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlar. Bunu 700'e kadar çıkartacaktır. Ve rahmetle fazla birlikte rahmetle salavatla göndermeye başlar. 10 tane nimet alırsınız Allah Teala'dan. Bu nimetlerden bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanızdır. Bu şartlardaysanız, yani Allah Teala'nın 10 tane ihsan alarak mürşidinize ulaşmışsanız, bu ulaşmanın neticesinde eğer siz nefs tezkiyesine zikir yapmaya başlamışsanız, Allah Teala'nın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat partikülleri mutlaka size ulaşacaktır. Nefsinizin kalbinde göğsünüze ulaşacaktır. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin mühürünü aşağı doğru bastıracaktır. Zimmani kapıyı kapatacak olan mühür orayı kilitleyecektir, mühürleyecektir. Zikir boyunca. Ve Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin etrafında daha evvel rahmetin oluşturduğu bazın üzerinde yerleşmeye başlayacaktır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs açısından hidayet üzere olmanızı ifade eder. Nefsinizin kalbine ilk gelen ve iman kelimesinin etrafında toplanan ilk partikülle, ilk fazl partikülüyle siz hidayet üzere olursunuz. Bu ayeti kerime hidayete erdiğiniz zaman demiyor Maide Suresi'nin 105. ayeti kerimesi. Bu ayeti kerime hidayet üzere olduğunuz zaman diyor. İzah tedeytüm. O zaman ki hidayet üzresiniz demek. Bir hidayet üzere olmamak var. Bu noktadan evvel 10 tane nimet almanıza rağmen affedersiniz. Bu noktadan evvel Allah Teala'dan 10 tane nimet değil, ihsan almanıza rağmen siz hidayet üzere değilsiniz. Ama uzak bir delalet içinde de değilsiniz. Hidayete yakın bir delalet içindesiniz. Ama delaletiniz her geçen gün az oluyor, az oluyor, az oluyor. Bu 10 safayı düşünüyorsak her safhada 10'da bir azalıyor. Neticede mürşidinize ulaştığınız zaman delalet sıfırlanıyor, hidayete adım atıyorsunuz. Hidayete ermiyorsunuz. Hidayete ermek için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 nur birikiminin gerçekleşmesi lazım. Ruhunuzun Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ikna olması lazım. O zaman nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz Allah'a ulaşır. O zaman ruhunuz hidayete erer. Nefsiniz yine hidayete ermemiştir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsiniz gene hidayete ermemiştir. 27. basamakta
nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Nefsiniz o zaman hidayete erer. Ama hidayet üzere olduğunuz andan itibaren korunun altına girersiniz. Allah razı olsun. Şimdi burada kardeşimiz, siz nefsinizi tezkiye ettikten sonra velayet olanlar size bir zarar veremezler buyuruyor diyor. Bu ifade hatalı. Siz nefsinizi tezkiyeye başladıktan sonra demesi lazımdı. Tezkiye ettikten sonra değil, tezkiyeye başladıktan sonra veya nefs konusunda hidayet üzere olduğunuz andan itibaren velayette olanlar, büyü yapanlar, hüddam yapanlar, herhangi bir zilmani işlemle meşgul olanlar, okültizmin sahipleri size bir zarar veremezler. Ne cinler size zarar verebilir, ne insanlar zarar verebilir. Diyor ki kardeşimiz, Hud suresinin 118-119 ayet-i kerimelerinde de وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer Allah velev şayet, eğer dileseydi Rabbike, Rabbin لَجَعَلَ النَّاسَ kılardı ümmeten vahideten, sizleri tek bir ümmet kılardı. Eğer Rabbin dileseydi sizleri tek bir ümmet kılardı. وَلَا يَذُلُّونَ مُحْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ.

Allah Teala bunu yapmadı da onlar ihtilaf edip durdular diyor Allah Teala. Veli zalike halakatüm. Allah sizi bunun için yarattı diyor. Tek bir ümmet olmanız için yarattı diyor Allah Teala. Allah sizi tek bir ümmet olmanız için yarattı.

Onlar diyor Allah-u Teala itiraf edip durdular. Ama Rabbinin koruduğu müstesna, Allah'ın korudukları itirafın içinde değillerdir. Çünkü onlar bilirler ki kainatın bir tek dini vardır. Bu dünyanın değil, kainatın bir tek dini vardır. Tek bir din, Allah'a ruhu ve çiğ nefsi ve iradeyi teslim etmeyi, Allah'ın farz kıldığı tek bir din. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. Bütün peygamberler bu standartlarda İslam'dı. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim ettiler. Ve Allah Teala diyor ki Allah hepinizi bunun için yarattı. Tek bir ümmet olup ihtilaflarınızı bitirin diye. Ve temmet kelimesi Rabbike, Rabbinin kelimesi tamamlandı. Le emle enne imla etmek, doldurmak demek. Le emle enne cehenneme minel cenneti ve nazi ecmain. Cenneti, cehennemi insan ve cinlerle tamamen doldurdu. Yani Allah-u Teala'nın, senin Rabbinin cehennemi tamamen insanlardan ve cinlerden dolduracağım sözü yerine geldi. Öyleyse burada Rabbinin koruduğu müstesna diyor. İlla men rahime Rabbike.

Rad suresinin 11. ayeti kerimesinde Levhu muakibatun min beyni yedeyhi ve min harfihi. Onun için onu takip eden, önüne ve arkasına doğru uzanan ve onu muhafaza eden يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emrinden olup onu muhafaza eder. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah لَا يُغَيْرُ مَا بِقَامٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir kavim nefslerinin temizlenme ameliyesini bozmadıkça nefslerini tayyip etmedikçe Allah da muhakkak ki onların durumlarını bozmaz diyor. Yani başların üzerindeki devrin imamının ruhunu onlardan almaz diyor. Ve izâ eradallâhü bi kavmin süren eğer bir kavmi Allah azap diledi mi kötü olan onların üzülmesini oluşturan şeyi azabı diledi mi dilediği zaman felâ mereddelehu onu değiştirecek, geriye döndürecek çevirecek bir şey, bir çare yoktur. Ve malehum min dunihi min var. Ve onlar için Allah'tan başka bir yardımcı da yoktur diyor Allah-u Teala.

Allah'ın emrinden bir ruhtan bahsediyor Allah Teala burada ve başının üzerinde olduğunu söylüyor. Ve onları muhafaza ettiğini söylüyor. Şimdi bakalım Mücadele 22 ne diyor? Allah-u Teala لَا تَجُدُ قَوْمًا O kavmi bulamazsın. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a iman eden, amin olan ve yevmil ahiri ve Allah'a ulaşmaya amin olan. يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللّٰهِ ve Resulü'nü. Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dost bulamazsın diyor. Velev kâni âbâihim onların anne babaları olsa ve ebnâihim onların çocukları olsa ve ihvanihim ve kardeşleri olsa ev aşiretihim ve onların aşiretlerinden olsa da netice değişmez diyor. Onları sevişir bulamazsın onlarla diyor. Dost bulamazsın. Ülâike ketebe fî kulubihimil imâne. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve eyyedehüm bi ruhin minhu. Allah'tan, ondan bir ruhla onlar desteklenirler. Allah'ın katından, oradan, Allah'tan bir ruhla desteklenirler. Ve yudhilühüm cennâtin tezvîmin tahtiyel enhârı. Altından nehirler akan cennetlere konulurlar. Halidine fiha arada ebediyen kalırlar. Radiyallahu anhüm ve radü anhü. Allah onlardan razıdır ve onlar da ondan, Allah'tan razıdırlar. İlâike hizbullah. Onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Elâ inne hizbullahi hümün müflihun. İşte onlar kurtuluşa, felaha erenlerdir. Bütün sahabe öyleydi. Hepsinin felaha erdiğini söylüyor. Araf 157. Kim o ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Şimdi burada ne görüyoruz? Ne diyor Allah-u Teala? Ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler, yed edilirler diyor Allah-u Teala. Ve eyyedehüm ve onlar yed edilirler, desteklenirler. Bi ruhin minhu ondan, Allah'tan, Allah'ın katından gelen bir ruhla onlar desteklenirler. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. İşte devamını da söyleyelim. Onlara Allah'ın emrinden olan bu ruh onlara ulaşır ve onlara senin Allah'a ulaşma günü yevmit talakın geldi ikazını yapmak için. Onların üzerine diyor Allah Teala Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah Teala. Allah'ın emrinden. Ve burada

Allah Teala Rahat suresinin 11. ayet-i kerimesinde de yine Allah'ın emrinden bir muhafız diyor Allah Teala. Yahfezunehu onu muhafaza eder min emrillah Allah'ın emrinden olan ve takip eden

bir muhafız vardır diyor Allah Teala. Ruh kelimesine kullanmamış, muhafız diyor. Onu muhafaza eder. Hem takip ediyor, muhakibatın hem takip ediyor, hem de muhafaza ediyor. Yani onunla birlikte. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki yed etmek, eyedehüm ifadesi, buradaki muhafaza etmekle eş anlamlı. Üçünde de insanların başlarının üzerinde, yani Mümin 15'te de, Ra'd Suresinin 11. ayet-i kerimesinde de, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde de insanların başlarının üzerinde bir muhafız var. Onları koruyan bir muhafız. Neden koruyan? Evvela Zülmani bütün ilimlerden koruyan. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın büyüsü ve zülmani ilimlerinden hiçbirisi Allah izin vermedikçe bir insana zarar veremez. Ne zaman Allah-u Teala izin vermiyor? Kişinin başının üzerine Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu geldiği andan itibaren Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesine göre o kişiye şeytanın büyüsü bir zarar veremez. Şimdi suallerine geliyoruz kardeşimizin. Allah-u Teala el öptükleri zaman onların başlarının üzerine emrimizden bir ruh ulaştırırız diyor. Bu Mücadele 22'de. Bu ayetlere göre insanın mürşidinin elini öptüğü gün delaletten kurtulduğunu ve başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilmesiyle delaletteki insanların verecekleri zarardan da kurtulduğunu söyleyebilir miyiz diyor. Evet. Allah'ın da söylediği şey zaten bu. Ne zaman bir insan baştan anlattığım gibi 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa onun 10 tane nimetinden bir tanesi olan nefs tezkiyesine başladığı anda kalbine fazılların ulaştığı andan itibaren o hidayet üzeredir. O kişinin ruhu sırat-ı müstakimle üzerinde hidayet üzeredir. O kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Bu ruhun pozitif elektrik yükü cereyanı şeytanın negatif elektrik yükünden her zaman daha güçlüdür. Bu yüzden şeytan her zaman ona yenilmek mecburiyetindedir. Şeytanın elinde bu istikamette hiçbir şey yok. Yani şeytan ilmini, büyüsünü, insanların üzerine cin göndermek yoluyla yaptığı iddiamını devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gidip bu ayetler gelince yerleşmişse onlara söktüremez. Onlara bu zararı veremez. Meğer ki o kişi devrin imamının ruhu başının üzerine gidip yerleştikten sonra yoldan çıkmış olsun. Yoldan çıktığı an devrin imamından şüphe duymaya başladığı an Allah-u Teala bütün verdiklerini geri alır. İlk aldığı devrin imamının ruhudur. Arkasından o kişinin kendisindeki ruhunu iade eder. Arkasından o kişinin kalbine, kalbindeki imanı alır. Küfrü tekrar koyarak mühürler. Arkasından o kişiyi huşu sahibi olmanın dışına çıkartır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesleği yeniden gözlerine takar, kulaklarındaki bakrayı takar, kalbine tekrar ifat alıp ekinlet yerleşir, yerleştirir. Kişi ameli olmadan evvelki standartlara tekrar geri döner. O kişi ikinci defa fıskırır. Ama normal standartlarda bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane insan olarak mürşidine ulaşmışsa devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu andan itibaren şeytanın büyüsü ve iddiamı o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez.
İkinci suali öyleyse bu birinci sualin cevabını verelim. Allah'ın katından bir ruh gönderilmesiyle o kişinin başının üzerine velayetteki insanların verecekleri zarardan da kurtulduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. O andan itibaren kurtuluyor. İkinci suali, Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala siz hidayete erdiğiniz zaman velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Hayır, yanlış. Hidayete erdiğiniz zaman değil, hidayet üzere olduğunuz zaman hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman başınıza devrinin imamının ruhu gelir gelmez o noktadan itibaren korunma altındasınız diyor Allah Teala. Başkalarının yaptığı mealleri değil, bizim meallerimize dikkatle bakın. Allah Teala izah tedeytüm diyor. İzah o zaman ki tedeytüm, siz hidayet üzresiniz. Sizin hidayet üzre olduğunuz andan itibaren demek. Ne zaman hidayet üzresiniz? Nefs tezkiyesine başladığınız an hidayet üzresiniz. Başınızın üzerinde kim var? Devrin imamının ruhu var. Şeytanın ona bir hile yapması mümkün değil. Öyleyse bu olaya dikkatle bakın. Burada mutlak bir korunmanın altındasınız. Allah-u Teala siz hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Ama kardeşimiz herhalde böyle biliyor. Siz hidayete erdiğiniz zaman olarak biliyor ki sualin geri kalanı buna göre dizayn etmiş çünkü. Sual baştan yanlış. Yani hidayete erdiğiniz zaman değil, hidayet üzere olduğunuz zaman diyor. Şimdi o hidayete erdiğiniz zaman diye düşündüğü cihetle sualini soruyor. Ama biz mürşidimize ulaştığımızda daha ilk teslimimizi yapmamış oluyoruz. Nefs, fizik vücut ve ruhumuzun hidayeti henüz gerçekleşmemiş. Ama hidayet üzere olmuş oluyorsak, burada gene hidayet üzere olmuş oluyorsak diyor kardeşimiz, güzel. Allah-u Teala'nın koruması bizim nefsimizi tezkiye değil, sevgili kardeşlerim, tezkiye kelimesi Z ile yazılır. Tezkiye. Zeyd'indeki Z, Süleyman'daki S ile yazılmaz. Tezkiye değildir. Tezkiye. Biz hidayet üzere olmuş oluyorsak Allah-u Teala'nın koruması bizim nefsimizi tezkiye etmemize mi öncelikle bağlı, yoksa esas unsur başımız üzerinde Allah tarafından muhafız olarak gönderilen mürşidimizin ruhu mudur? Hem nefsimizi tezkiye etmemize bağlı bu ayet gereğince, tezkiyeye başladığımız ana bağlı. Tezkiyeye başladığımız andan itibaren hidayetteyiz. Ruhumuz da zaten o noktadan itibaren Allah'a doğru yola çıkabilir. Yani bir insan 10 tane ihsan aldı, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah ona 10 tane ihsanı verdi, kişi mürşidine ulaştı, her şey tamam. Kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder ve o mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. Burası birinci menzil ve birinci sebilin yarısı. Kişi orada mürşidinin bulunduğu dergahta el öpmüşse zaten ruhu orada çıkıp oradaki manevi dergahta yerini alır. Ne zaman ki kişi bu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşmiştir. Yerleştiği andan itibaren zararlı olanların o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir.
Ama ruhun kişinin vücudundan ayrılıp da o dergaha gelmiş olan ruhun oradan öteye geçip ana dergaha ulaşması ve oradan birinci gök katına ulaşması kişinin zikrine bağlıdır. Zikir varsa birinci kata ulaşacaktır ruh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. katlara ulaşacaktır. 7. katın 7 tane alemini geçecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Bunlar zikirle gerçekleşebilir. Ve nefsimizin tezkiyesi de tasfiyesi de hidayet adlı bir müesseseyi içerir. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşarak teslim olmaktır. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirip yasak ettiği hiçbir fiili işlemememiz halinde geçerlidir. Nefsimizin tezkiyesi de aynı standartlara tabidir fizik vücutla. Nefsimizin %100 faziletlerle dolu olması, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasıyla ancak nefsimiz hidayete erer. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla misakimizi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim etmesiyle, teslim olmasıyla ahdimizi, nefsimizin tasfiye olmasıyla, bütün afetlerden %100 kurtulmasıyla nefsimizin yeminini yerine getiririz. Üç vücudumuzu böylece Allah'a teslim olur. Öyleyse demek oluyor ki başımızın üzerine devrin imamının ruhu geldiği andan itibaren, muhafız geldiği andan itibaren artık olay tamamlanmıştır. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde büyü, sihir, hüdam yapamaz. Sihir büyünün Arapçası, Türkçemizde sihire büyü diyor insanlar. İstanbul'dan Burcu ve Serap kardeşlerimiz diyorlar ki, birinci suallerinde kiramen kaddimin meleklerimiz hayat filmimizi kaydederler. Sağ taraftaki sadece sevapları, sol taraftaki melek ise sadece günahları kaydettiğine göre, bir saniye sonra işleyeceğimiz fiilin günah mı sevap mı olacağı belli değilken, hangi meleğin kaydedeceğini belirleyen mekanizma nasıl çalışmaktadır? Böyle bir mekanizma yok. Böyle bir mekanizmanın çalışmasına da gerek yok. Neden yok? Çünkü elimizde mizan var. Kıyamet günü orada elimizde mizan olacak. Kiramen katibin meleklerinin de hem sağ taraftakinin hem de sol taraftakilerin de mizan var. Düşüncelerimiz de filme alınıyor. Yaptığımız ameller de filme alınıyor. Her ameli yaptıkça, mesela zikrettikçe, birinci saniye zikrettik, Allah dedik. Allah dediğimiz an, iç dünyamızda bu kelime yankılandığı an, bir derece mutlaka kazanırız. Nasıl kazanırız? Kiramen Kâdim'in meleğinin elindeki mizan, otomatik olarak bizim hayat filmimize, işlem tamamlandığı anda, o saniye tamamlandığı anda, bir derece ilave eder. Kümülatif değer bir derece artar. Tekrar Allah dedik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dedik 5 defa. Her Allah deyişimizde bir derece artımız söz konusudur. Hem kümülatif değer değişir, toplamaların sonucunu bildiren değer değişir, hem de hayat tümümüzde o rakam olarak, mutlaka yeşil rakam olarak ilave edilir. Hangi tarafa ilave edilir? Sağ taraftaki kiranın katibin meleklerinin bulunduğu tarafa ilave edilir. Biz zikir yaparken derecat kazanırız. Zikir yapmazken derecat kaybederiz. Ama zikir yapmazken her saniye derecat kaybederken zikrimiz olmadığı için biz derecat kaybederken bir taraftan da birisine biz iyilik yapmayı düşünüyorsak zikirsizliğin bize kaybettirdiği derecatın bir taraftan kaybedilmesi söz konusuyken
Öbür taraftan da devamlı derecat kazanırız. Başkalarına bir güzelliği ulaştırmaya çalıştığımız, bunu düşünmeye başladığımız andan itibaren biz derecat kazanırız. Öyleyse zikir yaparken derecat kazandığımız gibi namaz kılarken de derecat kazanırız. Kime hangi iyiliği yaparsak o anda da derecat kazanırız. Ama namaz kılarken namazın derecatını kazanırız. Aynı zamanda her saniye bir derece kaybederiz. Ama namaz kıldığımızın çok daha fazlasını kazanırız. Öyleyse bir taraftan elimizdeki mizan, sol taraftaki filmimize her saniye zikir yapmadığımız her saniye bir derece negatif derece, kırmızı derece kaydederken, sol taraftaki kiramen katibin meleklerinin derecesi yükselirken, bir taraftan da sağ taraftaki kişi namaz kılarken her saniye bir derecenin çok ötesinde derecat kazanıyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki daima normal standartlarda ben size 1'e 10 veririm. Kişinin hangi standartlarda olduğu, hangi seviyede olduğu mizan tarafından net olarak bilinir. Ve o seviyeye göre eğer bir insan namaz kılıyorsa namazın da bir insana 5 derece kazandırdığını düşünelim. Aynı saniye, 1 saniyelik zaman zarfında bunun 10 katını vereceği için Allah Teala en az 50 derece yazılır aynı saniye. 1 derece zikirsizlikten dolayı kaybederken sol tarafımızda 1 derece yazılırken sağ tarafımızda 50 derece yazılır. Ama biz Allah'ın yoluna girmişsek 5 derecelik bir kazanç 100 katını bize Allah Teala kaydettireceği için mizana 500 derece yazar. 1 derece kaybederiz, 500 derece kazanırız. Eğer biz Allah'ın evliyası olmuşsak 700 kat kazanacağız. Eğer kazandığımız derece 10 derece ise onun karşılığında 700 katını alacağımıza göre 7000 derece kazanırız. Ve 7000 derece kazanırken sağ tarafımızdaki yeşil rakamlarla sağ tarafımızdaki film 7000 derece kazanırken sol taraftaki film 1 derece kaybeder. Aynı anda iki ayrı mizan aynı mizan iki tarafa birden aynı sonucu aynı anda kaydeder. Negatif ve pozitif puanlar birbirini takip ederek devamlı işler. Şimdi bunların ışığında suallerin cevaplarını verelim. Diyor ki kardeşimiz, kiramen katibin meleklerimiz hayat filmimizi kaydederler. Sağ taraftaki sadece sevapları, sol taraftaki melekler ise sadece günahları kaydettiğine göre bir saniye sonra işleyeceğimiz fiilin günah mı sevap mı olacağı belli değilken hangi meleğin kaydedeceğini belirleyen mekanizma nasıl çalışmaktadır? Belli olmadan evvel çalışmaz. Belli olduğu an derhal oraya mark eder. Derhal oraya rakamı yazar. Kiramen katibin melekleri ellerine temeşir alıp da yazmıyorlar. Ellerindeki mizan nasıl şimdi bilgisayarlarda birinin bilgisayarından öteki bilgisayara e-maili anında ulaştırabiliyorsanız orada da bilgisayar sistemi anında pozitif değerleri sağ taraftaki kiramen katibin meleklerinin hayat filmine, anında negatif değerleri sol taraftaki kiramen katibinin hayat filmlerine kaydeder. Düşüncelerimizin alındığı filmde derecat yoktur. Sadece düşüncelerimiz görünür. Çünkü düşünceler insana derecat kaybettiremez. Hiçbir şey yapmayan ama kötü bir şeyler düşünen insan bu kötü düşüncesi sebebiyle derecat kaybetmez. Bundan istisna var mıdır? Evet. Başkaları hakkında kötü düşünmek, onları bir kötülük yapmayı tasarlamak kişiye derecat kaybettirmez. Fakat ne zaman bir insanı yapmadığı bir suçla suçlarsanız bu iftiradır ve böyle bir dizayn içinizdeki sessiz sesi de olsa size derecat kaybettirir. Ve ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Öyleyse bir saniye evvel yazılmaz. Bir saniye evvel kiramen katibin meleklerinin bir şey yapması gerekmez.
aynı saniye, ikinci saniyeye geçmeden hemen hayat filminize bir rakam Kiremen Katibin meleklerinin kontrolünde olan mizan tarafından otomatik olarak hayat filminize yazılır. Bir saniye önce değil, işlem gerçekleştiği an. İkinci saniye hayatımızın herhangi bir saniyesinde işlediğimiz bir sevapla derecat kazanırken o an zikretmediğimiz için derecat kaybediyorsak, ikisi de gerçek, hem sağdaki hem soldaki meleklerin ikisi de kayıtta mı olur? Melekler sadece birer gözlemcidir. Kiremen Katibin melekleri gözlem sahibidir. İşlerin yürütülmesinden mesuldürler. Kayıtları yapan mizandır ve o mizan hem sağ tarafa hem sol tarafa aynı anda kumanda eder. Bir insan namaz kılıyorsa bir taraftan, öbür taraftan da zikir yapmıyorsa, zikir yapmadığı için her saniye bir derece kaybedecektir. Ama namaz kıldığı için diyelim her saniye 10 derece kazanacaktır. Ama bu adam Allah'ın evliyasıysa 700 katını alacağı için bir derece kaybedecektir sol taraftaki hayat filminde, sağ taraftaki hayat filminde 7000 derece kazanacaktır. Aynı anda kaydedilir. İkisi de, iki tarafta da kayıt yapılır. İkisi de olayın bütününü mü kaydederler? İkisi de olayın bütününü kaydederler ve hayat filmlerinin soldakinde derecat kaybı, sağdakinde derecat kazancı kaydedilir sadece. Yoksa ikisi de aynı filmdir. Üçüncü suali kardeşimizin, düşüncelerimizin filmini kaydeden mekanizmayı, niyetimizin hayat filmimiz çekilirken ki rolünü açıklar mısınız diyor. Bir adam tabancasını temizliyor evinin bahçesinde. Tabanca elinden düşüyor. İçinde bir tek kurşun var. Bu elinden düşen tabancanın tetiği bir yere takılıyor. Çıkan kurşun yoldan geçen bir adamın ta kalbine isabet ediyor ve kişi ölüyor. Bu kişinin hayat filminin düşünce kesimine bakarsanız, onun düşünce kesiminde yoldan geçen adamın öldürülmesine dair hiçbir işaret göremezsiniz. Onun düşüncesinde tabancanın temizlenmesi var sadece. Ve olay olmuştur, vücut bulmuştur, adam ölmüştür diğeri, ama onun kafasında o adamı öldürmek konusunda hiçbir taahhüt eseri yoktur. Düşünce filminde böyle bir taahhüt olmadığı için, taahhüdün olmadığı bir dizayn içerisinde hayat filmine değerler yazılır. Bir başka kişi ise buna benzer bir olayı planlamıştır diyelim. Bir kişiyi tesadüf süsü vermek suretiyle kendisinin hiç kastı olmaksızın öldürmek istediğini söylüyor. Öyle kurnazca bir dizayn yapmış ki tabanca gerçekten elinden düşüyor. Ama onu olduğunu düşünelim böyle bir şeyin. Zor bir misal söylüyorum. Öyle bir şekilde elinden düşülüyor ki tabanca yere düşerken tetiği bir yere takılıyor. Tabancanın ağrıyla tabanca ateş alıyor. O sırada yakın mesafeden geçmek sonra alama isabet ediyor. Ölümüne sebebiyet veriyor. Bu kişinin hayat filmine baktığımız zaman bütün bu taahhüt unsurlarını görürüz. Nasıl onu dizayn etmiş, nasıl tabancayı o noktaya göre ayarlamış, nasıl öldürme fiilinin bütün faktörlerini tasarlamış, şekle sokmuş, sonunda da adamı öldürmüş. İki hayat filmi arasında fizik görünüşte bir farklılık göremezsiniz. Yani kişinin aksiyonları itibariyle tabancasını temizleyen bir adam var, tabancanın elinden düşmesi ve patlaması var. İkisinde de aynı film. Ama düşünce filmine baktığınız zaman birinde o adamı öldürmek için kasıtlı son derece ustaca bir tuzak hazırlamış olduğunu görürsünüz. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir.
ve mizan bunların taammüt miktarına göre değer vereceği için taammüdü %100 kontrol altında tutar. Öyleyse tesadüfen bir insanın ölümüne sebebiyet verecek olan hiçbir kadit unsuru bulunmayan bir olayda kişi tedbirsizliğidir sebebiyle derecat kaybeder ama taammüt sebebiyle derecat kaybetmez. Taammüden adam öldüren kişinin hayat filminde o bütünüyle görülür. Taammüdün olmadığı da diğerinin hayat filminde tamamıyla görünür. Ve mizan taammüdün varoluş derecesine göre, yüzdesine göre dereceyi büyük ölçüde arttırabilir veya eksiltebilir. Ama realite %100 derecelere yansır mizanın sayesinde. Mizan, yeryüzündeki bütün fiilleri bütün taammüt derecelerine göre ayrı ayrı otomatik olarak hesaplayan Allah'ın ilahi kompütür sistemidir. Kayıtlarını otomatik olarak gerçekleştirir bir muhteşem dizaynda. Allah razı olsun. Öyleyse demek ki bir düşüncelerimizin filmini çeken mekanizma var. Bir adam otomobilini sürüyor, yoldan geçen birine çarpıyor ve onu öldürüyor. Düşünce filmine baktığınız zaman o kişinin böyle bir niyetinin var olmasını veya var olmamasını hayat filmindeki onun düşüncelerinin filminden son derece net olarak, hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlarsınız, görürsünüz. O kişiyi öldürmeyi tasarlayan, planlayan adam hangi noktadan itibaren arabasını nasıl sürüyor? Düşüncesi ne? Adamı öldürmek. Bu öldürmenin onun düşüncesine yansıyan şekli bütün boyutlarıyla suçunu haykırır. O kişi suçludur, ötekini öldürmüştür. Ama arabasını biraz dalgın bir şekilde süren bir insan ansızın karşısına çıkan falanca adama çarpmıştır. Adam yine ölmüştür. Ama onun hayat filmine baktığınız zaman düşüncelerine ait olan bölümüne orada taammüt yoktur. Hiçbir zaman adam öldürmeyi düşünmemiştir. O zaman sonuç bütünüyle değişiklik gösteriyor. Böyle bir dizaynda taammüt olmayan, taammüden adam öldürmeyi düşünmemiş olan, niyetlenmemiş olan bir kişinin amel defterine öldüren bir kişinin kasıtlı öldüren, kurarak, tasarlayarak başka birinin ölümüne kaza tüsü vermek suretiyle sebebiyet veren bir insanın kaybettiği dereceyle hataen başkasını öldüren, hiçbir zaman böyle bir kasıt sahibi olmayan bir insanın kaybettiği dereceler birbirinden olayla daha kadar farklıdır. Görülüyor ki taammüt, düşüncemizin filmlere çekilmesi son derece önemli bir adalet müessesesini %100 gerçekleştirir. Allah'ın adaleti şaşmaz adalettir. Taammüt yüz üzerinden yüzle hesaplanarak bir insanın veya bir insanlar topluluğunun hiçbir zaman yapamayacağı bir hızda Allah'ın ilahi kompütürüyle sonsuz hızla anında gerçekleştirilir derecat ve adamın hayat filmine o derecat derhal yerleştirilir. İkisinde de negatif tarafa bir takım değerler yerleştirilir. Ama birisi kasti olmaması sebebiyle sadece tedbirli olmamasının gerektirdiği küçük miktarda bir puan kaybıyla bitirir. Öteki belki onun 100.000 misli fazla ceza alacaktır. Derecat kaybı oluşacaktır. Tamiden adam öldürdüğü için. Dördüncü sualleri kardeşlerimizin, Allah'ı hiç zikretmeyen bir insanın sol taraftaki kiramen katibin meleği sürekli kayıtta mıdır? Söylediğimiz gibi kayıtları yazan kiramen katibin melekleri değildir. Onlar işlemi takip edenlerdir. Yazan
bir ilahi kompütür sisteminin başka bir ilahi kompütür sistemine yazdırması suretiyle tahakkuk eder. Mizan yazdıran bilgisayardır. Hayat filminizde yazan bilgisayardır. Yani kiramen katibin meleği kayıtta değildir hiçbir zaman. Onlar işlemleri takip ederler ve bundan sorumlu meleklerdir. Vazifelerini hiçbir zaman aksatmazlar. Ama yazdıran sistem Allah-u Teala'nın ilahi kompütür sistemidir. Sürekli kayıtta mıdır diyor. Ondan sonra soruyor kardeşimiz, kardeşlerimiz. Bu durumda sürekli derecat kaybeden bu kişinin ne kadar ibadet ederse etsin hesap gününde amel defterinin sağ taraftan verilip verilmeyeceğini açıklar mısınız diyor. Eğer bu kişi Allah-u Teala'nın yoluna girmemişse amel defteri mutlaka sol tarafından verilecek. Başka bir çözüm yok. Çünkü o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişse hiç istisna yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hayat filmi mutlaka negatif sonuçlara açıktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hayat filmi mutlaka negatif sonuçlar verir. O kişi hüsranda olan bir kişidir. Günahları sevaplarından mutlaka daha fazladır. Sevapların 10 kat verilmesine rağmen o kişi bir defa devamlı olarak zikir yapmaması sebebiyle derecat kaybediyor. Kesintisiz bir derecat kaybı var. İkincisi nefsinin afetleri bütün boyutlarıyla serbest olduğu için devamlı günahlar işliyor. Üçüncüsü ibadetlerini de gerçekleştirmiyor veya gerçekleştirse de kaybettiği dereceler her zaman kazandıklarından fazla oluyor. Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın. Allah-u Teala biliyorsunuz ki dalalette olan insanları açıklıyor. Allah-u Teala'nın yoluna girmeyen bir insanın derecatı ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu sualin cevabını veriyor. Kardeşimizin sorduğu sualin cevabını veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ne kadar ibadet ederse etsin durumu ne olur? Yunus 7 ve 8 bunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala ellezine la yacuna likaina ve radu bil hayatet dünya vatmain nebiha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin narı bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Onların gidecekleri yeri tayin eden unsur kazandıkları dereceler. Şimdi bakalım kazandıkları derecelere göre kim cehenneme gider, kim cennete gider? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani sevap tartıları ağırsa, onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. 103'e geliyoruz. Kimin de sevap tartıları, kimin de günah tartıları ağırsa, günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş cehenneme gidecek olan kişi günahları sevaplarından fazla, derecat açısından
bir insanın cehenneme gitmesini temin eden faktör, o kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması. Ne diyor Allah Teala Yunus 8'de? Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların hepsinin, kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa, onların hepsinin günahları mutlaka sevaplarından fazladır diyor Allah Teala. Hiç istisna bırakmamış. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ömrü boyunca ibadet yapsa da kazançları kayıplarından mutlaka az. Yetmez. Bir başka faktör var, konuyu geliştiren, şekline bağlayan. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zalimdir. Allah Teala onlara zalim diyor, başkalarını da yoldan çıkardıkları için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara Allah Teala kafir diyor. Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَادُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لِدَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَلَمُوا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Zalimler.

25'e göre, bu ayete göre de başkalarına zulmediyorlar. Her başkasına zulmeden kişi kendi günahına ilaveten Allah'ın yolundan saptırdığı kişinin de günahını yüklenir. Yetmez. Bu insanlar bir başka açıdan daha amel defterlerinin haneleri sıfır olanlardır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresi 3-4-5-6 ayetlerinde size insanların amellerini nasıl hüsrana düşürdüklerini söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. İşte şimdi İslam'ın 5 şartıyla hareket edip namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatlarını veren insanlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Cennetteki yerimizi söyleyin bize bakalım. Cennetin hangi katına gireceğiz? Bu insanlar diyelim 60 yıl oruç tutmuşlar, zekat vermişler, namaz kılmışlar, ibadetlerini yapmışlar. Ara sıra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da demişler. Yani kelime-i şehadet de getirmişler. Ve paraları var, hacca da gitmişler. Bu insanlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğiz. İşte bundan iyisi yok. Biz yapılması lazımların gelenlerin hepsini yapıyoruz. Şimdi bu insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar. Onlara diyoruz ki kardeşim Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dilersen Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alırsın. Mürşidine ulaşmak mecburiyetindesin. Mürşidine ulaştığın zaman mümin olursun. Mürşidine ulaştığın zaman 3 hidayete birden başlarsın. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bütün günahların sevaba çevrilir. Hiçbirine aldırmıyor bu insanlar. Ve dediğim dedik, çaldığım düdük diyor. Ve yoluna devam ediyor. Ben diyor senin sözlerini hiç anlamıyorum diyor arkadaş. Bana diyor böyle anlattı atalarım. Zamanımızdaki bütün din adamları da böyle söylüyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, geri kalanına karışma. Ben bunu yaparım diyor. Bunu yapan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği cihete başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani olmasının var olduğunu veya var olmadığını düşünün. Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine bu insanlar mani olmuyor bir kısmı. Kendilerine sorulsa hayır Allah'a ulaşmak diye bir mecburiyet yoktur Kur'an-ı Kerim'de deyip çıkıyorlar. Ama bu insanlar böyle olduğu için insan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması konusunda harekete geçmedikleri için ve geçmeyecekleri için bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mutlaka günahları sevaplarından büyük olanlardır. Neden büyük olanlardır? Çünkü bunlar inkar ediyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala'nın insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması diye ayet-i kerimesi yoktur. Siz uyduruyorsunuz bunları diyor. Ve tabii Allah-u Teala'nın bu konuda söylediği 72 tane ayeti, 73 tane ayeti inkar etmiş oluyor. Ne olur diyeceksiniz inkar ederse? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresi
103. ayet-i kerime.

104. ayet-i kerime, 105. ayet-i kerime. Bir kısmını söyledik. Onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar ki Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala.

Ve A'raf suresinin 147. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini inkar edenler, nakzedenler, yalanlayanlar ve ahirette ulaşmayı, yani insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Şimdi bir insan hayır, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değil diyorsa, hem ahiret gününü inkar ediyor, yani Allah'a insan ruhunun mülaki olmasını, hem de Allah-u Teala'nın ayetini inkar ediyor. 73 tane ayetin inkarı var. İnkar ediyorsa Allah-u Teala söylüyor, amelleri boşa gitmiştir diyor. O kişi 100 yıl boyunca çalışsın isterse, 100 yaşında olsun, 200 sene yaşasın, hayatının 185 senesini zikirle geçirsin, ibadet etsin, ne zikri ona bir kalp temizliği sağlar, ne de ibadetinin ona kazandırdığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştırabilir. Çünkü ibadetlerinin kazandırdığı derecelerin hepsi, amellerinin kazandırdığı derecelerin hepsi sıfıra müncer oluyor kıyamet günü. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ederse, onların amelleri, kazandıkları dereceler boşa gitmiştir. Ne kalır geriye? Başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler sebebiyle o kötülüklerin kendilerine derece olarak yansımasından kazandıkları hayırlar, kazandıkları dereceler kalır. Onlar da hiçbir zaman kaybettikleri derecatı karşılayamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah Teala diyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyorsa eğer Allah Teala, o kişilerin gideceği yer cehennemdir. Arkasında da bu iki ayet var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri ve Araf suresinin 147. ayet-i kerimesi. Eğer bu insanlar daha ileri giderlerse, Allah'ın ayetleriyle alay ederlerse ve Allah'ın resulleriyle alay ederlerse, ki zamanımızda özellikle Allah'ın resulleriyle alay eden pek çok insanın var olduğunu görüyoruz. Onlar için Allah Teala diyor ki biz onlar için mizan tutmayız diyor. Yani sadece kazandıkları derecelerin yok olması söz konusu değil. Daha ötesi de var. Onlar başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler dolayısıyla, dolaylı olarak kazandıkları, kul hakkı sebebiyle kazandıkları derecelerden de istifade edemezler. Amel defterlerinin gelir tarafı, kazandıkları dereceler tarafı sıfırdır. Sadece gider tarafında kaybettikleri dereceler var. Ve gidecekleri yer sadece cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse bu kanunlara dikkatle bakın. Bu kanunlar, Allah-u Teala'nın bu kanunları insanları mutlaka o kanunun icap ettiği yere götürür. Öyleyse bir insan Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsa, ki bugün din adamlarının %90'ından fazlasının Allah'ın ayetlerini açık bir şekilde inkar ettiğini görüyoruz. Diyorlar ki hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ölüm melekleri gelir ruhumuzu alırlar, o zaman ölürüz. Ruh ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır diyorlar. Yetmez. Bir de buna bir
mesnetsiz delil getirmişler. Diyorlar ki çünkü ruh insana hayat verir. Diyoruz ki yahu nereden çıkardınız? Ruhun insana hayat verdiğini gösterin bakalım bir ayet-i kerime bize. Ruh insana hayat verir diye. Hayır, öyle bir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama bilmem kaç yüzyıl önce ağababaları onlara bir şey söylemiş. Demiş ki ruh insana hayat verir. O günden sonra bunlar bunu kabul etmişler. Diyoruz ki siz Kur'an-ı Kerim'i bırakıp da insanların yazdıkları kitapları kendinize kılavuz ittihaz ederseniz, rehber ittihaz edersiniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz ve bu söyledikleriniz mümkün olmayan şeyler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsediyor. 11 defa farz kılmış üzerinize, 9'u direkt, 2 tanesi endirekt. 11 defa üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış diyoruz Allah Teala. İşte bakın diyoruz ayetlere. Ve kaçıyorlar. Ve gene insanların Allah'a ulaşmalarını engellemeye çalışıyorlar. İşte Allah'ın ayetlerine inanmadıkları, onları yalanladıkları için ve Allah'ın hidayetini gizledikleri için insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak ölümden sonra olduğunu iddia ettikleri için onların diyor Allah-u Teala onlar için amelleri sıfırlanır, onların amelleri boşa gider. Habitat amalühüm diyor. Öyleyse bu kardeşimize diyor ki bu durumda sürekli derece kaybeden bu kişinin ne kadar ibadet ederse etsin hesap günde ana defterinin sağ taraftan sol taraftan verileceğini açıklar mısınız demek istiyor kardeşimiz. Sadece bundan değil. Zikir yapmadı diye derece kaybetmekten değil. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için, tekzip ettikleri için, inkar ettikleri için ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ettikleri için amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse bir amel defteri düşünün. Negatif derecelerinde bir defa sonsuza kadar zikir yapmadıkları için kaybettikleri dereceler var. Yetmez. Bu insanlar devamlı hata işliyorlar. Başkalarını yoldan çıkardıkları için onların kaybettikleri dereceler de bu insanlara yazılıyor. Ve zaten kendi amelleri sıfır. Hiçbir şey olmasa bile kendi kazandıkları hiçbir derece kalmayacağı için ve kaybettikleri dereceler sıfırın üzerinde mutlaka bir takım dereceler oluşacak. Bu kişiler de hayattayken bir sürü hata işleyecekler, derecat kaybedecekler. İbadetlerini yapmadıkları için derecat kaybedecekler. Mesela zikir ibadetini. Yani amel defterinin pozitif tarafında amel defterlerinin onların amel olarak yaptıklarından kazandıkları dereceler sıfır olduğu için günahlarının sevaplarından fazla olacağı kesin. Allah razı olsun. Amel defterleri mutlaka sol taraflarından verilecek. Allah'ı hiç zikretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyoruz sadece. Onlar zaten zikri İslam'ın farzları arasında görmezler. İslam'ın ne 32 farzında ne 54 farzında zikri farz olarak göremezsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim zikri farz kılıyor. Günün yarısından daha fazla çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri farz kılıyor. Ve bizim din adamlarımız çıkıyor. Hayır diyorlar. Zikir farz değildir. Derler ya. Ama bunların hepsi Allah'ın ayetlerinin inkardır. İnkarsa amelleri boşa gider. Ve bu insanı mutlak olarak cehenneme götürür. Kaldı ki zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın
o istikametteki ayetlerini inkar etmiş durumdadır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını emreden ayetlerini inkar etmiş durumdadır. Kurtuluşu mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz sevgili kardeşlerim, Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'ın ilmini alıyorsunuz. O zavallı insanlara ne kadar acısanız yeridir. Onlar bilmiyorlar. Kitaplardan öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu kadar alim insanlar bu kadar eser yazmış, onların yazdıklarının yanlış olduğunu iddia ediyor birisi şimdi çıkıp diyor. Şeytan onlara olayı bu kadar basit gösteriyor. Peki bu iddia eden insan ne diyor? Ne söylüyorsam diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe onların hepsini yaptılar. Ve diyor siz yapmıyorsunuz. O zaman sizin okuduğunuz kitaplarda yazılanlar eğer Kur'an-ı Kerim hükümlerinin tersi ise, Kur'an-ı Kerim hükümleriyle çatışıyorsa, aksini iddia ediyorlarsa Kur'an-ı Kerim ayetlerinin, ki aksini iddia ettikleri kesin ki siz onlar gibi düşündüğünüz için Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmıyorsunuz. Bu iki sebep zaten yeter. Bu iki sebep sizin buna dair olan bütün ayetleri reddettiğinizi gösterir. İnkar ettiğinizi gösterir. Ve bunun neticesi amel defterinizin kazanç hanesinin sıfırlanacağıdır. Sizin kazandığınız derecelerin. Öyleyse kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. Biz sizlere hamdolsun ki Allah'ın ilmini öğretiriz. Ondan öğrenerek öğretiriz. Onun öğretisini söyleriz ve o öğretisini bundan 14 asır evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak indirir. Her söylediğini ayetleri göstererek öğretir. Biz de size aynı ayetleri öğretiriz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mürşide ulaştığınız için, çoğunuz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için aranızda birçok kişi hamdolsun ki Allah'ın hidayet mertebelerine ulaştı aramızda. Yüzlerce Allah'ın evliyası var. Hamd ederiz, şükrederiz. Öyleyse gerisi sadece lafı gizaf sevgili kardeşlerim. Ankara'dan bir bey dinleyicimiz diyor ki, beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklenti veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok.
dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisi ne? Kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz tayin mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daimi zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. İç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alın bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o sevdiğiniz gibi o güzelliklerle davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın. Onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran akisleridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün.
Eğer bir şey yapmamışsınız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın, tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın, sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah-u Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah-u Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın. Bana tesir edemezsin. Benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz. Ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır. Yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanlara ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günahı teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim. Siz onları süslü gösterdim. Siz de benim söylediklerimi yaptınız. Ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeli miyiz? Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız, sizi
yok ederdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paraleldir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var. Sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor. Ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor. Ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır, sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesini, beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermedi diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı vetire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da ondan. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor.
Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir süre evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ardı ardı. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha önemlisi sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz. Gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin, şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusreti de yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti sizde amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu.
700 katı, 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı bir savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz bir yardım hüviyetine, Allah-u Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah-u Teala o zaman nüsretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nüsret Allah'tan. D şeklinde de diyor ki kardeşimiz, daire zikre ulaşmada irademizin hangi yerindeki zayıflığı ve şeytanın hangi yerindeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu diyor. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa bozdum ama bozduktan sonra o gene ağ örmeye devam etti diyor. İşte şeytan o örümceğin yaptığını yapıyor. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var diyor. Bu direnci öğrenmem var diyor. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir örümcek orada bir hafta kalmış veya 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor. Bu bozuyor, o örüyor. Örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız şimdi biz size sevgili kardeşlerim? Örümcek vazgeçmiyor da siz niçin vazgeçiyorsunuz? Saatiniz dolduğu halde çalar saatiniz. Artık hiç haber alamıyorum sizlerden. Bir ara 25 dakikaya düştüm, 20 dakikaya düştüm, 15 dakikaya düştüm. Hamdolsun diyen kardeşlerimizden de hisset çıkmıyor. Şeytan hepinizi yere bulmuşa benziyor. Peki sevgili kardeşlerim, bundan utanç duymuyor musunuz? Bir tasavvuf mensupları grubunun şeytana yenilgisinden başka nedir ki bu? Sebatsızlığını size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla.
Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman size düşeni yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil. İnsanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki
10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin iki katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız, bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı. Ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimizle gayret ettiğimiz halde siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esma-i hüsnanızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daimi zikre ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah-u Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu
o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerimizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırlarsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasını yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz sizi aklar, gayretiniz kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşamında sürekliliği ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların, faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna'yla zikir yapın, 99 Esma'dan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz, hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane ihsanla ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor, faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve bunu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o esma için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus

ve şükrediyoruz hep beraber. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz bir cennet mutluluğuna ve dünya saadetine, şu dünyada yaşadığınız sürece mutlak bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve Allah'ı hiç zikretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyoruz. Beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse, tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklentiyi veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok. Dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisine kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz daim mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daim zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. Üç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alın bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz

almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o söylediğiniz gibi o güzelliklere davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın, onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran akisleridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün. Eğer bir şey yapmamışsanız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın, tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki, o bana nasıl davranırsa davransın, sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın. Bana tesir edemezsin. Benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz. Ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır. Yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü
bütün o kandırdığı insanları dinleyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günah teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim. Siz de onları süslü gösterdim. Siz de benim söylediklerimi yaptınız ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın. Kendi nefsinizi kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeliyiz. Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi yok ederdim diyor. Öyleyse Allah Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paralelendir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Allah razı olsun. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır, sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatınız açısından. Beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin
ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı betire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da onda. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir sene evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ard arda. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, İster tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha ötesinde sebatsızlık afeti.
sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusretine yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu. 700 katı, 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, mücahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz bir yardım hüviyetine, Allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah Teala o zaman nusretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. B şıkkında da diyor ki kardeşimiz, daimi zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder. Ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu diyor. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa

0: başka nedir ki bu? Sebatsızlığı size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'daki bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla. Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman siz işini yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil. İnsanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin 2 katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız, bunu başarmışsınız, siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sevad ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimizle gayret ettiğimiz halde, siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvai hüsnanınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daha evin zikre ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerinizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davransınlar öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasının yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz sizi aklar, gayretiniz kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekli ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna'yla zikir yapın, 99 esmadan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti fazla ve selavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane insanla ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor. faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve bunu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o İsmail için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler,
1: bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbilalemin-er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Gâlim ve zâbî aleyhim ve rızâ aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Resul Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Konumuz Nebi ve Resul. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde nebilerle resulleri son derece açık olarak dizayn etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in indirildiğinden bu tarafa 14 asırda bir kavram kargaşası her şeyi birbirine karıştırmış. Öyle bir hal olmuş ki Resul dendiği zaman onun peygamber olduğu zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, akaid bu konuda büyük yanlışların sahipleridir, sahibidir. Akaidin dört temelinin üçü ne yazık ki kendine yakındır. Akaid deniyor ki bütün Resuller Nebi'dir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bu kaide geçersiz. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Kaide geçersiz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Hem kitap verilme açısından hem de Resullerin peygamber olmaması açısından bu da geçersiz. Doğru olan sadece bir tek şey var. Bütün Nebiler Resuldür. Gerçekten. Bütün Nebiler aynı zamanda Resuldürler. Sevgili kardeşlerim, bu yanlışlık 14 asırdan beri devam eder. Kur'an-ı Kerim insanlardan bir takım korkutmalarla uzaklaştırılmış. Sakın siz Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaya falan kalkmayın. Çarpılırsınız ha. Veya Kur'an-ı Kerim'i kim yorumlamaya kalkarsa o kişinin Allah-u Teala tarafından büyük cezalara çarptırılması söz konusudur. Tarzındaki sözlerle insanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamaktan men edilmişler. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yetmez. Bu işin uzmanları var. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için evvela son derece iyi Arapça bileceksiniz. Bir, Arapçanın gramerini bileceksiniz. Sarf bileceksiniz, nahiv bileceksiniz. Binlerce kelime bileceksiniz Arapçadan. Ve yüzlerce de hadisi ezbere bileceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilirsiniz. Allah Teala da hiç öyle demiyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'i tefsir edemez diyor. Ama ulul elbab yapabilir bu işi diyor. Tezekkür ulul elbabın işidir. Ulul elbab da daimi zikrin sahipleri. Her şey öylesine tersine dönmüş ki zaman içerisinde bütün doğrular yanlışa, yanlışlar da adeta doğruya dönüşmüş. İşte konumuz sadece Nebi ve Resul kavramı. Nebi kimdir? Türkçemizde peygamber adı verilen kişiler Nebi'dir. Yani peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesidir. Nebi'nin lügat manası haberci demek. Haber veren, haberci. Allah-u Teala'nın aldığı haberleri veren. Ama nerede Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesini kullanmışsa, kim için kullanmışsa, onların hepsinin peygamber olduğunu görüyoruz. Peygamberlerin hepsi, yani nebilerin hepsi aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ve buradan itibaren yanlışlık başlıyor. Diyorlar ki bütün peygamberler Resul'dür. %100 doğru bir ifade. Bütün peygamberler, bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resul'dür. Kur'an-ı Kerim'in her noktasına uygun. Ama akaidin ikinci temeli ke'enlem yekün. Bütün Resuller Nebi'dir diyorlar. Hayır, bütün Resuller Nebi değillerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kavramlarının bir kısmı nübüvveti yani peygamberliği kapsamıyor. Hatta bazıları Risaleti de kapsamıyor. Yani Resullerin tebliğ etme görevini de kapsamıyor. İşte Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git, ona emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor, mümin bile olmayan alelade bir ulak emri söyleyecek olan kişi, haberi getiren kişi. Ona Kur'an-ı Kerim Resul diyor. Bildiğimiz alelade bir haberci gidip zindana gidecek, hapiste olan Hazreti Yusuf'a Firavun'un emrini haber verecek. Böyle bir kişi Resul olarak geçiyor. Bir kafir olan Firavun'un emrindeki bir başka kafir ve sarayla hapis arasında haber getiren, hapishane arasında haber getiren alelade bir haberci ama Resul olarak geçiyor. Öyleyse demek ki böyle bir ulağın, habercinin peygamber olmasını hiç kimse düşünemez herhalde. Öyleyse sadece bu ayet bile bütün Resuller Nebidir kavramını, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir müessesesini full olarak ortadan kaldırmaya yeterli. Ama bunun ötesinde daha başka birçok işaret var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde kendilerinden henüz tasarruf rızasıyla razı olmadığı resullerinden bahsediyor. Rızaya ulaşmamış resul. Allah'ın rızasını kazanamamış bir peygamberden hiç kimse bahsedemez. Ama Allah Teala Cin Suresi'nin 26 ve 27. ayetlerinde şöyle söylüyor. Alimül gaybi fe la yusiru ala gaybihi ehaden. Gaybi bilen Allah'tır ve gaybi kimseye açıklamaz. Cin 27. İlla men irteda min resulün fe innehu yesluku min beyni yedehi ve min harfihi resalen. Ama resullerden rızaya ulaşanlar hariç. Öyleyse resuller iki ana gruba toplanıyor. Rızaya ulaşmış resuller, rızaya ulaşmamış resuller. Rızaya ulaşmamış bir resulün nebi olması, peygamber olması düşünülemez. Diyor ki Allah Teala resullerden rızaya ulaşmamış olanlar müstesna, ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir diyor. Rızaya ulaşan resullerin, ki onlar devrin imamlarıdır, onların önünden ve ardından Allah Teala'nın meleklerini gönderdiğini ifade ediyor Allah Teala. Onların etrafında her zaman Allah'ın melekleri mevcuttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki iki ayet-i kerime bize bütün nebilerin Resul olmasının mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü bir kısım Resuller rızaya ulaşmamış. Öyleyse rızaya ulaşmamış bir nebi düşünülemez. İki konumuz oldu. Bütün nebilerin Resul olmadığını ispat edecek olan iki konu. Üçüncüsü, peygamberler sadece bazı kavimlerden çıkmıştır. İsimleri de Kur'an-ı Kerim'de var. Bir, ikincisi, nebiler arasında fetret devirleri vardır. Yani bir kısım devrelerde peygamberler vardır, bir kısım devrelerde peygamberler yoktur. Hazreti Musa'dan yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. 600 yıl dünya peygambersiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1400 yıldır dünyada peygamber yok. Bir daha da olması zaten mümkün değil. Ama Resullerin bütün kavimlerde devamlı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere devamlı ard arda Resul gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Müminin 44. Diyor ki Allah-u Teala, ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَى. Sonra Resullerimizi ard arda gönderdik. كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini tekzip ettiler. فَاَتْبَانَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا. O zaman biz onları bir bir ardından yok ettik. Ve onları efsane kıldık, hadis kıldık. Mümin olmayan kavim artık uzak olsun diyor Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? Biz bütün kavimlere Resulleri ard arda göndeririz. Öyleyse Allah'ın gönderdiği Resuller her kavme ayrı ayrı Resul gönderiyor. Bir Resul öldüğü zaman bir kavimde Allah-u Teala onun yerine mutlaka yenisini koyuyor. Ama peygamberler belli kavimlerden çıkmışlar. Üçüncü ayrım. Bütün kavimlerden peygamber çıkmamış. Mesela bir İngiliz kavminden, bir Fransız kavminden, bir Alman kavminden peygamber çıkmamış. Bir Türk kavminden peygamber çıkmamış. Ama bütün o kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri bütün devrelerde bulunmuşlar. Bugün de varlar. Kavimlerde, bütün kavimlerde Resuller ard arda kıyamete kadar devam edecek. Nereden çıkartıyoruz kıyamete kadar devam edeceğini? İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِب۪ينَ حَتَّى نَبَحْسَ رَسُولًا. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme veya hiç kimseye azap etmeyiz. Unutmayın, kıyamet günü insanlar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı mutlaka cehenneme gidecek, bir kısmı da mutlaka cennete gidecek. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz, bütün devirlerde yaşayan insanlardan hepsinin amel defteri kayda alınıyor.
Kıyamet günü herkesin hesaplarındaki mizanlara bakacaklar. Kiramen katibi melekleri kimin günahları hangi devrede yaşarsa yaşasın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, kimin günahları sevaplarından çoksa o mutlaka cehenneme gidecek. Hiç istisna yok. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar Allah-u Teala'nın yarattığı bütün insanların mutlaka amel defterlerine bakılarak hiç istisna tanımadan hepsinin eğer günahları sevaplarından fazlası gidecekleri yer mutlaka cehennem. Allah-u Teala eğer diyorsa ki biz bir Resul göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. O zaman hiçbir devrede, hiçbir kavimde Resul gönderilmemesi mümkün değildir. Bu durumda Allah-u Teala açık bir şekilde söylemiş oluyor ki her devirde, her kavimde mutlaka Resul vardır. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü

Hem Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün kavimlere ard arda Allah'ın Resulleri geliyor. Nehal 36'da da Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Resul göndermediği kavim yok. Bu cümlenin olarak İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlere diyor resulleri onların dilleriyle onlara söylediklerimizi anlatsınlar diye o kavimlerin dilleriyle resuller göndeririz o kavme. Yani o kavmin içindendir diyor resuller. Bunlar net olarak anlatıyor ki bütün kavimlerde, bütün zaman dilimlerinde hep Allah'ın resulleri yaşamışlar. Ama nebiler yaşamamış. Hazreti İsa'dan sonra 600 senelik bir boşluk devresi var. Bu 600 senelik boşluk devresi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelen kadar ulaşan zaman devresinde bütün kavimlerde Resuller gene mevcuttu. Ama Nebi yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kıyamete kadar hiçbir peygamber olmayacak. Ama bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka olacak. Öyleyse şunu söyleyelim. Nebiler kainat içindir. Resuller kendi ülkeleri içindir. Öyleyse bu ayrımı yaparken bütün Resuller aynı zamanda Nebidir sözünün yanlış olduğunu vurgulamak için bunları söylüyoruz. Ama bütün Nebiler gerçekten aynı zamanda Resuldür. Onun için konunun tam açıklığa kavuşabilmesi için Resul kavramını ikiye ayırmamız lazım. Nebi Resuller ve Veli Resuller. Allah'ın evliyası olan Resuller. İşte bu açıdan Resuller gerçek anlamda ikiye ayrılırlar. Her kavme gelen bütün Resuller Veli Resuldür. Ama bunlardan bir tanesi eğer peygamberlik devri söz konusu ise peygamberdir. Bütün peygamberler huzur namazının imamıdır. Resullerdense imam olabilen, veli resullerdense imam olabilenler, huzur namazının imamı olabilenler peygamberlerin bulunmadığı devrede bütün kavimlerdeki resuller arasından Allah-u Teala'nın seçtiği bir kişidir. Gene veli resuldür ama peygamber olmadığı için huzur namazının imamlığı da hiçbir zaman boş kalmayacağı için kıyamete kadar mutlaka Allah-u Teala bütün kavimlerdeki resullerden birini burada vazifeli kılacaktır. Öyleyse Allah-u Teala

Yunus suresinin 47. ayet girmesinde likilli ümmetin resul diyor. Bütün ümmetlerde, bütün kavimlerde resul vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bütün kavimlerde resul mutlaka vardır. Her devirde vardır. Hiçbir kavimde, hiçbir devre

geçmemiştir ki o kavim resulsüz olsun. Kendilerine Allah-u Teala'nın peygamber göndermediği kavimler hiçbir devirde resulsüz kalmamıştır. Çünkü onlar da cennet ve cehennem için sorumluluk taşıyorlar ve bir resulün bulunmadığı hiç kimseyi, bir kavimden hiç kimseyi Allah-u Teala cezalandırmayacağını söylüyor. Öyleyse gerek Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi, gerek Mülk suresinin 8-9-10. ayetleri bütün zaman parçalarındaki insanlara cehennem zebanilerinin seslenişinden bahsediyor. Size, sizden olan resuller, sizden olan nezirler gelip de size söylemediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? Bütün cehennem halkına bu söylenti. Cehennemin kapısından daha girerken bunlar haber veriyorlar. Size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Resuller. Öyleyse zamanın bütün parçalarında, bütün kavimlerde Resul var. Bunların ise Nebi Resul olması mümkün değil. Çünkü Nebilerde fetret devreleri var.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde cin resimlerden ve melek resimlerden bahsediyor. Hac suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı yestafi minel melaketi resulen ve minen nas. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer diyor. İnne Allah'ı semîn basîr. Allah işitir ve bir gören görür. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. İnsanlardan da meleklerden de Allah resuller seçer. O zaman meleklerden seçtikleri resuller içinde birisi çıkıp da İşte o Resuller peygamberdir diyebilir mi? Yetmez. Allah-u Teala cinlerden de Resul seçtiğini söylüyor. Bir cin peygamberden bahsedebilen bir insan var mı acaba? Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin toplulukları. Elem yetiküm resulüm minküm. Sizden Resuller gelmedi mi? Yekussun aleyküm ayeti, üzerinize ayetlerimizi kısa edecek. Ve yinzurine küm likaye müküm haza. Buraya cehenneme gideceğinizi, geleceğiniz günlerle Resuller gelmedi mi ve sizi uyarmadı mı diyor Allah-u Teala. Cinlerden cin resuller gelmiş, insanlardan insan resuller. Öyleyse bütün resuller cinlerin arasında da peygamberlerin var olması lazım. Böyle bir konuya evet diyebilen bir babayı çıkar mı acaba? Allah-u Teala resullerinin ard arda gönderildiğini söylüyorsa, Bakara 87'de, Mü'minin 44'te bütün kavimlere gönderildiğini söylüyorsa, Resuller ard arda gönderildiği halde bütün kavimlere peygamberler arasında 600 yıllık son peygamberden sonra şu ana kadar 1400 yıllık boşluk devreleri olduğuna göre o zaman peygamberler bütün peygamberler Resul olabilir mi? Biliyoruz ki peygamberlerin arasında boşluk devirleri var. Fetret devirleri var. Söylediğimiz gibi 600 yıl. Ama Allah Teala da diyor, biz kavimlerimizi ard arda göndeririz, aralık yoktur. Resulsüz bir kavim hiçbir devre olmamıştır diyor. Öyleyse Hz. İsa'dan sonra geçen 600 yıllık devrede peygamber yok. Ama hem Mü'minin 44 hem Bakara 87 o devirlerde de Allah'ın Resullerinin bütün kavimlerde mevcut olduğunu söylüyor. O zaman onlara bütün kavimlerdeki bütün Resullere peygamber demek mümkün mü? Bir defa her kavimde aynı anda Resul bulunduğuna göre, Nebi ise sadece bir tane olacağına göre böyle bir şey fıtraten imkansız. Her kavimde her zaman Resuller olacaktır, olmuştur. Ama peygamberler sadece bir tane olmuştur. Ve peygamber kainat içindir, Resul kendi kavmi içindir. Öyleyse görülüyor ki bütün peygamberler Resuldür. Aynen yerlerine oturuyor. Ama bütün Resuller
peygamber değildir. Bu açıklamayı ayetleri tetkik etmek suretiyle Kur'an'dan tahkik eden bir insan bu tahkikten sonra bütün nebiler resuldür der ama bütün resuller nebidir artık diyemez. Akaidin bu ikinci temeli kendine yakındır. Mevcut değildir. İnsanlar yanlış ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Faydasız ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Öyleyse iki temelinden bahsettik. Bir tanesi aynen %100 yerlerine oturuyor. %100 doğru. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Tamam. Şimdi buradan hareket edince ikinciye sağlam bir şekilde ulaşmamız lazım. Ama bakıyoruz ki bütün Resuller nebidir diyor Akain. Bütün Resuller gördüğünüz ki nebi değildir. Resullerin sadece bir kısmı nebidir. Çünkü bütün nebiler aynı zamanda Resuldür. Ama geri kalan Resuller kendi kavimlerinin Resulüdür. Ve nebi değillerdir. Kaldı ki hiç risaletle alakası olmayan insanlara da alelade habercilere de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul adını kullanmış. Gördüğünüz gibi melek Resuller, cin Resuller, rızaya ulaşmamış Resuller, birçok Resul türü var. Hiçbirinin nebi olması mümkün değil. Allah-u Teala nebilerini 5 görevde görevlendiriyor. Bütün insanlara karşı, bütün kainata karşı 5 tane görevleri var. 1- Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak. 2- İnsanların nefslerini tezkiye etmek. 3- Onlara kitap öğretmek. 4- Onlara hikmet öğretmek. 5- Hikmetin de ötesini öğretmek. Alem Bakara suresi 151. ayet-i kerime Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bir evvelki ayet-i kerimede 150. ayet-i kerimede Allah-u Teala nebi peygamber gönderdiğini ve bunun bir nimet olduğunu söylüyor insanlara. Ve bu cümleden olarak diyor Bakara 151'de de ey sahabe size de sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdik diyor. Bir peygamber Resul olarak gönderdik diyor. Bu 7 tane görev, 5 tane görevi sayıyor. Ama Allah Teala Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde diyor Allah Teala

Allah Teala'nın söylediği Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesindeki Resul, Nebi Resul, 5 tane görevli mücehhez. Ama Cuma 2'de Allah Teala diyor ki biz ümmilerin içinde bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye diyor. 4 görevle konu tamamlanıyor. Bütün ümmetlerde Allah'ın vazifeli kıldığı Resul. Bütün kavimlerde vazifeli kıldığı Resul. Bir defa sadece bu ayet bile bütün nesillerin nebi olmasının mümkün olmadığını ispata yeter. Biz bütün kavimlerde ümmilerin arasından Resul bahsederiz diyor Allah Teala. Öyleyse nebiler, peygamberler bütün kavimlerden çıkmamıştır. Peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Arap kavminden bir tek peygamber çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Pek çok kavim var ki şu anda hayatta olan, dünyada yaşamakta olan hiçbirinden peygamber çıkmamıştır. Ama Resullere gelince hepsinde şu anda Resuller yaşıyor. Ne kadar yeryüzünde millet varsa bütün o milletlerin içinde onların kendi dinleriyle onlara tebliğde bulunmak üzere Allah'ın Resulleri şu anda hayatta. Öyleyse konunun akaidin ikinci kaidesi bütün Resuller nebidir ifadesi kendine yakın. Böyle bir şey söz konusu değil. Bütün nebiler Resul değildir. Gelelim üçüncü esasına akaidin. Bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen ve Resullerin kitaplarıyla hüküm veren peygamberlerdir deniyor.

bütün nebilerin peygamber olduğu doğru. Ama nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü kesinlikle yanlış. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Biz bütün nebilerden misak aldık. Onlara dedik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Ne demiş Allah Teala? Bütün nebilere demiş ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Akaid ne diyor? Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Akaid diyor ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Zaten bütün peygamberlere Allah-u Teala mutlaka kitap vermiştir. Nebiler hepsi kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kitap verilenlerdir ve peygamberlerdir. Şimdi o zaman devam edelim ayet-i kerimeye, Âl-i İmrân 81'e. Biz bütün nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Hepinizden sonra bir Resul gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve bunu dilinizde ikrar ediyor musunuz? Bu büyük ahdi dilinizde ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki İkrar ediyoruz. Allah Teala da buyurdu ki birbirinize şahit olun ey nebiler, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Allah'ın burada söylediği son derece önemli bir ifade var. Sizlerden sonra diyor, hepinizden, bütün nebilerden sonra bir Resulüm gelecek diyor. Bütün nebilerden sonra. Şimdi bizim akaidin dizaynı içinde olanlar diyorlar ki orada bahsedilen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü öyle olması gerekir. Ama Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim bütün nebilerden misak aldığımız zaman o gün senden de misak aldık diyor. Yani o peygamberlerin arasında, nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de var olduğu kesin. Yani Allah-u Teala'nın orada bahsettiği Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra gelecek olan bir Resul. Mekke Resul. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ve yerli yerine oturtun. Akaidin üçüncü kaidesi yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü yanlış. Doğrusu nebiler
kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü. Kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir sözü doğru. İkinci yanlışları da nebilerin resullere verilen kitaplarla yaşamaları. Allah Teala sevgili kardeşlerim, resullerine, peygamber olmayan resullerine sohbet kitabı verir. Ona olan sevgisinden bahseder. Şeriat kitabını sadece nebilerine verir. Bu sebeple akaidin dördüncü kaidesi de yanlış. Dördüncü temeli de yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. Eğer bu kitap şeriat kitabıysa hayır. Resuller, yani veli resuller, kendilerine kitap verilen resuller değildir. Ayrıca peygamber hiç değillerdir. Öyleyse kavram kargacısının çıktığı karmaşanın oluştuğu nokta, bütün nebilerin aynı zamanda resul olması, bunlar nebi resuller. Ama nebi olmayan resuller veli resullerdir. Demek ki iki tür resul var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de adı geçen üç tür resul var. Bir, risaletle hiç alakası olmayan resuller. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesindeki alelade ulak haberci gibi. İki, risaletle görevli olan veli resuller. Nebi olmayan, peygamber olmayan resuller. Bu resuller bütün kavimlerde var. Ve her an var. Yani hiçbir kavimde, hiçbir devre olmamış ki o kavimlerin içinde bir Allah'ın Resulü bulunmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin muhtevasına baktığınız zaman hep veli Resulleri görüyorsunuz. Ama peygamberlerin olduğu devrede o peygamber hem kendi kavminin Resulü hem de kainatın peygamberi. O zaman Risalet müessesesinin peygamber olmayan resullerde kendi kavmiyle hudutlu olduğunu görüyoruz. Ama istisnası var. Her devirde resullerden bir tanesi eğer peygamberler devri değilse, bir peygamber yaşamıyorsa, her devirde resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir ve huzur namazının imamlığına getirilir vekaleten. Huzur namazının imamının mutlaka yaşayanlardan, şu dünyada hayatta olanlardan birisi olması lazım. Bu dünya din açısından kainatın merkezidir. Allah-u Teala Mekke'nin bütün kainatın hac yeri olduğunu söylüyor. Mekke'deki hac farizesinin yerine getirildiği yer, Hazreti İbrahim'in makamı da orada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Bu dünyaya rahmet olarak gönderdik demiyor. Bütün alemlerin peygamberisin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse akaidin dört temelinden üçü sakat. Sadece bir tanesi doğru, tam olarak yerine oturuyor. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Şimdi kaideleri akaide göre değil, Kur'an-ı Kerim'e göre oturtalım. Bir, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Aynen, tamam. İki, Resullerin bir kısmı risaletle vazifelidir.
bir kısmı risaletle vazifeli değildir. Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla geçenlerden bahsediyoruz. Ve Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Nebi değildir. Üçüncüsü, bütün Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncüsü, bütün Resullerden bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı sadece Resul'dür. Risaletle görevli olan bütün Resullerin bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı Nebi Resul'dür. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bunu dört tane temele oturtmanın yeterli olmadığını görüyoruz. Akaid bir kaideler demeti olarak değiştirilmeli ve Kur'an'a göre şekillenmelidir. Bunun birinci maddesinin aynen akaiddeki ana madde olması asıldır. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dürler. İkincisi, risaletle vazifeli olmayan Resuller de Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesindeki gibi. Üçüncüsü, risaletle görevli olan Resuller iki gruba ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller.

Beşincisi Risaletle görevli olan peygamber olmayan Resuller, Veli Resuller dört görevlidirler. Allah'ın ayetlerini açıklamak bir, nefs tezkiyesini gerçekleştirmek tabiyeti sağlayanlarda, iki, kitap öğretmek yani Kur'an'ın ruhunu öğretmek, üç, hikmet öğretmek, dördüncü ruhtan sonraki beşinci ve altıncı ruhları öğretmek. Nebi olmayan Resullerin vazifesi. Nebi Resullerin vazifesi ise bunun ötesinde hikmetin ötesini de öğretmek. Peygamber olmayan Resuller, melekleri de, cinleri de kapsıyor. Hiçbirisi peygamber değil. Peygamber olmayan Resuller, rızaya ulaşamamış olan Resullerdir. Veli Resullerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14 asırdan beri gelen bir yanlış bilgiler demeti, nerede Resul kelimesi geçmişse, o Resul'ün mutlaka peygamber olduğunu iddia etmeyi usul haline getirmişler. Ve bütün dünyada Risalet müessesesi ile nübüvvet müessesesi eş değer zannedilmiş. Yani akaidin dört temel esası bütün insanlar tarafından kabul edilmiş, Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir hükmü kalmamış. İnsanlar, alimler karar vermişler. Demişler ki bütün nebiler Resul'dür. Kur'an-ı Kerim'le tam irtibat halinde, aynen doğru. Gerçekten tamam. Ama bütün Resuller aynı zamanda nebidir dedikleri zaman bu kocaman bir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler dedikleri zaman gene yanlış. Resullerin de hepsini kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tahakkuk getirmek gene yanlış. Resullerden büyük kısmına hiçbir kitap falan verilmemiştir. Nebi olmayan Resullerden bahsediyorum. Nebi olmayan Resullerden büyük kısmına hiçbir kitap verilmemiştir. Bir kısmına kitap verilmiştir ama verilen kitaplar şeriat kitabı değildir. Öyleyse şeriat kitapları sadece kainata verilir ve onlar nebilerdir. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok farklılık var ki, bu kadar çok farklılığa rağmen bunların hiçbirinin zamanımızda bilinmemesi bir kavram kargaşasına yol açıyor. Bizim bu kavram kargaşalarından kurtulmak için biz üniversitelere davetler çıkardık. Bu konuların tezekkür edilmesi gerektiğini söyledik. Ve davetlerimize hiç kimse cevap vermedi ve gelmek gereğini duymadılar. İlim alemi hala korkunç yanlışlıkların içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
görülüyor ki muhtevada büyük hatalara düşülmüştür. Bir kişi bütün kavimlerde mutlaka Allah-u Teala tarafından o kavmin Resulüne tayin edilecektir. İnsanlık tarihi boyunca böyle olmuştur. Hazreti Adem hem Nebi'ydi hem de Resul'dü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya diyor Allah-u Teala, Nebilerin sonuncusudur diyor. Peygamberliğin, nübüvvetin bittiği yer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusu, peygamberlerin sonuncusu. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resuller olmakta devam edecektir. Ve Allah Teala resullerini ard arda gönderecektir. Hiçbir kavmi hiçbir veçile resulsüz bırakmayacaktır ki sözü yerine gelsin. Ne diyordu? Bütün biz hiçbir kavme biz resul göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz. Öyleyse hangi kavim olursa olsun orada mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvveti gibi nebi olmayan resuller mutlaka var olacaktır. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi fetret devirleriyle doludur. O geçen mesela Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 senelik boşluk devresinde, fetret devrinde bütün kavimlerde resuller hep var olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan sonra geçen 1400 yıl boyunca bütün kavimlerde nebi olmayan, peygamber olmayan resuller hep var olmuşlardır. Bugün de vardırlar, yarın da var olacaklardır. Allah-u Teala birini Resul tayin ettiği zaman o Resul'ün peygamber olduğunu iddia etmek 1400 seneden beri Kur'an'a karşı işlenen bir cürümdür. Ama peygamberlerin bulunmayacağı kıyamete kadar geçen devre içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek devre içinde bütün kavimlerde Resuller var olmaya devam edeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kavram kargaşasına son verebilmek ümidiyle bu konuşmayı yaptık. İnşallah bütün dünya sözlerimizi duyar, ayetleri inceler ve Allah'ın hakikatlerini net olarak görür. Yoksa yanlışlıklar İslam alemini mahva götürmekte devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Rahman.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Öncelikle mübarekeleri perişana sonsuz ümit ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve Ramazan sohbetlerinden İslam nedir konusunun işleneceği bugünkü bu eşsiz sohbetimizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimizle başlıca bırakıyor. Tekrar mübarekelerinden sonsuz ümit ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nestaînü ihdinâ s-sırâta'l müstakîm. S-sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâirul maghdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak için buradayız. Konumuz İslam nedir? Ramazan sohbetlerinden İslam nedir? Herkese göre İslam farklı bir şey. Bir kısmı İslam'ın 5 tane şartından ibarettir deyip konuyu bitirir. Ama biz bitirmeyeceğiz. Allah-u Teala neler demişse onları sizlere anlatmakla vazifeliyiz. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve min. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi ve nihayet teslim kelimesi hepsi sin kökünden gelir. Öyleyse İslam her şeyden evvel Allah'a teslim olmaktır. Birinci ve temel manası İslam'ın Allah'a teslim olmaktır. Böyle bir teslim keyfiyetinin dizaynına baktığımız zaman önce ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin, sonra irademizin Allah'a teslimi söz konusu. Evvela, her şeyden evvel, İslam dini yeni bir din değildir. Kainatın, insanın yaratıldığından itibaren tek dinidir. Hazreti İbrahim zamanında İslam dininin adı Hanif diniydi. Gene Allah'a teslim olma manasına geliyor. Ve bu dinden başka, İslam dininden başka, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Öyleyse İslam deyince aklımıza ilk gelecek olan şey İslam'ın Allah'a teslim dini olmasıdır. Allah'a teslim olmak. Teslim, kayıtsız şartsız bir şey üzerindeki hakkını devretmek anlamına geliyor. Ve bizi yaratan Allah-u Teala Hanif fıtratıyla yaratmış. Yarattığı bu fıtratla sadece Hanif dinini, yani İslam'ı yaşayabiliriz. başka bir din hiç olmamış ve yaratılan vücutlarımız başka bir dini yaşamak özelliğinin sahibi değil. Bu dine göre uyarlanan, dizayn edilen fizik vücutların, nefslerin ve ruhların sahipleriyiz. Öyleyse İslam nedir? İslam Hanif dinidir. Allah'a teslim olmayı içerir. Bir, tek Allah'a inanmayı içerir. İki, tek bir toplum oluşturmayı içerir. Üç, yani Allah'ın zatında vahdet, tevhid, teklik ve cemaatte teklik. Tevhid akidesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i kainatın son şeriat kitabı olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'i kendisine imzalettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Rum Suresi 30. ve 31. ayetler. Hanif olarak kendini dine ikame et diyor Allah Teala. O din ki buyuruyor. Biz insanları hanif olarak yarattık diyor. Ne Allah'ın dininde ne de insanları yaratmasında bir değişiklik yoktur, olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Yani diyor ki sen hanifsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine doğrult kendini diyor. Ve diyor biz insanları bu dini yaşayabilecek olan özellikle hanif olarak yarattık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainatın tek dini, yegane dini, hanif dinidir, yani İslam dinidir. İslam, hanif kelimesinin Allah'a teslim olma standartlarının ifadesi olan, Arapça indirildiği için Arapça'da bu isme itibaren İslam kelimesidir. Öyleyse ne kadar İslamsınız? Hangi ölçüde teslimlerinizi gerçekleştirebilirseniz o kadar İslamsınız. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bütün bu teslimlerin gerçekleşmesi standartlarında siz daha çok, daha çok, daha çok İslam, yani daha çok teslim olmuş hüviyetine gireceksiniz. Hayır devirde kainat üzerinde Allah'a en çok teslim olmuş birisi mutlaka yaşar. Bu kişi devrin huzur namazının imamıdır. İradesinden sonra aklını da Allah'a teslim etmiştir. Akıl ki bütün insanları idare eden kuvvettir. Allah-u Teala tarafından bütün insanlara bir ihsan olarak verilmiştir. Ve kişi aklını seçim hakkının sahibi olarak kullanır. Yapacağı davranışları seçme hakkının sahibidir insanoğlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en çok İslam olan, en çok teslim olan, bu seçim hakkını da Allah'a teslim eden kişidir. Onların diyor Allah Teala seçim hakkı, hakkı hiyarı yoktur. Onlar kendinden bir şey söylemezler diyor. Onlar kendinden bir şey yapmazlar diyor. Öyleyse İslam bu kainatın yegane dini, affedersiniz, insanları Allah'a teslim olmaya davet eder. İslam 7 tane safhadan oluşur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İkinci safhada mürşidinize ulaşacaksınız. Allah'tan alacağınız 10 tane ihsanlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Sonra üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak, iflah olacak. İslam'ın üçüncü safhasında ilk tesliminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Birinci safha, üçüncü basamak tarafına, yedinci basamakta tamamlanır. İlk yedi basamağı rahat eder. Allah'a ulaşmayı dilemez. İkinci safha, 8. basamaktan 14. basamağa kadar yine 7 basamak ihtiva eder. Tabiiyet burada gerçekleşir. Burada mümin olur. 3. 7 basamak 15. basamaktan başlar. 21. basamakta tamamlanır. Çok Allah'a ulaşmıştır. Bundan sonra Allah'ın zatında yok olacaktır. Bundan sonra Allah'ın zatında yok olmak söz konusu olduğu için ruh Allah'a teslim olacaktır. Ve teslimlerin ilki İslam olmanın insanı evliyadan biri yapan, veli yapan ilk sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yine de şimdi basamakta fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturacaksınız. Bu da fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Yedinci basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci basamağın beşinci mertebesinde kalbiniz üzeyen olacak ve irşada ulaşacaksınız. Yani 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam'ı böylece İslam olmak şerefine ereceksiniz. Gerçek bir İslam olacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam olmak, İslam olmak bunları içerir. Bir müessese İslam. Ve Allah Teala insanın serbest iradesine çok büyük bir önem vermiş. İnsanları ikiye ayırıyor. Bir, cennete girecek olanlar, iki, cehenneme girecek olanlar. Hiç kimse Allah Teala tarafından bir haksızlığa uğratılmaz. Cennete girecek olanlar hiçbir zaman cehenneme girmezler. Cenneti hak edenler hiçbir zaman cehenneme girmezler. Cehennemi hak edenlerin de cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Bir başka ifadeyle bir insan ya Allah'ın cennetine girer, ebediyen orada kalır, ya da Allah'ın cehennemine girer, ebediyen orada kalır. Cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete girme olayı kesinlikle 31 tane ayet-i kerime gereğince mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İslam'da Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiş. İnsanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek kendilerini kurtarmaya teşebbüs etmedikçe Allah Teala onları kurtarmıyor. İnsanın iradesini mutlaka kullanmasını istiyor. Öyleyse cennetle cehennemi birbirinden ayıran muhtevaya baktığımız zaman bunun bir tek şey olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek sadece. Kim Allah'a ulaşmayı

olmalı. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi bir tatbikat. Mürşidinize tabi olmak. Öyleyse niyetin amelden üstün olduğu kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Birçok insan zanneder ki İslam'ın 5 tane şartını yapınca mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ama hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Bir insan düşün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başladığı cennetle 65 yıl bütün namazlarını kılmış olsun. Zekatlarını vermiş olsun. Hacca gitmiş olsun. Kelime-i şehadet getirmiş olsun.

Yani İslam'ın 5 tane şartının hepsini yerine getirmiş olsun. Bu insan Allah beni bakalım hangi cennete alacak diye bir hayal içinde ömrünü tüketmiştir. Ama gideceği yer cehennem var. Sadece Allah'a ulaşmayı bilemediği için. İşte Tevhid kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Suresinin 6. ayetlerinde, 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعْدُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ عَنْ عَيَاتِنَا قَافِلُونَ بِلَاِكِ مَوَارُ مِنْ نَارُ مِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onların gidecekleri yer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikçe kurtuluş mümkün değil. Bir niyet sizi cennetin sahibi kılar. Bu niyetin sahibi olmamanız bütün ibadetlerinize rağmen sizi Allah'ın cennetine sokamaz. Ne yazık ki cehenneme gitmeniz söz konusu olur. Ve bunları insanlara anlatmak hepinizin vazifesi. Onların kendilerini sırf bilgisizlik sebebiyle, Kur'an-ı Kerim'i bilmemeleri sebebiyle ve yanlış ve eksik eğitimin oluşturduğu faydasız ilim sebebiyle onların cehenneme gitmelerine göz yummamalısınız. Onlara yazık oluyor. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları kurtarmak konusunda böylesine bir çabanın sahibi olduğumuz için insanlar bize düşman. Çünkü şeytan bütün insanları cehenneme götürmek istiyor ve tuzağını korkunç bir şekilde kurmuş. Bu tuzak Allah'ın bütün güzelliklerini ve kurtuluş reçetesini saklama tuzağıdır. İnsanlar bir tek dilekle Allah'ın cennetine gidecekse

liste insanların sadece cehenneme gitmesini arzu ediyorsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda insanların cennete girmeleri iblisin fena halde üzülmesine sebebiyet verir. Çünkü diyordu ki, ben bütün insanların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Şartlar art arda geliyor. Hiçbir zaman mümkün değil. Öyleyse şimdi iki kişiyi karşılaştıracağız. Birisi 80 yaşına kadar yaşamış olan, hayatının 65 senesini, ondan da fazlasını ama 65 senesini mutlaka Allah İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacı gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş ve cennetlerden cennet beğeniyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı bilememiş bir insan olarak ölüyorsa bu kişinin cennete girmesi ne yazık ki mümkün değildir. Söylediğimiz standartlar sebebiyle. Öbür taraftan bu insanın ömrünü ibadetle geçirmesinin tam zıttı olan bir başkasını düşünelim. Bu kişi bu ifadeyi duymuş, tahkik etmiş Kur'an-ı Kerim'den. Doğruluğuna kanaat getirmiş. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah dilediği anda derhal o kişi üzerindeki tesirlerini oluşturur. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki hikmeti alır, yerine ikbat koyar, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Birkaç dakika içinde bunların hepsi gerçekleşir. Gerçekleşmiş. Ondan sonra da o kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan ölmüş. Birçoklarınız şimdi diyecektir ki, şimdi bu hak mı? Sen eğer bu adamın cennete gireceğini söylüyorsan, ikisi arasında büyük bir adaletsizlik yok mu? Hayır, adaletsizlik yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın iradeye ne kadar değer verdiğini ispat etmesi var. Bu söylediğimiz kişi hiç ibadet yapamadan Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala birkaç dakika içinde onun kapalı olan bütün kapılarını açtığı an o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Ve böyle ölürse amin olarak ölmüştür. Mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Kimdir amin olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, görüyorsunuz ki bir tarafta dünya kadar amel var ama irade yok. İradi yapı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse o kişi iradesini sevk etmediği için kurtuluşu mümkün değil. Dilediyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah-u Teala'nın sözü var. Vel asr suresinde diyor ki vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra zamana yemin olsun insanlar hüsrandadır. Yani gidecekleri yer cehennemdir.
Ama amin olanların gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hesabında olmayacaklardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler.

Öncelikle sevgili öğrenciler, izleyenler ve İslam niyetin amelden üstün olduğu kainatın yegane dinidir. Allah-u Teala serbest iradeyle yarattığı insanın iradesine öylesine değer veriyor ki mutlaka iradesini kullanmasını istiyor. Ben şeytan bunun ne kadar önemli olduğunu bildiği için asırlar boyunca bunu insanlardan gizlemeyi başarmış. Hala başarıyor. Bu kadar açık ve net ayetler var olduğu halde hala insanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Çok çok büyük bir kısım insan. Bilemezlerse ne olur? Bilemezlerse kurtuluşları yok. Peki bilenlerse neden kurtuluşları var? Bunlar alındığı için Vakra, Ekinnet, Hicab-ı Mestur'e o insanın gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bakın ne diyor Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayetleri. Cehennem bekçileri cehenneme girenlere sorarlar diyor size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Acaba bu nasıl bir soru? Yani şunu söyleyecekler hepinize. Size Allah'a ulaşmayı dilemeniz, iradenizi mutlaka kullanmanız, kullanamazsanız mutlaka cehenneme gideceğiniz söylenmedi mi? O devrin nezili tarafından bu size söylenmedi mi? Konunun bu olduğu ayetin geri kalanından anlaşılıyor. 8-9-10. Ayetlerde cevap, evet söyledi. Ve biz onlara, bu nezirlere inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Allah'ın böyle bir emri yoktur dedik. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde ne olurduk? Yani Allah-u Teala bizim kulaklarımızdaki vakayı alsaydı da işitebilseydik ve kalbimizdeki ekinleti alsaydı da akıl edebilseydik, idrak edebilseydik o zaman burada cehennemde ne olurduk? Diyor. Öyleyse kurtuluş burada. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın muhtevasındaki 28 basamağa dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamaktan mutlaka 21. basamağa kadar yükselecektir. O yükselmeyecektir. Allah onu oraya ulaştıracaktır. O kişi Allah'a inandığı için bir, Allah'ın kendisine ölmeden evvel ulaşacağı bir Tanrı, tek Tanrı olduğuna inandığı için ve bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala onu teçhiz ettiği için mutlaka ruhunu Allah'a Allah o kişinin ulaştıracaktır. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bu ilk kurtuluştur. Ne yazık ki bunu gerçekleştirecek olan bütün şartları, bütün emirleri İblis 14 asırda devreden çıkarmış ve İblis bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilediklerini takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarını bildiğine göre bunu saklaması kadar tabii bir şey olamaz. Ve İblis
bunu başarmış. Bütün insanlardan saklamayı başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmayı başarmış. Başka insanların öğretilerinden faydalanmalarını sağlamış. Çok mantıklı bir reçete sunmuş. Demiş ki, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'i ancak derin ilim sahipleri anlar, onların yazdıkları kitapları okursanız, o zaman bunu gerçekleştirirsiniz, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilirsiniz. Ve insanlar böyle yapmışlar. Asırlarca Kur'an-ı Kerim'i değil, insanların yazdığı kitapları öğrenmişler. Ve İblis ustalıkla yazılan kitaplardan kurtuluşa medar olan bütün evvelce söylediğimiz teslimleri, kurtuluşun bütün şartlarını devreden çıkarmış ve İslam'ın 5 tane şartıyla baş başa bırakmayı başarmış. Ve bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Mürşide ulaşmayı dilemeyi reddetmiş. Aksini kabul ettirmiş insanlara. Ruhu Allah'a ulaştırmayı reddetmiş. İnsan ruhu ölümden sonra Allah'a ulaştırabilir, ulaşabilir dediğini kabul ettirmiş insanlara. Her şey Kur'an-ı Kerim'e ters bir şekilde ilim halini almış. Bu üç faktörü gerçekleştiren iblis İslam'ın bacaklarını kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata etmiş. Kalmamış onunla insanların ruhlarını Allah'laştırmaların ötesinde fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri var. Bunları da devreden çıkararak insanların dünya saadetini de %100 engellemiş. İslam'dan geriye insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hiçbir şey kalmamış. İslam'ın cennet saadetini ulaştıracak olan temel emirlerini Kur'an'da hepsi var olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başaran iblis, İslam'ın bacaklarını kesmiş. Arkasından bütün sahabenin gerçekleştirmesine rağmen insanların dünya saadetine ulaşmasının bütün faktörlerini devreden çıkaran, insanlara unutturan iblis, İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış ve İslam bugün bir bitkisel hayatta. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah-u Teala'nın emirleriyle var olan bir dindir. İradenizi esas alır ve o irade bugünkü insanlar tarafından kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirdiler. İslam olmayı başardılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı ölmeden evvel. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, 17 ile 18'i birleştirerek söylersek daha iyi. وَالَّذ۪ي لَشْتَنَوُ الْتَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمِنْ مِشْرَافَ بَشَلْ اِبَادِهِ diyor Allah-u Teala. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'a kul olan 17. ayet-i kerimede Allah'a kul olduğu anlatılan insanlar 18. ayette şöyle anlatılıyor sahabe. Onlar sizi dinlerler, sizin ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine, bir de Kur'an'da yazılı olan Allah söylediği için ahsen olanına tabi olurlar.
Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirmiş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ لِعَصُ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُلُونَ الْمِنْسَابِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَتْ وَيُوَابُونَ سُوَا الْمِنْسَابِ وَاَيَحْشَنَ رَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِتِقَارَ وَاَيَحْشَنَ رَبِّهِمْ. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirdiler, ifa ettiler ve misaklerini bozmadılar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimmiş ruhunu Allah'a ulaştıran? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemişler ki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İkinci safa bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış, kainatın en büyük mürşidine ve tabi olmuşlar. Fetihon'da Allah-u Teala tabiyetini sonra anlatıyor. Zaten bu konu ihtilafsız olan tek konu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiyet. Gene tabiyet Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ihtilafsız. İhtilaflı olan üçüncüsü tabi'in de sahabeye tabi olmuş Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesine göre. Ve diyorlar ki bugünün din adamları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra mürşit de olmayacaktır, tabi'iyet de olmayacaktır. Yani Allah-u Teala o güne kadar olan insanlara kurtuluşu nasip kılmış, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra doğacak olan insanlara kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, ne gördük? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş bütün sahabe. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırması, demin gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu konu tam 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah tarafından. Ve inkar ediliyor. Deniyor ki ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü insanın hayatı ruh verir. Ruh alındığı zaman insan ölür. Sevgili kardeşlerim, safsatalar Kur'an-ı Kerim hükümlerini devre dışı bırakmayı başarmış. Korkunç bir tuzak bütün dünya insanını şeytanın eseri yapmış. İnandırmış insanları. Bir sürü din çıkarmış ortaya. Aslında iki tane bile din yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Halif dini, yani Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim'deki net adıyla İslam dini. Allah'a teslim olmak dini. Her ikisinin de manası o. Sonra ne olmuş? Sahabe bundan sonra, yani ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra fizik ve cidden de teslim etmişler. Ali İmran 20. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bununla da kalmamış, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresi 136. ayet-i kerimede deyin ki nahnu lehu muslimun diyor Allah-u Teala ve daha evvel bütün peygamberlerin, nebilerin, resullerin böyle söylediğini ve iradelerin de nefslerin de Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini ifade eden Allah-u Teala sahabeye de onlar nasıl biz muhakkak kim
Müslümanlarız, kendimizi Allah'a tam teslim edenleriz dedilerse sahabeye de aynı şeyi söyletiyor. 132. ayetten 136. ayet kerimeye kadar bu misalleri verdikten sonra sahabenin de aynı özelliğe sahip olduğunu teslimiyet açısından söylüyor. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha ötesi de var mı? Evet, daha ötesi de var. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Yani bir hakkın tövbenin, bir hakkın takvanın sahibi oldukları, irşat makamının sahibi oldukları, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edildikleri kesin. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o sabikunden evvelin var ya, onların bir kısmı esrardandı, bir kısmı macerindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensara ve macerine tabi olunduğu hiçbir tartışmaya mal vermeyecek kadar açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili öğrenciler, bizlerle ve dinleyenler, öyle bir muhteva söz konusu ki bu muhteva bütün insanlar için geçerli. Bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 safhasını da yaşamışlar. İşte o İslam ki 28 basamaktan oluşur ve insanın Allah'ın verdiği bütün emanetlerini Allah'a teslim etmesini istiva eder. Ruhunuzu da, içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmesine mükellefsiniz. Çünkü Allah-u Teala Bakara Suresinin 132. ayet-i kerimesinde, Ali İmran Suresinin 132. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, öyle bir takva ile Allah'a teslim olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakkı tukatihi takva olsun diyor. İşte böyle bir dizaynla Allah-u Teala bütün muhtevayı emretmiş ve insanlara bunu vasiyet etmiş. İnsanlara demiş, bu vasiyetim var ya, bu benim ahdimdir demiş. Allah'ın ahdi. Ruhu, etçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte İslam Allah'a teslimdir. İlk 7 basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. On dördüncü basamakta 10 tane insanla mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Bu 10 tane insana almak için bir adım attınız siz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adımla size cevap verdi. 10 tane insanda bulundu. İkinci defa bir adım atacaksınız. Müşkinizde tabi olacaksınız. Allah size mutlaka 10. insan olarak müşkinizi gösterecektir. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız bu sefer de Allah-u Teala'dan.

0: 10 insan verilerek irşat makamına ulaşan bir kişi gerçek anlamda tabiyetini gerçekleştirmiş olur ve derhal 10 tane nimeti almaya hak kazanır. Devrinin olduğu ruhu başlarının üzerine gelir. Kalplerin içindeki kalplerin mührünü Allah açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. 4 nimet. O kişinin bütün günahlarını sevabı çevirir. 5. nimet. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayet üzeredir. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs hidayet üzeredir. Fizik vücut tezkiyenin ölçüleri ne paralel olarak, oranına paralel olarak hangi oranda tezkiye varsa, nefsin kalbindeki temizlenme varsa onun paralelinde şeytanın hakimiyetten kurtulacağı için şeytanın hakimiyetinden kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Böylece dizaynı Allah'ın emrettiği bir statüye oturtmuş olur kişi. Ve Allah o kişiye biri 10 verirken o güne kadar biri 100 vermeye başlar. Buna biri 7'ye kadar çıkaracaktır. 9. nimet. Ve o kişiye rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da vermeye başlar Allah Teala. 10. nimet. Bu noktadan itibaren ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsin tezkiyesine paralel olarak. Nefs iman kelimesinin etrafında faziletlerin toplanmasıyla ilk %7 nur birikiminde nefsi emmareyi, sonra devame, mülkime, mutmainne, radiye, maliye ve tezkiye kademelerinde hep %7 nur birikimlerini gerçekleştirir. Bu şuradaki %2 nurla birlikte tezkiye olduğu zaman kişi %51 nur birikimini gerçekleştirir. Doğuda her tezkiye kademesinde bir gök katı yükselmek hakkının sahibidir. Ve 7. kata ulaştıktan sonra 7 alemi geçer soldan sağa ve Allah'ın zatına ulaşır. 21. basama ulaşır kişi ruhu Allah'a teslim olmuştur. Bu nokta 21. basamaktır. Allah'a ulaşmıştır ruh. 22. basamakta teslimiyet tamamlamıştır. Yani Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada ruhunuz Allah'ta yok olmuştur. Fena makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbinizin onlar %61'e yükselir. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan eder, altın taht. Beka makamının sahibi olursunuz. %71'e yükselir nur. Zühd makamının sahibi olursunuz. Zikriniz günün yarısını aşar. %81'e yükselir. Kalbinizdeki mumlar ve fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nurlar %91'e yükselir. Bundan sonra 4. makam olan fena makamını, muhsinler makamı deniyor bu makama. Allah'a fizik gücünüzü teslim ettiğiniz makama. Ondan sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız, emniyet olacaksınız. Ve sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. makamda ulvi olursunuz. 6. makamda muhlis olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. 7. makam felah makamıdır. Tövbe-i Nasuh'a davet olunup o makama ulaşırsınız. Ve bunun 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. Kalbiniz müzeyyen olur. Bu 6. safhası İslam'ın ve nihayet iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Allah'ın iradesine bağlanırsınız. Devamlı Allah'tan emir alan ve sadece o emirleri gerçekleştiren Allah'ın çok sevdiği bir kul olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerli yerine tuttuğumuz zaman şunu biliyoruz ki İslam Allah'a teslim dinidir. Bütün emanetlerinizi Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. İnnallâhe ye'murüküm an tu'ancil emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim olmanızı desteklerinizi emreder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki İslam Allah'a teslimiyetimizi içeren, Allah'ın temel emirlerini dizayn eden dini, Allah'ın yegane dinidir. Hepinizin İslam'ın bütün şartlarını gerçekleştirerek hem ruhunuzu, hem nefsinizi, hem nefsinizi, hem iradenizi Allah'a teslim etmenizi ve sonsuz bir cennet ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, hepinizi sever ve bu sevgisine dayalı olarak sizin en güzel ulaşmanızı ister. Allah'ın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Merhaba.
1: Dimitri Tevşan Efendimiz, Emre Tevşan'a doğrusu demek ediyoruz. Değerli dinleyiciler, dinleyiciler ve destekçiler, öğrenciler. Böylelikle Ramazan sohbetlerinden İslam nedir konusunun işlenmiş olduğu bir eser sohbetiyle daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Erimeşe.
0: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor, ben bu dünyaya aitim diye, dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip, onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret, vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahiret günü, yevmül ahir. Yevm, gün demek. Ahir de sonra, sonraki manalarına geliyor. Yevmül ahir, sonraki gün. Sevgili kardeşlerim, yevmül evvel, evvelki gün, önceki gün, yevmül ahir, sonraki gün manasına geliyor. Bu açıdan olayımızı değerlendirdiğimiz zaman, doğumumuz eğer yevmül ahirse, doğumla ölüme dikkate alıyorsak, doğumumuz yevmül evvel olur, ölümümüz ise yevmül ahiri oluşturur. Ölüm günü yevmül evvel ise, kıyamet günü yevmül ahiri oluşturur. İnsanların cennete veya cehenneme girecekleri gün yevmül evvel ise, Allah Teala'nın her şeyi enerjiye çevirerek yok edeceği gün yevmül ahiri ifade eder. O zaman yevmül evvel ve yevmül ahir farklı standartları ifade ediyor. Yevmül ahir kıyamet günü de ifade eder. Öyleyse ruhumuzun bizden ayrıldığı güne yevmül evvel diyorsak Allah'a ulaştık.

Allah'a ulaşmayı dilemek birincisidir. Buna yevmil ahir dersek, irademizin Allah'a teslimi yevmil ahirdir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yevmil evvelse, mürşidimize ulaştığımız gün bu yevmil evvelin yevmil ahiridir. Mürşidimize tabi olduğumuz gün yevmil evvelse, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün yevmil ahirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil ahirdir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil ahirdir. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil ahirdir. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her açıdan evvel ve ahir kavramları birbiriyle alakalı bir bütünü oluşturabiliyor. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan yevmil ahirdedir, iradesini yevmil evveldedir. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise yevmil ahirdedir. İşte bu yevmil evvel ile yevmil ahir arasında geçen süreci 28 basamakta Allah Teala tanzim etmiş. Bu konuyu Vel-Asr suresi anlatıyor. Vel-Asr'ı, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllezîne âminû, amin olanlar hariç. İşte yevmil evvel başladı. Amin olanlar yevmil evvelin sahipleri. Ve aminü salat, nefsi ıslah edici ameller işleyenler, bu yevmil evvele göre birinci yevmil ahir bu kabul edilebilir. Ve tevasav bilhak, hakkı tavsiye edenler, hakkı ulaşıp da, ruhunu Allah'a ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler, bu da bir yevmil ahirdir.

Bu yevmil ahirin hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'laştırdıkları için, hakka ulaştırdıkları için hakkı temsil edebilecek bir özellik taşıyorlar. Böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Burası âmin olduğumuz gün, o hüsranda olmayı yevmil evvel kabul edersek, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil ahirdir. Eğer amin olduğumuz gün Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil evvelse, bunu yevmil evvel kabul edersek, o zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün, hakkı tavsiye edeceğimiz gün yevmil ahirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse,

böyle bir zaman mefhumu düşünebiliyorsak, devasa bir sabır, sabrı tavsiye etmek, yani iradeyi teslim etmek, iradeyi de teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin olmak, yevmül ahirdir. Yani ruhun tesliminden sonra fizik vücudumuzu teslim etmek, nefsimizi teslim etmek ve irademizi teslim etmek hepsi ayrı ayrı yevmül ahirlerdir. Ama bu sureye göre, Vel Asr suresine göre hakkı tavsiye etmek nihai neticeyi de kapsıyor. Hakkı tavsiye eden kimdir? Hakkı tavsiye eden mürşittir. İrşat makamının sahibidir.

sabrın sahibi olan irşat makamının sahibidir. Hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlardır. Ama irşat makamı da hakkı tavsiye eder. Hakkı gerçekleştirmek için herkese o istikamette bilgi verir. Birisi hakka ulaştığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 22. basamaktır. Diğeri insanları hakka ulaştırdığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 27. basamağı, 28. basamağın 5. kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala cevmi lahiri kıyamet günü içinde kullanıyor. Bazen kıyamet günü için saat kelimesini kullanıyor. Zaman istikametinde kullanılan bir kelime. O saatin gelmesi, kıyametin kopması. İşte biz insanlar Allah yolunda her zaman bir gayretin sahibi olanlarız. Sadece iki türlü insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bir yarışın deparındadır. Yarışa başlamak üzere hazırdırlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda yarış başlamıştır. İşte o başlangıçtan sonra ulaşılacak olan her menzil için bir yevmil ahir, aynı zamanda kendisinden sonra gelen kademenin yevmil evvelini teşkil eder. Bunlar bir bütünü temsil ederler. Ve yedi kademenin yedisi de bu konunun içinde yevmil evvel ve yevmil ahir olarak yer alır. Ama iradenin tesliminden sonra başka bir makam, başka bir teslim söz konusu olmadığı için iradenin teslimi yevmil evvel, yevmil ahirlerin sonuncusudur. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yevmil ahirden bahsediyor. Herkes bunu sonraki gün yani kıyamet günü olarak değerlendiriyor. Oysa ki oradaki yevmil ahir müessesesi ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah Teala. Bahis konusu olan insan kelimesiyle ifade edilen nefstir. Bir ahsen-i takvim içinde yaratılmıştır. Ahsene ulaşabilecek olan özelliklerin sahibidir. Nefsin kalbi başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Bu afetler nefsimizin kalbini %100 işgal etmiş durumdadır. Kapkaranlık bir gece gibi nefsimiz zifiri karanlıktadır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileriz, karanlıklardan kurtulur muyuz? Hayır, kurtulamayız. Ne zaman kurtulmaya başlarız? 14. basamakta mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o noktadan sonra yaptığımız zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın kalbimize ulaşmasına sebebiyet verir. Bunlardan evvela kalbimize %2 rahmet nuru girer. Sonra da kalbimize giren bu rahmet nurundan sonra %2'nin ötesi fazla olarak nefsimizin kalbine yerleşecektir. Ve de ilk etap nefsimizin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. İşte mürşidimize ulaştığımızda bizden ayrılarak İrşad makamının dergahına giden ruhumuz, oradan ana dergaha gider, devrin imamının dergahına ulaşır ve devrin imamının dergahından seyri sülüku tamamlayacak olanlarla birlikte o da yolculuğa çıkar, seyri sülük yolculuğuna çıkar. Allah'a ulaşıncaya kadar bu yolculuk hep aşağı inip ertesi gün tekrar yükselmekle gerçekleşir. Kişinin zikri devamlı artar ve bu artışın neticesinde de bu kişinin ulaşabileceği yer nefsinin kalbinin tezkiyesi, %51 nurla kaplanması, bu yolun ortasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun %50'sini temin edebilir bir insana. Ama ne zaman o kişi veçini, yani fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ederse, arkadan da iradesini Allah'a teslim ederse, burası konunun son noktasını ifade eder. Kişi yevmil ahire ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir sabırlı insanlardan bahsediyor. Bir de sabrın sahiplerinden bahsediyor. Bir de Allah Teala'nın ilmine bir hakkın sahip olanlardan, yani hakkul yakinin sahibi olanlardan bahsediyor. İşte
Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayeti kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eyyimmeten. Yehdûne bi emrina lemmâ sâbirû ve kânû bi âyâtina yûkinûn diyor Allah Teala. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve

Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. Onların Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesinin son nokta olduğunu görüyoruz. Ayatina yakinun diyor ayetlerimize yakin hasıl etmeleri.

Bir insanın sabırlı olması gerçek anlamda nefsinin bütün afetlerinin ve sabırsızlık afetinin de yok olmasıyla sağlanır. Ama burası sabır müessesesinin olgunluğunun son noktası değildir. Bundan sonra burası Ulul Elbab makamıdır. Bu makamın başlangıç noktasından sonra kişinin 14 mertebe sabırsızlığı izale edilecektir. Sabırsızlık müessesesi 14 mertebe farklı bir konumda olacaktır. O zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman o kişi sabırlı bir kişi değildir artık. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrın en üst boyutuna ulaşmıştır. Sabırlı insan vardır ama sabrın sahibi olan insan onun çok ötesindedir. Sabrın sahibi olan insan sabırsızlık afetini yok ettikten sonra ...19 mertebe nefsinin kalbi ve dolayısıyla sabırsızlık afeti müzeyyen kılınan bir insandır o. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her şey birbiriyle bir illiyet rabıtası içerisinde gelişiyor. Allah Teala'nın Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde "Ekânû bi âyâtinâ yûkûnûn" ayetlerimize yakin hasıl etmesi sebebiyle diyor. Ayetlerimize yakin hasıl edenlerden oldular. İşte o yakinin sahipleri orada devrin imamlarıdır. Onlar veli resullerdir. Eğer peygamber değillerse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldü. Peygamber resullerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde o Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Hatemün nebiyyin diyor Allah Teala. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet meselesinin yevmil ahiridir. Yevmil ahirdeki temsilcisidir. Son temsilcisidir. Nübüvvet meselesi bitmiştir. Yevmil ahiri tamamlanmıştır 1400 yıl evvel. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konuda insanlar için yevmil evvel ve yevmil ahir geçerlidir. Bir
apartman yapıyorsunuz. Başlangıcı o apartman için yevmül evveldir. İçindekilerin kullanabilecekleri noktaya getirdiğiniz zaman yevmül ahire ulaştınız demektir o apartman konusunda. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim çok geniş spektrumlu bir manalar dizisinin sahibidir. Allah'ın ulu'l-elbab kulları da o geniş spektrumu Allah Teala tarafından öğretilmek suretiyle öğrenmişlerdir. Allah onların ulu'l-elbabın öğretmenidir. Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı hep Allah'ın öğretileriyle geçer. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki Allah'a en yakın insan devrin imamıdır. Ama onun da bilgisi Allah'ın ilim okyanusundan bir damladır sadece sevgili kardeşlerim. Ne Allah kelimelerle tarif edilir, buna kelimeler yeter, ne de Allah'ın ilmi. Bir sonsuzdan birkaç damla gibi Allah Teala'nın biz insanlara verdiği ve bizim onu hazmedebildiğimiz kesim. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, insanlar neleri yapabiliyorlar? Gemiler yapabiliyorlar, uçaklar yapabiliyorlar. Telekomünikasyon çağında büyük ilerlemeler var. Ama Allah ile karşı karşıya getirin. Netice itibariyle sadece bir mahluk olduğunuzu göreceksiniz. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala tarafından halk edilen yaratıklar. Hamd ederiz, şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizi yaratmayı dilemiş ve yaratmış. Bu sebeple hayattayız. Bu sebeple herkesin en güzel olduğu standartlarda buradayız sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde bu güzelliği yaşamak söz konusu. Her insan için hayat ayrı bir hüviyet gösterir. Bir dizayna baktığımız zaman her retirenin, yani fenomenin, bir oluşum süreci geçiren her sistemin mutlaka bir yevmül evveli, mutlaka bir yevmül ahiri vardır. Başlangıcı ve bitişi. Çocuklar üniversitelere girerler, okullara girerler. İlkokul yevmül evveli, okula birinci sınıfta başlangıç günüdür, yevmül ahiri. Beşinci sınıfta diploma alarak okulu bitirmesidir. Ama yeni bir yevmül evvel, orta ve lise tahsili, başlangıcı okula kaydolmak, çalışmaya başlamak, sonucu liseden mezun olmak ya da arada ortaokul varsa ortaokuldan mezun olmak, liseye başlamak, yevmül evvel, liseyi bitirmek, yevmül ahir, üniversiteye başlamak, yevmül evvel, üniversiteyi bitirmek, yevmül ahir. Zincirin bütün halkalarında her konuya göre uyarlanabilen yevmül evvellerin ve yevmül ahirlerin bütün hayatınızı doldurduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor.
O sevginin ışığı altındasınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın sevgisini mutlaka kazanır. Allah onlara mutlaka yardım elini uzatır. Mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Bu açıdan bakarsak eğer ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması yevmül evveldir. Allah'a ulaşması yevmül ahir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzel şeyler Allah-u Teala'nın dininde hedefleri ve o hedeflere ulaşmayı ifade eder. Ruh içinde, fizik vücut içinde, nefs içinde aynı şeyler söz konusudur. Yevmül ahirler, yevmül evveller söz konusudur. Allah'ın istediği ve emrettiği şey ise sadece ve sadece biz insanların mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve yevmül evvellerden başlayan hayatınızın iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yevmül ahire kadar devam etmesini ve hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek yevmül ahiri Allah'ın istediği biçim ve boyutta gerçekleştirmeniz hepinizin hedef alması lazım gelen bir konudur. Ben ruhumu Allah'a ulaştırdım ve dikkat ederim bundan sonra da aşağı düşmem. Bu kadarı bana diyen kişiler içinde neticede kıyamet günü bir yevmül ahir olacaktır. Onu yeterli görüp iktifa eden insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kendilerine hedeflemiş olanlar, ona odaklanmış, bu hedefe odaklanmış olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edip de Allah'ın evliyası, ermiş evliya oldukları zaman, her şeyin en güzeliyle karşı karşıya kalacaklardır. O mutlu devreyi tamamlamışlardır. O güzellikler karşısında yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Ve vuslatla birlikte yevmül ahire ulaşılmıştır. Konu bir açıdan tamamlanmıştır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufa girer. Kur'an hükümlerinin içinde bulur kendisini ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman hedefini gerçekleştirmiş olur. Allah-u Teala'nın da hedefi gerçekleşmiştir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala'da mukabeleten, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hak ettiği şeyleri ona vermiştir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Herkes için Allah'a ulaşmayı dileme günü Allah'a göre o kişinin yevmül ahiridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman da Allah'a ulaşmayı dileme günü yevmül evveli oluşturan bu insanlar için ruhun Allah'a ulaşmasında birinci yevmül ahir oluşmuştur.
fizik vücudun tesliminde ikincisi oluşacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim onlara, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte bütün sahabe fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ederek yepyeni bir dünyada, yepyeni bir hayatın içinde oldular. O hayat onlar için kainatın en çok meşgul olan insanı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onların başında bulundurmuştu. O Allah'ın Nebi Resulü'ydü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz böyle bir dizaynı gerçekleştirdiği için. Her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzeldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir hayat, Allah'la ilişkisi olmadan geçen bir hayattan binlerce kat hayırlıdır. Allah-u Teala bütün insanların hayrın içinde olmasını istiyor. Bu hayırsa yevmül evvellerle ve yevmül ahirlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Öyleyse Allah için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için varız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah Yevmül Ahir isimli bu konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Takim sırâtel-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz Asr Suresi. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, farz-ı muhal, yani olması mümkün değil ama eğer Kur'an-ı Kerim kaybolmuş olsaydı, bir tek sure onun bütününü bize anlatabilirdi diyor. O sure Vel Asr Suresi diyor. Sure şu hüviyette Vel Asr'ı. Asra yemin olsun ki, asra and olsun ki, innel insane lefî hüsr. İnne muhakkak ki insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. Hem başına enne koymuş Allah Teala, hem de sonra bir de le getirmiş. Her ikisi de mutlakiyet ifade ediyor. Muhakkak surette insanlar mutlaka hüsrandadırlar. İllel lezine aminu, illa hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Ettevasav bilhak ve hakkı tavsiye edenler hariç, ettevasav bis sabr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Vel asri innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû ve âminus sâlihâti ettevasav bilhakkı ettevasav bis sabr. Bir defa daha söylüyorum. Vel asri. Asra yemin ederim. Asra kasem ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak surette hüsrandadırlar. Muhakkak surette mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amülü salihat, nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Etevasav bis sabr, sabrı tavsiye edenler hariç. Etevasav bilhak, hakkı tavsiye edenler hariç.

Vel Asr suresi Vel Asr diye başlıyor. Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnne muhakkak ki insanlar le mutlaka fî hüsr hüsrandadırlar. İllellezine aminu. İlla hariç. Ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve amilü salihati. Ve nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Ve tevasav bil hak. Ve hakkı tavsiye ederler. Ve tevasav bis sabr ve sabrı tavsiye ederler. Sonuç olarak şöyle söylemiş oluyor Allah Teala: Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlak olarak hüsrandadırlar. Ama onlardan amin olanlar hariç, nefsi ıslah edici amelü salihat işleyenler hariç, hakkı tavsiye edenler hariç ve sabrı tavsiye edenler hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte açık ve kesin bir şekilde İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle söylüyor: Farz-ı muhal Kur'an-ı Kerim yok olsaydı, yani yok olması mümkün değil ama öyle bir şey olduğunu kabul ederim. Mümkün değil ama öyle olsaydı, Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı ifade ederdi diyor. İşte bu İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediğinin ne kadar doğru olduğunu biz sizlere anlatmak için huzurlarınızdayız. Vel Asr suresi aslında Kur'an'daki en kısa birkaç sureden bir tanesi. Ama sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an gerçekten bu surenin içerisinde. Bu konuşmamızda bunun sadece birinci kısmını sizlere anlatacağız. İnsanlar hüsranda, neden hüsranda ve İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç kesimi. İnsanlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Kimler hüsrandadır? Sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Demek ki sadece iki tür insan yaşıyor. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler ve dilemeyenler. Ve bunlardan dileyenler, sadece onlar Allah'ın cennetine kavuşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse şu hüsranda olmanın standartlarına bakalım beraberce. Allah Teala Müminin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa onlar felaha erenlerdir.
sevapları fazla olan herkes, onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade bu. Onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin 103. Ama kimlerin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse, bütün insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ama kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Onlar hüsrandan kurtulabilir diyor Allah-u Teala. Mü'minin 102 ve 103 bunu ifade ediyor. Felaha erenler, hüsranda olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse, bir, o kişi takva sahibi değildir. İki, o kişi şirktedir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor Rum 31'de. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a yönelmezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayanlar elbette hüsrandadır. Cehenneme gideceklerdir. Nereden biliyoruz takva sahibi olmayanların cehenneme gideceğini? Ayet-i kerimenin arkası bunu söylüyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğu zaman, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak diyorlar. O da 73 diyor. Bu 73 fırkadan 72'si cehenneme gidecek. Bir tek fırka kurtulacak diyor. Adı fırkayı Naciye. Necati erenler, kurtuluş erenlerin fırkası. İşte buradaki takvanın, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki takvanın cehennemden kurtaran, şirkten kurtaran bir takva olduğunu görüyoruz. Demek ki bu birinci takva, ilk takva. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva söz konusu. Bu birinci takva insanları şirkten kurtarıyor, insanları cehennemden kurtarıyor. Ve de eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o
cehenneme gidecek olan 72 fırkanın içinde şirkte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şey benim ümmetim için mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların, ruhunu Allah'laştırmayı dilemeyen insanların, amini olmayan insanların içinde bulunduğu şirk. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar. Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetlere gelince bir başka ayet-i kerime daha gelince hüsrandadırlar. Yunus suresi 45. ayet-i kerime gelince orada diyor ki Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar. Yani Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemez tabii bu insanlar. Dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. Hem Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetleri hem de bu Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hüsranda olduğunu söylüyor ve bir ilave daha geliyor Yunus 45'te. Onlar hidayette de değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse amin olanlar hariç, amin olanlar hüsranda değillerdir. Ve eğer amin olmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte iki grup ayet-i kerime. Birincisi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah-u Teala. Affedersiniz böyle değil. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı kesinlikle dilemezler. Onlar ki kesinlikle mutlak olarak Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, amini olmayan kişinin hüsranda oluşunun bir başka nedeni Allah'ın ayetlerinden gafil olması. Bir başka özelliği Allah'ın ayetlerinden gafil olması. Yeter mi? Yetmez. Onların diyor Allah-u Teala gidecekleri yer, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir sevgili kardeşlerim. Görülüyor ki muhteva genişliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar hüsrandadır. Hüsranda olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların bir başka çehresi onların kafir hükmünde olmalarıdır. İşte Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirecektir.
insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirecektir. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geriye kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki tür insan var. Bir müminler, iki şeytana kul olanlar. Kimler şeytana kul olanlar? Tek bir fırka. Affedersiniz, kimler müminler? Tek bir fırka. Geri kalan fırkaların hepsi şeytana kul olanlar. Öyleyse ne görmüştük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a mülaki olmayı dile diyor Allah Teala. Yoksa takva sahibi olamazsın diyor. Ve fırkalara ayrılmışlardan olursun ki onlar şirktedirler diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi fırkalara ayrılmıştır. Öyleyse fırkalara ayrıldığına göre o tek fırkanın içinde olamaz. Fırkalara ayrılanların hepsine kafirler diyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bir defa daha tekrar edelim. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi şeytana kul oldular diyor kıyamet günü. İşte şeytana kul olmayanlar kimler? Müminler. Müminler bir tek fırka, bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de Allah Teala bunu anlatıyor. Şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, tek fırkadakilerse Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. Açık ve kesin. Ve yetmez, şeytanın kuludur.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın kulu değildir, şeytanın kuludur. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala tasavvuf için, onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta, insan ve cin şeytanlara, yani şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Sahabe şeytanın kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Allah Teala bu vapta Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Onlar ki diyor Allah Teala Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, mümin, Allah'a inanan demek. Ama her Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O müminlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah dostudur. Velisidir. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Biliyorsunuz ki kalp başlangıçta %100 kapkaranlıktır. Afetlerle doludur nefsin kalbi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ulaştırma sadedinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetleri %2 rahmet ve %49 fazıl olmak üzere o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı edip %51'ini kapı dışarı edip %51'ini nur haline getirir Allah Teala. Bunu yapan Allah'tır. Allah bunu gerçekleştirir. Kişinin kalbini Allah Teala nura gark eder. %51 nur Allah'ın garantisi altındadır. Ne olmuştur? Allah o kişiyi zulmetten nura çıkarmıştır. Şimdi ayet-i kerimenin devamına gelelim. Onlar ki diyor Allah Teala kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Ne oluyor? Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ibadetlerinde gevşerse o zaman çok kötü bir sonuç ortaya çıkar. O kişi yavaş yavaş alçalmaya başlar. Zikrini terk etmeye başlar. İbadetlerinde tekleme olur. Ve kişinin kalbindeki nurları yavaş yavaş tüketmesi söz konusudur. İşte ancak bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşıncaya kadar muhafaza altındadır. Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Kim bana ulaş

tutmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah Teala herkesin ruhunu hayattayken kendisine ulaştırmaya hazır. Sadece Allah'a yönelmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte böyle bir noktada Allah Teala'nın devrede olması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah devreye girmiştir. Derhal o kişiyle şeytanın arasındaki ilişkiyi bıçakla keser gibi keser. O kişiyi mürşidine ulaştırır ve neticede o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşide ulaştıran da Allah'tır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra kişi yavaş yavaş zikirlerini azaltmaya başlamışsa tehlikededir. Ve neticede eğer devam ederse zikirden de soğuyacaktır, ibadetlerden de soğuyacaktır ve fıska düşecektir kişi. İşte sevgili kardeşlerim, burada Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu anlatıyor. Kişinin fıska düştüğü bir nokta. Nurdan tağut tarafından zulmete götürülüyor. Çünkü kişi düşünce Allah'ın kuluyken tekrar şeytanın kulu haline gelir. Bütün insanlar başlangıçta ne yazık ki şeytanın kuludurlar. Kim şeytanın kulu olmaktan kurtulmak istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilerse mutlaka Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu haline gelir. Öyleyse şeytanın kulları hüsranda olanlardır. İnsanların hepsi mutlaka hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine amenu illa hariç ellezine amenu, onlar ki amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte Allah amenu olanların dostudur. Şeytan amenu olmaktan düşenlerin dostudur. Allah amenu olanların düşmanıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Sevgili kardeşlerim, bir insan sadece iki halde bulunur. Bir, Allah'a ulaşmayı diler. İki, dilemez. Dilerse ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar diyor. Ey inananlar diyor. Takva sahibi olun. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın günahları örtmesi ve sevaba çevirmesi söz konusu.
Ne zaman? Buradaki aminu kelimesi inanan manasına geliyor. Ama belli ki takva sahibi olmamış kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, sadece Allah'a inanıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi, o zaman Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Kişinin burada amin olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü takva sahibi olursa Allah-u Teala onun günahlarının örtüleceğini söylüyor. Takva sahibi olmazsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor. Bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki birinci takvadır. Çünkü eğer olmasaydı o kişinin günahları örtülmeyecekti. Kişinin gideceği yerde cehennem olacaktı. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse şirkte olacaktı ve mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktı. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi ne diyor? Günahları sevaplarından az olanlar, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır. 103. ayet-i kerimesi, kimin günahları sevaplarından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan insanlar cehenneme gidecektir. Allah-u Teala kimin günahlarını örterse o kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Gideceği yer bu sebeple Allah'ın cenneti olur. Bu söylediğimiz ayette yani Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor ama anlıyoruz ki bu amin olanlar sadece iman edenler, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilememişler ki günahları sevaplarından fazla Allah-u Teala onların günahlarını örtecek de o zaman cennete girebilecekler. Çok kesin bir şekilde ayette amin olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişiler, onların günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Örtünce ne olacak? Onların sevapları günahlarından fazla olacak. Gidecekleri yer cennet olacak. Gideceği yer cennet olanlar kimlerdi? Dönelim Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Onlar zulmetten nura çıkanlar, Allah'ın yardımını alanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse anlıyoruz ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde geçen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olmamışlar. Ki günahları sevaplarından fazla, öyleyse takva sahibi olmadıkları kesin. Allah-u Teala onların günahlarını örterek ters duruma geçiriyor. Sevapları günahlarından fazla hale getiriyor. Kimin günahlarını Allah-u Teala örterse, o kişinin mutlaka sevapları olacağı için, günahları sıfırlandığı cihetle mutlaka bu kişi, sevapları günahlarından fazla olan kişi olacak. Gideceği yerse, müminin 102'ye göre Allah'ın cenneti olacak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hüsranda olması söz konusu, cehenneme gitmesi söz konusu. Ve bu kişi mutlak olarak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mutlak olarak günahları sevaplarından fazla olan bir kişi. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olursa günahları örtülecek, günahları örtülürse bu kişinin gideceği yer mutlaka cennet olacak. Peki, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman ne olur? O zaman Allah-u Teala o kişinin amellerini heba eder, boşa çıkarır. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar en güzelini yaptıklarınızdan ediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu durumda çok açık bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun amelleri boşa gidiyor. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider. Bu sebeple amelleri kimseyi kurtaramaz. Öyleyse kimsenin amelleri onu kurtaramaz. Ne olmadıkça? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise o kişi ikinci takva, birinci takvanın sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi değil. Takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah onun günahlarını örtüyor. Yani sevapları günahlarından fazla oluyor. Öyleyse iki tür insan yaşıyor dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların amelleri boşa gidiyor. Yani ne kadar amel yaparsa yapsın, o amel sebebiyle kazandığı bütün dereceler sıfırdır. Günahları var olduğu cihetle bu kişi mutlaka günahları sevaplarından fazla olan biridir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince gideceği yer cehennemdir. Öyleyse tersi olsaydı ne olacaktı? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun günahlarını örtecekti. Günahlar sıfırlanınca, örtülünce kişinin sevapları ortada kalıyor. Yani o kişi sevapları günahlarından daha fazla bir insan oluyor. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın koyduğu kaideler demetine baktığımız zaman insanların hepsinin hüsranda olduğunu, gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşa ulaşabileceğini görüyoruz. İki türlü mümin söz konusu. Bir, Allah'a inananlar. İki, Allah'a inanmakla kalmayıp Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı,
dileyenler, işte hakiki müminler onlardır. Hicr suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsedilen hakiki müminler, hak müminler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hakka ulaşacak olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için. Öyleyse Vel Asr suresinin 1. bölümü, Vel Asri, asra yemin olsun ki, and olsun ki, innel insane, muhakkak ki insan, lefî hüsr, muhakkak ki insan mutlaka, mutlaka hüsran içindedir, hüsrandadır diyor Allah-u Teala. İşte illellezine amenu, ama amenu olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilerse kişi hüsrandan kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, cehennemden kurtuluyor, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtuluyor, hüsrandan kurtuluyor, şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve gideceği yer o kişinin cennet oluyor. Vel Asr suresinin 1. bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha me-as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
0: El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın huzurunda bir sohbette birlikteyiz. Bir gönül sohbeti. Konumuz mu? Şeytan. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Fuhuş, Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerdir. Münker de inkar kelimesiyle aynı kökten geliyor. Allah'ın doğrularının tersine inanmak, tersini müdafaa etmek, zıttını müdafaa etmek, Allah'ın yasaklarının da zıttını müdafaa etmek. Allah yoktur diye kişi bir söz söylediği zaman Allah'ı inkar etmiş olur. İşte bu nekirdir. Allah'ın inkarıdır. Allah'ın emirlerinin inkarı da aynı statüde, aynı standartlarda bir olguyu ifade eder. İnkar, inkar edilen her şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi hani Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. İşte sevgili kardeşlerim, gerçekten dille, kelimelerle anlatılması tarifi mümkün değil. Allah ile aranızdaki aşk kademe kademe gelişir. Bir, Allah'tan hoşlanırsınız. Hoşlanmaya başlarsınız. Sonra ikinci aşama. Allah'ı seversiniz. Hoşlanma sevmeye dönüşmüştür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bundan sonraki aşama Allah'a aşık olmaktır. Artık tamam mı diyorsunuz? Hayır, tamam değil. Aşık olmanın ötesi de var. Allah'a hayran olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Bu üç kademede de taraflar eşit olabilir, aynı seviyede olabilir. Ama hayran olmak dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, aynı seviyeyi ifade etmek mümkün değildir. Mutlaka hayran olunan üstün bir pozisyondadır. İşte kainatı yaratan, kainatın sahibi olan Allah, üstünlerin en üstünüdür. Üstünleri de yaratan olduğu için. O, tarif edilemez
bir güzelliğin sahibidir. O tarif edilemez bir üstünlüğün sahibidir. O hayran olması lazım gelen bütün vasıfları üzerinde toplayan kainatın yaratıcısıdır sevgili kardeşlerim. Hepimiz onun tarafından yaratıldık. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel ki, kelimelere sığmaz ki sevgili kardeşlerim, anlatılamaz ki, nasıl anlatayım? O Allah, bizleri yaratan, bir gün onu göreceksiniz. Bu gözlerle görmeyi düşünüyorsanız, hava alırsınız. Bu gözlerle Allah-u Teala görünmez. İşte Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hazreti Musa dedi ki, Ya Rabbi ben seni mutlak olarak görmek istiyorum. Ne olursa olsun bana kendini göster. Bu baş gözüyle Allah-u Teala görme talebi. Allah-u Teala buyurdu ki, sen beni göremezsin. Baş gözüyle beni görmek istiyorsun. O gözler beni görmeye müsait değildir. Sen bir mahluksun. Ama ben karşıki daha tecelli edeyim. Sen de durumu gör. Ondan sonra tekrar konuşalım. Allah-u Teala daha tecelli ettiği zaman daha bir anda parça parça olup infilak etti, patladı. Yok oldu daha. Her tarafa dağıldı parçaları. Hazreti Musa da gördüğü manzarayla bayıldı zaten. Allah-u Teala ona dedi ki, ayıldığı zaman görüyorsun ki baş gözleriyle beni görmen mümkün değil. Ama Hazreti Musa Allah-u Teala'yı kalp gözüyle çok sayıda gördü. Hayatının daha sonraki devrelerinde. Sevgili kardeşlerim, biz de gördük. Biz bir peygamber değiliz. Allah'ın bir Resulüyüz. Ama Allah'ı görmek, salâh makamının 5. kademesine gelmiş herkes için mümkündür. Salâh makamının öncesinde ulul-elbâb makamı var. Kişi Allah'a ruhunu teslim etmiştir, fizik vücudunu teslim etmiştir, nefsini teslim etmiştir, iradesini Allah'a teslim etmiştir. İradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kim tayin edilirse, o kişi Allah'ı görmek şerefine erer. İnsanlar vardır, biz mürşidiz derler. Ama Allah'ı görmemişlerdir. O zaman onların tayinleri kendilerine ait olan bir tayindir. Allah'ı herkes görebilir. Yeter ki Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve en sonunda iradesini de teslim etsin. Ve Allah-u Teala ona desin ki, irşada memur ve mezun kılındı. İrşada memur kılındım. Yani irşat konusundaki bütün emirleri biz veririz diyor Allah-u Teala. Sen de o emirlere itaatle görevini yaparsın. O emirlerin itaati çerçevesinde görevini yaparsın. Bu irşada memur kılınmak demek. Emirleri veren Allah her an emirler verecek. İradesini kendisine bağladığı kişiye. O kişi de sadece Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirecek. Sonra, daha sonrası ve mezun kılındın. Yani artık benden diploma aldın diyor Allah-u Teala. Mezun kılındın, sana izin verildi. Mezun kelimesi ve izin kelimesi aynı kökten geliyor. Sen bu
görevi, irşat görevini yapmak konusunda benden izin aldın diyor Allah Teala. Müsaade aldın diyor. Kişi sadece Allah'tan soruyor ne yapması lazım geldiğini. Hatta çoğu zaman sormadan gidiyor emirler ard arda. Kişi de bu noktadan itibaren hep bir hayat boyu Allah'ın bütün emrettiklerini yerine getiriyor. Hayatı Allah'ın emirlerini yerine getirmekle geçiyor. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluyor. Neden? Çünkü artık onun iradesi yok. O kişi daimi zikre ulaşmıştı. Ama şimdi tesbihte. Neden tesbihte? Daimi zikir iradenin mahsulüdür. Kişi kendi iradesiyle adım adım ilerleyerek daimi zikre ulaşmıştır. Bu onun iradesinin mahsulüdür. Allah-u Teala'nın yardımıyla tabii o noktaya ulaşılabilir ancak ama irade asıldır. Sonrası mı? Sonrası Allah-u Teala onu iradesini teslim aldıktan sonra irşat makamının sahibi yapar ve o kişi ömür boyu hep bu minvalizle hayatını devam ettirir. Bir kişinin iradesini Allah'a teslim ettikten sonra düşmesi mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. O kişi artık Allah'ın ömür boyu emrinde olacaktır. Verdiği emirleri yapacaktır sadece. Kendisinden hiçbir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değildir. Her zaman soracak ne yapması lazım geldiğini, cevaplar alacak ve o cevapları tatbik sahasına koyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Allah'ın seçtiği kişilere verdiği risalettir. Risalet, irade bağlılığını mutlaka devreye alır ve onun daha da ötesini ihata eder. Bütün Resuller mutlak olarak iradelerinin Allah-u Teala tarafından teslim alındığı kişilerdir. Ama onlardan birisi tasarruf rızasına ulaşır. Allah-u Teala'nın tasarrufuna girer. İşte Cin Suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç diyor. İşte bu tasarruf rızasıdır. Bütün devirlerde devrin imamları aynı statüdedir. Tasarruf rızasının sahipleri. Allah onlardan razı olmuştur ve onları tasarrufu altına almıştır. Onlar Allah'ın tasarrufundadırlar. Kendilerinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değillerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün zamanlarda tasarruf rızasının sahibi bir tek kişi vardır. O devrin imamıdır.
Yani devrin imamı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Allah'ın katında oradaki boyutlarda her gün 7 vakit namaz kılınır. Allah'ın huzurunda o 7 vakit namazın imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende ve hay olmak durumundadır. Sadece bu dünyada, bu dünya din açısından kainatın merkezidir. Bu dünyada görev yapan Allah-u Teala'nın asli hüviyetteki imamları nebidirler, peygamberdirler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamberde bilindiği gibi Hatem-ül Nebi'indi. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki

Bien. Muhammed diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in adını kullanarak başlıyor ayet-i kerime. Muhammed hiçbir erkeğin babası değildir. Aranızdaki hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Hatem'in Nebiyindir. Nebilerin kitabıdır. Nebilerin mührüdür. Nebilik yani nübüvvet müessesesi onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği paye nübüvvettir, peygamberliktir ve son peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, buradan öyle görünüyor. Ne dersiniz? Her şey öylesine güzel ki, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamak hiçbir şekilde mümkün değildir. Ondan hoşlanırsınız, seversiniz, aşık olursunuz. Ama önemli olan son duraktır. Ona hayran olmak. O her şeyiyle sizin sahibiniz olur. Artık sahibi olan birisiniz. Kainatı yaratan sizin sahibiniz olmuştur. O zaman siz de aynı şeyleri söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Bir de anlatabilseniz, anlatılamıyor ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak başka şey. Tarif başka şey. Kelimelere sığmaz, kelimelerle anlatılamaz. Ama şunu her zaman söyleyebilirsiniz, her şey o kadar güzel ki. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki bütün insanların mihnet zannettikleri, yani üzüntü çekme istikametinde kullanılan bir kelime mihnet, hüzünlenmeleri, hepsi sadece bir tek sebebe dayalı. Allah ile ilişkinin kurulamaması hali. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onunla karşılıklı konuşma noktasına hepiniz gelebilirsiniz. Kim ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim etmişse, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmişse, işte o Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Onları Allah Teala ulul elbab diyor. Mülklerin sır hazinelerinin sahipleri diyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bu hafif bir sesle söyledik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Sessiz zikir. Sonra sessiz zikir. Gene diliniz kımıldıyor. Gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor sadece. Bir de kalp zikri var. Ne diliniz kımıldıyor, ne sesiniz çıkıyor. Ama içinizdeki ses dilinizi de kımıldatmadan, sesinizi de çıkarmadan kalbinizdeki ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. O kelimeyi, Allah kelimesini kalbinizdeki ses tekrar ediyor. İşte bunu usul haline getirirseniz, bunun üzerine düşerseniz mutlaka başarırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutlaka yardım eder. Yeter ki siz onu yürekten, kalpten isteyin Allah Teala'dan. Ulyelvap olmayı, ben ya Rabbi ben şartlar ne olursa olsun mutlaka ulyelvap olmak istiyorum deyin. O sizi imtihanlardan geçirir. İmtihanlardan yılmayın. Bilin ki onlar imtihandır. Güç olaylardan geçeceksiniz. Sizi yetiştirecek. Sevgili kardeşlerim, her olaydan gerekli dersi alacaksınız ve muktesebatınız her gün artacak. Bir gece gene sağ tarafınıza yatmış ve İçinizden Allah kelimesini tekrar ederek uyumuşsanız ve uyandığınızda da kalbinizin kulağınızda duyduğunuz çift atışlarına paralel bir şekilde sessiz sesinizle Allah, Allah, Allah, Allah dediğinizi duyacaksınız. Sessiz sesinizle dilinizi de kımıldatmadan kulağı yastık üzerine gelen kulağınızı biraz oynattıktan sonra kalbinizin atışlarını kulağınıza hissedeceksiniz. Ve o atışlarda içinizdeki sessiz sesle Allah, Allah, Allah, Allah şeklindeki Allah kelimesini ama ne dilinizi kullanarak ne de ses çıkararak. İkisi de yok. Dilinizi de kullanmayacaksınız. Ses de çıkarmadan zikir yapacaksınız. O kalbinizdeki sesle bir noktaya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte orası sizin daimi zikrin sahibi olacağınız noktadır. Bir sabah uyanacaksınız ki İçinizdeki ses devam ediyor. Dilinizde kımıldatmadan o ses Allah Allah diye devam ediyor. İşte bu daimi zikrinizin başlangıç noktasıdır. Hemen ulaştığınızdan etmeyin. Bir de bakacaksınız gündüz bile ses kesilmiş. Sonra geceleri de kesilecek. Sabah kalktığınız zaman duyamayacaksınız. Ama yılmayacaksınız. Eğer peşini bırakmazsanız, kuyruğundan yakalamışsınız bir defa, peşini bırakmazsanız sevgili kardeşlerim, mutlaka daimi zikrin sahibi olursunuz. Olursanız ne olur? Olursanız, bakın neler oluyor. Madde 1. Siz daimi zikrin sahibisiniz. Ayaktayken de, otururken de,
gen üstü yatarken de Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Allah Teala ne diyordu Nisa 103'te? İza kadaytumus salate diye başlıyor. Namazınızı tamamladıktan sonra kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yer üstü yatarken Eskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Eskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikret. Bu bir emir. Allah Teala emri açık ve kesin bir şekilde vermiş ve uygulanmasını istiyor. Söylediğim yöntemler her birisi bir hayat tecrübesinin sonuçlarıdır. Hiçbirisini bize başka bir insan öğretmedi. Bunları hep yaşayarak Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın bize yaşatmasıyla öğrendik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki şu anda sizlerle bir beraberliğin içindeyiz. Ve de Allah'tan bahsetmek gibi bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu yaşıyoruz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamdayız. Sizler varsınız, biz varız ve Allah var. Bir üçlü ve bizi sadece bir ayna olarak düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözlerini size ulaştıran bir ayna. O bizi bir vasıta olarak kullanıyor. Biz bir hiçiz. Sadece Allah'ın söylettiklerini söyleyebilen bir hiç. Ama o bizi seçmiş. Bizi vazifeli kıldı. Ve göreceksiniz ki gelecekte bu savaşların hepsi bitecek. Bir dünya sulhu kurulacak. Dünyaya sulh ve sükun hakim olacak. Ve dünyayı Allah yönetecek. Biz mi? Biz sadece onun bize söylettiklerini şu anda olduğu gibi onun bize söylettiklerini size ulaştıran bir vasıta olacağız sadece. Kendimizden hiçbir şey ilave etmek kudreti bizde mevcut değildir. Bunu yapmak yetkisi bize verilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, sulh ve sükunun yerleşmesi ancak bu şartla mümkün olacak. Dünyada şu anda bir kör dövüşü devam ediyor. Aynı dinin sahipleri olan insanlar diğerlerini başka bir dinde zannediyorlar. İşte bizim dinimiz diyoruz adına İslam dini, o bizim dinimiz.
Bir de Hristiyanların dini var. Bir de Musevilerin dini var, Yahudilerin dini var. Üç tane kitaplı din var şu anda dünya üzerinde diye düşünüyoruz. E bizim din alimleri de diyor ki, bizim dinimiz en son din olduğuna göre muhakkak ki en mütekamil din, tekamül etmiş, en gelişmiş din bizim dinimizdir. Dinler tekamül etmez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bir tek din. Gerçekten bir tek din mi? Hadi gelin gelin Kur'an'a dönelim. Kur'an ne dedik? Kur'an Furkan'dır. Hangi iddianın sahibi ise bir insan başkalarına garip de gelse, bir iddia sahibi ise o iddiasını Kur'an'la ispat etmek mecburiyetindedir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'dan başka bir şey yoktu. O bütün emirlerini istisnasız Allah'ın kendisine ezberlettiği, kalbine yazdığı, kalbinden okuttuğu kelimeleri oradan okuyarak, harf harf okuyarak değil, kalbine Allah'ın yazdırdığını okuduğu bir Kur'an. Bir kitap okumak değil, kalbini okumak. Birbirinden ne kadar çok farklı iki şey sevgili kardeşlerim. İşte böyle. Allah Teala insanlara hükmeder. Dilese herkese ayrı ayrı hükmeder. Herkese en güzeli yaptırır. Ama o zaman insanları imtihan etmez ki. Oysa ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Kişiler birbirinden farklı mertebelerin sahibi olacaklardır. Neye göre? Düşünce sistemlerinin onların yönettiği davranış biçimine göre. Ya Allah'a karşı gelenlerden olacaklar. Ne yazık ki insanların çoğu farkına bile varmadan onun karşısına dikilmişlerdir. Ol mahiler ki derya içindedir. Derya'yı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilmi o kadar güzel, o kadar muhteşem, yani ihtişamlı ki bir yerde anlatamamanın aczini taşıyoruz. Ama o bize mutluluğun bütün boyutlarını öğretti. Ve bizi de sizlere öğretmekle vazifeli kıldı. Ve bir ömür boyunca bize Kur'an'dan başka hiçbir şey öğretmedi Allah-u Teala. Öğrettiği her şey Kur'an-ı Kerim'de yer almış olanlar. Bundan 14 asır evvel de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardı ve sadece Kur'an vardı. Üstelik de Kur'an adım adım indirildi. 23 sene sevgili kardeşlerim. 40 yaşından 63 yaşına kadar Kur'an indirildi ona. Allah Teala sahabe için ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet kelimesinde onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sahabeden bahsediyor. Sözün ahsen olanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim. O
Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş.

kitapları doldurmuştur. O kişi daimi zikrin sahibidir. Kalbindeki afetler yok olmuştur. Bu sebeple iki mükafat almıştır Allah Teala'dan. Bir, kalp gözü açılmıştır. İki, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini, kalbindeki göze gösterdiklerini, kalbindeki gözle görür. Bu, Allah'ın açtığı kalp gözü, Allah'ın açtığı kalp kulağıdır. Bunlar, kişinin daimi zikre Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu kişinin, ulyel vuku olan kişinin vasıf şartlarıdır. Temel şartlar. Bu şartların ışığı altında kişi sonuçlara ulaşmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah-u Teala'yla her an konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Her an zikretmektedir. Her saniye 100 derece at kazanmaktadır. Çünkü Allah-u Teala, affedersiniz 100 derece diyorum, 700 derece kazanmaktadır. Allah-u Teala ona 700 katını vermiştir. O kişi zikrettiği zaman her Allah kelimesini 1 derece kazandığını kabul etsek, ki daha aşağısı zaten olmaz, bu 1 derece kazanan kişiye nazaran bu kişi 700 kat, onun 700 katı derecat kazanıyor. Her saniye 700 derecat kazanıyor. İşte bu derecat kazanmak hayırdır. Hayır, derecat kazanmaktır. Şer, derecat kaybetmektir. Bu kişi derecat kazanıyor, hayrın sahibi. Bir sonuç şartı daha var. Sonucun ona kazandırdığı vasıf, bir sonuç. Bu kişi ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İkisi de aynı kökten geldiği için ikisini bir kabul ediyoruz. Bu kişi ehli hükümdür. Hüküm verirken mutlaka Allah'a sorarak hükmünü verecektir. Böyle olduğu için de Allah'a sorarak hüküm vereceği için bu kişi mutlaka hikmet hükmün sahibi olacaktır. Bir de ehli hikmettir. Bir Kur'an-ı Kerim ayetine baktığı zaman eğer o Kur'an-ı Kerim ayeti 28 basamaktan herhangi birisine aitse hangi basamağa ait olduğunu bir çırpıda, bir bakışta anlayabilen bir özelliğin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ve de hepinizin elbap makamına ulaşmasını, daimi zikrin sahibi olmasını, ehli hüküm, ehli hikmet, ehli hayır, ehli tezekkür olmasını, kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İşte yeni bir gün, yeni bir güneş doğuyor ve yeni bir konuda birlikteyiz. Konumuz Ahsen-i Takvim. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahseni takvime ulaşabilecek hüviyette yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi. Allah Teala burada biz insanı ifadesini kullanmış. Ama aslında söylediği insanın nefsidir. Ahsen-i takvim ve ulaşacak biçimde yarattık demesi, halk ettik demesi, onun ahseni takvime ulaşabilecek olan özelliğini ifade ediyor. İnsan ahseni takvim seviyesinde yaratılmış değildir. Ama ahseni takvime ulaşabilecek olan bir nefs bütün insanlara verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayata adaletli bir şekilde bir eşitlikle başlanır. Bu eşitlik bütün insanlarda aynıdır. Bir insan bir fizik vücuttan, bir nefsten, bir de ruhtan oluşur. Fizik vücudumuz yaratılmıştır, halk edilmiştir. Allah Teala diyor ki biz insanı halk ettik, yarattık. Sonra nefsimizden bahsediyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Şems suresi. Yedinci ayet-i kerime. Biz insanı, biz nefsi sevva ettik diyor. Nefsin

Allah Teala biz nefsi seva ettik diyor. Seva edilen bir nefsimiz var. Dizayn edilen bir nefsimiz. Ve nefaha fihi Allah Teala ve nefsim ve ma sevaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse ayrı ayrı hüviyetler söz konusu. Nefsini tezkiye eden felaha erer. Yani cennetin üst kademesine gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennetin sahibidir. Ama nefsini tezkiye eden üçüncü kat cennete girer. Nefsini tasfiye edense, daimi zikre ulaşansa, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibidir. Öyleyse kim ruhunu alalaştırmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefs tezkiyesini gerçekleştiren kişi bu kademede beşinci kat cennetin sahibi olur. Sonra daha üst kademelerde altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olmak söz konusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi mutlaka yedinci kat cennetin yani adın cennetlerinin bir tanesinde yerini alacaktır. Öyleyse Ahsen-i Takvim müessesesi nerede oluşur? Yolun sonunda oluşur. Kim ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse işte o kişi Ahsen-i Takvim'e ulaşmıştır. Öyleyse Ahsen-i Takvim bir takım içinde Ahsen'e ulaşmak. Bir zaman parçası içinde Ahsen'e ulaşmak. Olguyu beraberce izleyelim sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dilediğimiz an cehennemden mutlak olarak kurtuluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayetleri bunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar bize milaki olmayı, Allah Teala kendisinden bahsediyor, kendisine milaki olunacağını söylüyor. Onlar bize milaki olmayı kesin olarak gerçekleştirmezler. Dilemezler.
bize mülaki olmak gibi, ruhlarını övmeden ve bize ulaştırmak gibi bir gayeleri yoktur diyor Allah Teala onların. Sonra ne diyor? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatını dilerler, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sahneyi hiç unutmayın. Ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Ama dilemeyenlerin durumu gerçekten korkunçtur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar cehennemden kurtulurlar. İşte burası yolun başıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ahsen-i takvim olmak konusunda, ahsen-i takvime ulaşmak konusunda ilk adımı atmış oluruz. Bu adım yoksa gerisi gerçekleşemez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Sonra ne olur? Biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik ya, Allah'ın bize vermiş bir sözü var. Bizi mutlaka kendisine ulaştıracak, yani ruhumuzu. Biz bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracak. Gerekeni yapar mı? Mutlaka yapar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutlaka gerçekleştirir. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilediysek, Allah Teala hep kalbimize bakan Allah Teala o dileği gördüğü anda bizi mutlaka hedefe ulaştıracak, ulaştırmak üzere harekete geçer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi kişi, dilediği anda cenneti zaten hak etti. Cehennemden kurtuluş garantilendi o kişi için. Sonra ne olur? Sonra Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Ama daha ötede bir şey henüz yok. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden açılmış olan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet biraz sızar. Bu rahmet, rahim esmasının o kişi üzerinde tecelli ettiğini gösteren bir ispat vasıtır sadece. Ve de %2'yi geçmez bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet nurlarının miktarı %2'yi geçmez. 12. basamakta bu olay gerçekleşir. Kişi zikrini biraz arttırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %1'e, neticede %2'ye ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi olmuştur. Mürşidini isteme hakkı doğar. Ve de hacet namazını kılar. Allah-u Teala'dan irşat makamını diler. Allah-u Teala da ona mürşidini
gösterir. Bu kişi gider mürşidine tabiyetini gerçekleştirir. Ruh derhal vücudu terk eder. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başımıza da gelmiştir. Bu kişinin ahseni takvim olabilmesi için gerekli şartları hazırlar Allah-u Teala. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi demek, o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması demek. Allah'a doğru yapacağı yolculuğu bu ruh kendi kendime gerçekleştirir. Hayır. Kafile halinde yükselmeler söz konusudur. İki bölüm halinde. Bir, yedinci kata kadar çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki grup seyri sürükatlı bir yolculuğa çıkacaklardır. Ruh Allah'a doğru yedi tane gök katını aşacaktır. İşte ahsen-i takvim olmakla nefs tezkiyesi arasında kesin bir illiyet rabıtası vardır. Ahsen-i takvim olmak daimi zikrin sonunda ulaşılan bir konudur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça ve daimi zikrin ötesine geçmedikçe, yani zikrin ötesinde tesbihe ulaşmadıkça ahsen-i takvim olamaz. Nefsinin kalbi ahsen olamaz. Öyleyse bu kişinin zikir yapması söz konusu, Allah'ın katından gelen nurların da o kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi söz konusu. Her ikisinde de rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıl ve salavat ise onun getirdikleridir. Bu nurlar gelir, nefsimizin kalbine girer. Allah'ın katından gelir, nefsimizin kalbine girer ve nefsimizin kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından tabiyetimiz sırasında yazılmıştır. O iman kelimesi fazıllara karşı duyarlıdır. Fazılları çekme imkanını veren bir manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple kalbe giren fazıllar bu manyetik alan tarafından çekilir ve o manyetik alan onları muhtevasına alır. Kalpte fazıl birikimi başlar. İşte ahsen-i takvim olma yolunda adımlar birer birer atılıyor. Kişi zikir yapıyor, nefsinin kalbine gelen fazıllar birikiyor. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişi nefsi emarede olur. Nefsi emmare bir kişinin nefsinin kalbinin ilk aşamasıdır. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşen kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu, birinci gök katına ulaşanlar arasındadır artık. Yusuf, Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime Rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala bu rahim esmasıyla tecelli edilen noktanın ilk %7 nurla tamamlanması halinde o kişinin ruhu zemin kattan
birinci kata kadar ulaşır. Kişi hala nefse emanetidir. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracaktır ve yeni bir noktaya ulaşacaktır. Bu ikinci nokta nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse kasem ederim ki diyor. Ruh ikinci gök katına yükselir. Nefsin kalbinde ikinci bir %7 fazla birikimi gerçekleşir. Burası nefsi levvamedir. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi levvameyi Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde veriyor. Ya eyyetüven nefsül mutmain, diyor ki Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde, Fela uksumu bin nefsi levameti. Hayır öyle değil. O levame nefse kasem ederim diyor. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşti kişinin. Eğer bu %7 üçüncü defa olursa kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems Suresi 7. 8. ve 9. ayetler. Ve nefsim ve vasevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kateflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene,

o nefse şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Allah'ın takvası da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. İşte bu noktadan sonra bir dördüncü kademede o kişi mutmain olur. Nefsi mutmain ne? Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesi. Agah oldun ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya Allah kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Beşinci ve altıncı gök katlarına radiye ve mardiye kademeleriyle çıkılır. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbici radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Nefsin Allah'tan razı olduğu kademe beşinci gök katıdır. Ve Allah'ın rızasını kazan mardiye altıncı gök katıdır. Allah Teala diyor ki Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, böylece ruhun beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşsın. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşan ruhun yedinci kata ulaşması tezkiye olmasıyla mümkün. Ne diyordu Allah-u Teala? Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. İşte bu felaha erme noktası Fatır 18'de Allah-u Teala'dan ifade ediyor. فَمَنْ تَزَكَى فَاِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi bunu kendisi için tezkiyeyi yapmış olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Kişi ahsen-i takvime ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. O kişinin ahsen-i takvim olabilmesi, daha ötelerde bir olaydır. Burada fizik vücudun ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar 7 defa %7 fazıl %49 eder. 2 defa da %2 de rahmet nuru %51 nurla kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Buna fena fillah olmak deniyor. Ondan sonra bu kişinin nefsinin kalbi %51 nur olduğuna göre aklanma %50'yi aşmıştır. Kişi ahsen-i takvim olmamıştır. Sadece ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra daha çok zikredecektir. Ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişi beka makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i
aşacaktır. O kişi günün yarısından daha fazla her gün zikretmeye başlamıştır. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha fizik vücudun teslimi de gerçekleşmedi. Bu noktadan sonra kişinin daha çok zikir yaptığı bir noktada nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu züht makamı da sona erer. Kişi muhsinler makamının sahibi olur. Fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslimi nefsin ahsen olmasını ifade eder mi? Hayır, etmez. Nefsin kalbindeki nurlar henüz %81'dir. Bu noktadan sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Öyle bir gün gelir ki daimi zikrin sahibi olur. İşte daimi zikrin sahibi olduğu zaman bu kişi ulul-elbab makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu kişinin birinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2 rahmet nuruyla tamamen dolmuştur. Bu kişi bu noktada kalp gözü ve kalp kulağı açılarak Allah Teala tarafından mükafatlandırılan birisidir. Ahsen olmuş mudur? Ahsen olmamıştır ama nefsinin kalbi tamamen afetlerden temizlenmiştir. Bu sebeple Allah Teala kalp gözü ve kalp kulağını ona ikram etmiştir. Sonra bu kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşabilir, Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kendisi de ona söyler. Öbür taraftan bu kişi ehli hayır olmuştur. Devamlı zikrin, daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz zikir sebebiyle her an derecat kazanan birisidir. Daha ötesi bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Kararlarını hep Allah'tan sorarak vereceği için hakem veya hakim olarak görev yaptığı zaman adaletle hükmeder. Daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazandığı, hayır kazandığı için ehli hayırdır. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ulul-elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Zemin katın altında -1, -2, -3, -4, -5, -6 diye değerlendirebileceğimiz 7 kat cehennemi görür bu kişi. Yukarıda ise 7 kat gökler söz konusu olacaktır. En alttaki cehennemden en üstteki cehenneme kadar bütün cehennemleri gören bu kişi yerlerin melekûtunu görmüştür. Ve bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. O zaman bu kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. İşte ihlas makamının sahibi olan kişiye evvela birinci kat gökler, göğün birinci katı gösterilir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat gökler birer birer gösterilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yedi kat göklerin görüldüğü bu nokta ihlas makamını ifade eder ve kişi bu ihlas makamında yedinci gök katının yedi alemini gördükten sonra, yani kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini görüp de zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra o kişi Allah'a doğru yola çıkacaktır.
Sitret-i Münteha'dan yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, burada göğün 7. katında 7 tane alem gösterilir bu kişiye. En son göreceği Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. İhlas makamındaki bu kişi Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. O zaman Salah makamına geçer. Ahsen-i Takvim olmuş mudur? Hayır, ama 4 kademesi kalmıştır. Bu kişinin günahları örtülecektir. 1. Kendisine salah nuru verilecektir. Başın üzerinde ikinci bir nur oluşacaktır. Çünkü başın üzerinde devrin imamının ruhu var. Onun başın üzerinde de zaten bir nur var. Bu kişiye salah nuru verildiği zaman ikinci bir nur oluşur. Sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Salah makamının 3. kademesi. Allah-u Teala bu kişinin iradesini teslim alır. 4. kademe ve ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek onu irşat makamının sahibi kılar. Burada da 5 mertebe daha kalbi müzeyyen olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bu nokta ahsen-i takvim noktasıdır. Nefs ahsen olmuştur. Kişinin iradesi de bağlandığı için, irade bağlanması söz konusu için, cüz'i irade, ilahi iradeye bağlandığı için, artık bu kişi hiçbir şeyi kendiliğinden yapamaz. Mutlaka Allah'ın emirlerini bekleyecektir. Emirler birbiri ardından her an gelir. Bu kişi Allah neyi emrettiyse onları birer birer gerçekleştirir. Yapacağı her işle Allah-u Teala meşguldür. Her konuda, her an Allah-u Teala'nın emirleri o kişiye ulaşır. Bir yere gitmesi emredilir. Oradaki görevini tamamlayınca başka bir yere gitmesi emredilir. Orada aradığını bulamayabilir Allah-u Teala. O kişiyi başka bir sebeple oraya göndermiştir. O zaman ne yapması lazım geldiğini sorar. Başka bir yerin işareti verilir. O zaman da oraya gider. Allah'ın neden birinci kesime uğrayıp da orada aradığını bulamadığını sırrı ikinci yerde çözülür. Böylece bu kişi ömrü boyunca Allah-u Teala'dan hep emirler alacaktır ve bu emirleri gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenin bağlanması ahsen-i takvim noktasına kişiyi oluşturur. Ahsen-i takvimin sahibi olan kişinin sırların tamamına aşina olması sağlanır, Allah'ın zatını da görür. Öyleyse bir nefs ahsen olduğu zaman ruh hüviyetine yükselmiştir ve bu noktada o kişi için Allah'ın bir nimeti söz konusudur. Ahsen-i takvim olmak. Bir
zaman parçası içinde, bir takvim içinde nefsin ahsen olması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu tabi olanlar, tabi'in adını alıyorlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Tebe-i tabi'ine tabi olanlar da mutlaka var. Ama artık sayıları eskisi kadar çok değil. Böylece tabi olanlar yavaş yavaş insanların anılarında yer almamaya başlamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki ahseni takvim olmak demek, iradeyi de Allah'a teslim edip Allah'ın zatını görmek demek. Öyleyse ahsen olmak bir rüyetullah müessesesini de içeriyor. Ama gördüğünüz gibi bu mutlaka belli bir zaman parçasını gerektiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın, hedefiniz ahseni takvim olmalıdır. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için hedef bellidir. Ahseni takvim olmak ve kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Hangi seviyede bir gayretin sahibi olursa o derece üst seviyede Allah'a yakın bir insan olur. Muhakkak ki ahseni takvim ulaşılması lazım gelen son merhaledir. Ahseni takvimin temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. Allah'ın zatına şahit olan bir insan vardır artık. O kişi riyetullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah Teala takvim kelimesini kullanıyor. Bir zaman parçasında ahsene ulaşabilme özelliği. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi ahsene takvim kılmasını, ahsene ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: biliriz.
1: Hemen geçiyorum inşallah efendim hizmetinizde.
0: Allah razı olsun.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha me as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafî zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi

Eğer sabırsızsak es sabur çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El rahman herkese ihsan sahibi. El azim azamet sahibi. Es samet dertlere derman. El rahim yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El halim hilm sahibi, yumuşak. El ehad eşi olmayan, tek. El habir haberdar olan. El vahid tek olan. El müheymin gözetici. El latif hoş, güzel olan. El vali idare eden. El batın gizli olan. El raşid irşat sahibi. El varis kainatın mirasçısı. El vasi geniş olan. El mümin imanın sahibi. El zahir görünen, açıkta olan. Es selam teslim olan, selamete erdiren. El mukit ikate eden. El ahir sonraki, sonu olmayan. El kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El evvel evvelki başlangıcı olmayan. El melik hükümran olan. El kebir büyük olan, yüce olan. El muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El bari uyumlu yaratan. El ali yüksek olan, yüce olan. El rauf rafet nimet veren. El halik halk eden, yaratan. El kerim ikram eden. El afü affeden. El kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El vekil vekil olan. Güvenilen. El tevvab tövbeleri kabul eden. El aziz aziz olan, izzet sahibi. El hak hakkın sahibi. El ber kul lehine davranan. El rezzak rızık veren, doyuran. Eş şehit şahit olan. El müteali her şeyden üstün olan. El ati geleceğin sahibi. El vedi açık olan, ayan beyan olan. El mucib icabet eden. El rakib hıfz eden, saklayan. El gaffar mağfiret eden. El bâis beas eden, yaratan.

el-gani, müstani olan, el-musavvir, tasvir eden, el-mecid, şanı, gücü olan, el-cami, bir araya toplayan, el-rafi, yükselten, el-mu'id, aslına iade eden, el-mübdi, başlangıcı olmayan, el-basit, bast eden, genişleten, el-muhsi, her şeyin sayısını bilen, malikul mülk, mülkün sahibi, el-veli, yardımcı, dost, el-hadi, hidayete erdiren, el-alim, bilen, el-metin, dayanıklı olan, en-nur, nur olan, el-al, adaletle hükmeden, el-macid, şan ve şeref sahibi, en-nafi, fayda sağlayan, el-hakem, hükmeden, el-vacid, istediği an bulan, ed-dar, yurt, el-basir, gören, el-hay, sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk getirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir, seyreden, hareket halinde olan esmanının numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz? Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100.
100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'nin bir rakım var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin Ebced'deki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın Ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece Ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

Tamam, getir bana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced. Yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla eliften gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, H 5, Vav 6, Z 7, H 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım? Normal sırayı takip etsedik 11. Hayır. Ya'dan sonra yani ondan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz, caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. Alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri 1, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O D ile ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal Ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, Tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu netice görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde
Ebced rakamı 850 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada Nugat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Dameşke Fethi Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı Cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sahih surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. 3 kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizlere için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah-u Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah-u Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin, Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın.
1: Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun.

Yani az salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selamünaleyküm. Gayrimadduğum aleyküm aleyküm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha Allah'ın yeni bir güzelliğini yaşamak üzere sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir ortam içerisinde konumuz ruh nedir? Bir insan üç tane vücuttan oluşuyor. İnsanoğlunun ruhu var, insanoğlunun nefsi var, insanoğlunun fizik vücudu var. Üç tane vücut. Ruh, nefs ve fizik vücut. Birçok insan İnsan ruhtan ve fizik vücuttan ibarettir hükmünü vermiştir. Kur'an-ı Kerim'den yüzlerce yıl ayrı kalmanın bedelini ödüyor insanlık. Her şey yanlış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyorlar ki insan ruhla vücuttan ibarettir, fizik vücuttan ibarettir. Ruh kötü olursa nefs adını alır, iyi olursa ruh adını alır. Sevgili kardeşlerim, her türlü saçmalığı insanlardan işitebilirsiniz. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç olur bu. İşte ruha baktığınız zaman Allah'tan size verilen bir emanet olduğunu göreceksiniz ruhunuzun. Ve Allah'tan size üflenen bir ruhun sahibisiniz ve ruhunuzun mutlaka Allah'a döneceği kesin. Ve ruhunuz tekamülün son safhasında yaratıldığı için Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerinden hiçbirisini gerçekleştirmemesi de mümkün değildir. Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Ama nefsiniz Allah'tan gelen bir emanet değildir size. Sadece Allah'ın bir yaratığıdır ve geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzun adıdır. Her gece nefsinizle bir yerlere gidersiniz. Yani aklınız nefsinize kumanda eder. Nefsiniz de fizik vücudunuzla beraber yaptıklarından mesuldür. Ve cehennem azabı sadece fizik vücudunuza has bir azap değildir.
nefsiniz de fizik vücudunuzun içinde bu azaba muhatap olacaktır. Sadece fizik vücudunuz değil, nefsiniz de kabir azabına muhatap olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ve fizik vücudunuz Mahkeme-i Kübra'da yargılanır. Yani hayat filmi fizik vücudunuza ve nefsinize gösterilir ve kazandığı dereceler fazlaysa fizik vücudunuzla beraber nefsiniz de cennete girer. Fizik vücudunun içinde olarak. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa o zaman nefsiniz de fizik vücudunuz beraberce cehenneme girerler. Öyleyse nefsinizin kaderi fizik vücudunuzla beraber olmaktır. Ama ruhunuzun kaderi Allah ile beraber olmaktır. Öyleyse her şeyleri birbirinden farklı olan iki tane vücut, nefsiniz ve ruhunuz. Nefsimiz gök katlarına yükselemez. Zemin katın bir adım ötesine geçemez. Ama ruhunuz emr aleminin varlığıdır. Yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşmakla vazifeli kılınmıştır. 11 defa, 12 defa Allah Teala üzerinizde farz kılmıştır bunu. Öyleyse insanlar tek tek ayetlere bakarak hüküm sahibi olmuşlar. Yani Allah Teala'nın herhangi bir ayetteki o andaki olaya bakış açısının spesifik mahsulü sadece bir cepheye bakan mahsulü orada bir ayette görünmüşse insanlar onun bütüne teşmilini yapmışlar ve öyle kabul etmişler. Yani nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh. Hatta bazen nefse de ruha da eski evliyalar, eski alimler, ruhu hayvani ve ruhu sultani diye iki isim takmışlar. Ruh adını verdiğimiz bu isimlerden birincisini alıyor muhtevasına. Ruhu sultani yani ruhumuz. Ruhu hayvani yani nefsimiz. Ama aslında hiçbir açıdan sonuç öyle değildir. Ruh Allah'tan gelen ve mutlaka tekrar Allah'a geri dönecek olan bir varlıktır. Ve sadece hasletlerden oluşur. Nefs sadece afetlerden oluşur. Doğduğunuz andan itibaren size verilen nefs %100 afetlerle doludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun tekamüle ihtiyacı yoktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsiniz ruhun
statüsüne ulaşmakla emrolunmuştur. Nefsiniz tezkiye olmak mecburiyetindedir ve tasfiye olmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esved-i safiline reddettik. Yani nefsinizin dizaynına baktığınız zaman nefsiniz esved-i safiline gidebilecek olan bütün özelliklerin sahibi. On dokuz tane hasletten oluşur. 19 tane afetten oluşur. Bunlara heva diyor Allah-u Teala. İnsanın nefsinin afetleri. Ruhunuzsa 19 tane hasletten oluşur. Nefsimizin bütün afetlerinin karşıtı olan güzellikler hep ruhunuzdadır. Öyleyse hiçbir açıdan birbirine benzemeyen iki tane varlık nefsinizde ruhunuz, fizik vücudunuz, ruhunuz ve nefsinizde siz bir üçlüsünüz. Üç vücutla yaratıldınız. Fizik vücudunuz halk edildi, nefsiniz sevva edildi ve ruhunuz üfürüldü. Allah Teala ruh için diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Fizik vücudumuzu halk etmiş Allah Teala. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُونَ. Ant olsun ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Yarattık diyor Allah-u Teala. Nefsimiz içinse Allah-u Teala nefsimizi seva ettiğini söylüyor. Ve nefsen ve nefsin rema seva, Şems suresi 7. ayet-i kerime. O nefsi ve onu seva edene diyor.

Bir tane varlık ruh var olduğundan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle mücehizdir ve Allah'tan emir almıştır. Tezkiye olacaktır, farz kılınmıştır üzerine ve tasfiye olacaktır, tezkiye olacaktır. Nefsinin afetlerinin yarısından daha fazlasını yok edecektir. Yerlerine faziletleri yerleştirerek yetmez. Daha ötede tasfiye olacaktır. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Böyle bir statüde Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzele dönüştüğünü göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ruhunuza dikkatle bakın. Hepiniz fizik vücutlarınızı gördünüz. Aynaya baktığınız zaman yeniden göreceksiniz. Hepiniz nefslerinizi de gördünüz yüzlerce defa, belki binlerce defa. Çünkü her gece rüyayı nefsinizle yaşarsınız. Aklınız nefsinize kumanda eder. Ama ruhunuzu görmediniz. Başka ruhları da görmediniz. Ne zaman Allah Teala size gök katlarını göstermeye başlarsa, o zaman ruhları göreceksiniz. Ne zaman Allah Teala size başlangıçta ana dergahı gösterirse, orada insan ruhlarının nasıl onarlık diziler teşkil ettiğini göreceksiniz. Nasıl seyri süluka başladıklarını göreceksiniz. Birinci katta nasıl secde ettiklerini, ikinci katta nasıl su arınma hücrelerinde, şeffaf havuzlarda su arındıklarını göreceksiniz. Üçüncü kattaki mescidin üst katında da alt katında da secde edildiğini göreceksiniz ruhlar tarafından. Bütün ruhların minik nebzinden Allah'a doğru nasıl sonsuzluğa hareket ettiğini göreceksiniz. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'da bütün ruhların nasıl secde ettiğini göreceksiniz. Ön safların nasıl kubbeden yukarıya doğru yükseldiğini göreceksiniz. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslını göreceksiniz. Orada ruhları göreceksiniz. Kapıdan uçarak nasıl yürüdüklerini, nasıl secde ettiklerini, ön safların gene kubbeden nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Altıncı katta buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil beyaz nurların nasıl ruhların yüzlerini ve ellerini çatlattığını göreceksiniz. Derilerini nasıl çatlattığını göreceksiniz. Bu çatlakların nasıl izale edildiğini göreceksiniz. Öyleyse bunun sonucunda ne olur diye düşünüyorsanız, bir gün derisi çatlamayan bir ruh olacaktır. Onu elbiseleri değiştirilerek yukarıya doğru yolculuğa çıkardıklarını göreceksiniz. Böylece bu yolculuğun dizaynı Allah'a
doğru olacaktır.

gök katına doğru, 7. gök katına ulaşan ruhunuz bir altın kapıdan uçarak içeri girecektir. Bu fetih kapısıdır. Bu altın kapıyla 7. katın girişini teşkil eden bu altın kapıyla zemin katın çıkışını teşkil eden altın kapı şekil olarak birbirinin %100 aynıdır. Ama 7. kattaki altın kapının altında 7 tane beyaz mermerden basamak vardır. 7 beyaz mermerden basamağın üzerinde de bir sağanlık vardır. Kapıdan içeri girmenizi temin edecek. Yetmez. Beyaz mermerden olan trabzanları birbirine bağlayan 7 tane baklığın oluşan bir altın zincir göreceksiniz. Her bir baklası 30 santim civarında olan ve elinizdeki kadışla o zincire bir defa vuracaksınız. Zincirin ikiye ayrıldığını, aynı anda arkadaki altın kapının üzerinde baklava dilimleri bulunan altın kapının açıldığını göreceksiniz. Buradan tavandan yukarı yükseldiğiniz zaman kader hücrelerine ulaşacaksınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zamanın sadece o noktasından ulaşabilirsiniz 7. gök katına. Ne zaman ulaşmışsanız geçmiş zaman sol tarafınızdaki bir duvarla örtülüdür. Bu duvara dikkatle bakarsanız duvarda sıva falan olmadığını, taşların üst üste konulması suretiyle vücuda getirilen bir özel duvar olduğunu göreceksiniz. Sağ tarafınıza dönerseniz önünüzde uzanan altıgen, bal peteklerinin aynı hüviyette vücuda getirilmiş, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerinizi göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yolculuğu sadece ruhlar yapabilirler. Ruhla nefsin arasındaki yetki açısından farklılık, ruhun 7 tane gök katını aşıp emr aleminde yukarıya doğru bir yolculuk yapıp, seyrisülük yapıp Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Nefsiniz ise zemin kattan 1. kata bile çıkamaz. Hep zemin katta kalmaya mahkumdur. Şu anda ölen insanların hepsinin nefsleri berzah aleminde yaşamaya devam etmektedir. Ölen insanların hepsinin ruhları ise Allah'tadır. Öyleyse gidecekleri yerler birbirinden tamamen farklı olan iki tane vücut, nefs ve ruh. İnsanlar nasıl oluyor da ikisinin aynı şey olduğunu iddia edebiliyorlar? Bu Kur'an-ı Kerim cehaleti yüzünden sevgili kardeşlerim. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Ve insanların yazdığı kitap, kitaplar dizisi, herkese ayrı ihtisas konularına ayırmış, herkes kendi ihtisasına ait olan kitapları okumakla meşgul. Oysa ki ihtisasın bütünü Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizaynı Allah-u Teala'nın yaptırması söz konusu. Ruhlarımız 7. katın 1. alemi olan zikir hücrelerini açtığı zaman 2. aleme geçeceklerdir. 2. alem Ümmül Kitap. Ümmül Kitap bütün kitapların anası. Kitap yaklaşık 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Hiçbir tarafa dayanmaz. Arşı tutan melekler hiç görünmeden o kitabı boşlukta tutarlar.
Tıpkı İndira'daki tahtları boşlukta tuttukları gibi. Ümmü kitabın bir sayfası açıktır. Tabiatıyla iki sayfasının açık olduğunu gösterir bu. Ümmü kitabın altında devrin imamının Ümmü kitap hakkında devamlı ders verdiğini görürsünüz. Kenarları bilardo masasına benzeyen, üstü normal bir kürsü hüviyetinde olan bir kürsü düşünün. Çok büyük bir kürsü. Sağından başlayarak bütün kürsünün etrafı insan ruhlarıyla doludur. Soluna kadar gelir. Sağında 30 kişi, solunda 30 kişi olmak üzere 60 kişiye, 60 tane ruha devrin imamı devamlı ders vermektedir. Dersini tamamlayan ayrılır, yerine yenileri gelir. Devamlı bir değişim söz konusudur. Ümmü kitaptan sonraki üçüncü alem Kudret denizidir. O denizin derinliklerine Allah Teala sizin ruhunuzu gönderecektir. Ve orada sırlar göreceksiniz. O sulara Kudret denizine girdiğiniz zaman elbiselerinizle girersiniz, atlas elbiselerinizle. Bütün ruhlar, bu noktalara ulaşabilen ruhların hepsi sarıklıdır ve cübbelidir. Belde muhakkak kuşak vardır. Kemer değil, kuşak vardır. Yakası olmayan mintan söz konusudur. Ve pantolon hüviyetindeki nesne golf pantolon hüviyetindedir. Bileklerden sıkıştırılmış, sıktırılmış bir golf pantolon ajansı geniş olan. Ayaklarda da ucu yukarıya doğru kıvırıp sarı geçalar renkte ayakkabılar söz konusudur. Aslında ayakkabıdan ziyade çorap gibi veya bir çarık gibi görüntüleri. İşte böyle bir kıyafetin sahibidir bütün ruhlar. Bu ruhların içinden sadece üç tanesi İndihilay'da sarıklı değildir. Huzur namazının imamıyla arkasındaki iki kişi sarıklı değildir. Onların başlarının üzerinde Kabe'ye gittiğiniz zaman Arapların giydiği tarzda farklı bir etrafı böyle çevrilmiş farklı bir yapı göreceksiniz. Onun bu üç kişinin dışındaki herkes sarıklı ve cübbelidir. Cübbeler gruplara göre değişiktir. Bu atlas elbiseler, cübbeler, sarıklar Kudret denize girdiğiniz zaman ıslanmazlar. Sanki boşlukta yüzüyormuşsunuz gibi
Ne kadar derinlere giderseniz gidin, ruhunuz için nefes almak mecburiyeti olmadığı için bir ölüm söz konusu değildir. Buradaki belki en güzel şey kendinize hep dışarıdan bakmanızdır. Allah Teala size kendinizi ve etrafınızdaki tabi olanları da olmayanları da dışarıdan gösterir, kalp gözünüzle gösterir. Ve dördüncü aleme geldiğiniz zaman buranın makam-ı Mahmud olduğunu göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun dört tane halifesi arkasından irşat makamına tayin edilmiş olan bütün sahabe orada göreceksiniz. Bize gösterilen bölüm belki de sadece İslam'a ait olan bölüm olabilir. Çünkü diğer peygamberleri orada göstermedi Allah-u Teala. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük bir salonda ayakta durma söz konusudur. Makam-ı Mahmud'dan sonra Divan-ı Salihin. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve daire şeklindeki bir mescit söz konusu ve katları olan bir mescit, balkonları olan bir mescit. Divan-ı Salihin orada toplanıyor. Divan-ı Salihin'i Allah-u Teala size gösterdikten sonra bir şey dikkatinizi çekecektir. Sadece bir tek gece Divan-ı Salihin'de kimseyi bulamazsınız. Divan-ı Salihin tamamen boşalmıştır. İşte o gece Kadir gecesidir. Sadece bir tek gece Kadir gecesinde oradaki bütün ruhlar Divan-ı Salihin'i terk ederler ve dünya semalarına inerler. Ve yedinci, altıncı alem zikir hücreleri. Zikir hücreleri diğerleri kadar aydınlık bir hüviyet taşımaz. Loş bir, çok büyük bir salon düşünün. 2 metre veya 2 metre 20 santim yüksekliğinde küresel şeffaf küreler göreceksiniz. Çok muntazam bir diziyle soldan sağa yine çok muntazam bir diziyle önden arkaya doğru yerleştirilmiş aralarında boşluk olan çok sayıda zikir hücresi. Bu 2 metreden daha yüksek olan zikir hücrelerinin içinde insan ruhları devamlı zikrediyorlar. O sizlere gösterdiğimiz özel şekilde oturan bu ruhlar devamlı zikrederler. Zikrini devam ettirdiği sürece ruhlar oradadır. Devrin imamı ve arkasındaki iki kişi her 24 saatte seher vaktinde oraya ulaşırlar. Ve
Evrenim ama oradaki bütün zikir ehli olan ruhlara her gün mutlaka sohbet yapar. Böyle bir sohbetin dinlenmesi çok özel bir merasime tabidir. En sağ ön sıranın en sağındaki ruh en kıdemlidir. Birinci sıra tamamlanmadan ikinci sıraya getirmez. Kapıdan girdiğiniz zaman en sağdaki hücrenin önüne çıkarsınız. Ve hücreler, zikir hücreleri, bu şeffaf 2 metre yüksekliğindeki küreler yere oturtulmuş durumdadır. Ve soldan sağa uzanırlar. Bu giden 30 tane, 40 tane, belki daha fazla sayıdaki kürelerin her birinde bir ruh tesbih, zikir yapmaktadır. Tesbih, zikir. Arkaya doğru da 30 tane sıra uzanır. Soldan sağa. Ve bunların hepsi sohbet yapılmadan evvel sırayla, muntazam bir sırayla oradan ayrılırlar, gelirler, el öperler ve bir hilal meydana getirmek üzere evvela hilalin iç çeperini vücuda getirirler. Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bu üç kişi vardır. İmam ve arkasındaki kişi ve bir hilal vücuda getirir geri kalanlar. Bu hilalin birinci çeperi, iç çeperi, oradaki insan ruhlarının bu hilali meydana getirecek şekilde sıralanmasıyla oluşur. Sonra hilalin ikinci sırası oluşur arkadan. Birbirlerine yakın bir duruşla ayakta dururlar. Ve ikinci sıra ilk sıranın birincilerini atlayarak başlar. Yani ilk sıranın sağda da solda da ikincisinin hizasından başlar. Ve öbür başa, hilalin öbür başına kadar doldurulur. Sonra üçüncü sıra geriye doğru gelecektir. Birinci ve ikinci atlanarak ikinciden sonra üçüncü kişinin hizasında üçüncü sıra oluşur. Böylece birçok sıra oluşarak bir hilal vücuda getirilir. Sohbet tamamlandıktan sonra tekrar el öpmeyle geriye dönüş ve herkesin bütün ruhların ait oldukları zikir hücrelerine dönmeleri söz konusu olur. Ve huzur namazının diğer namazlarını kılmak üzere üç kişi tekrar Allah'ın huzuruna geri dönenler. Bu muhtevanın sonuncu alemi indi ilahidir. İndi ilahi huzur namazının kılındığı sonsuz bir diziyi ifade eder. Huzur namazının imamına yukarıdan baktığınız zaman imamın arkasında iki kişi daha göreceksiniz. İmam da bu iki kişi de kefiridir. Sonra arkalarında bir kişi göreceksiniz, sarıklı. Ondan sonra onların arkasında iki kişi göreceksiniz, sarıklı. Ondan sonra yedi kişi göreceksiniz. Bundan sonrakilerin zaten hepsi sarıklı. İki kişi de yedi kişi de muhtelif türde cübbeler giyerler. Cübbeler genellikle birbirine benzer, renkleri değişik oluyor.
Sonra 7 tane Taha cübbeli göreceksiniz ondan sonraki safta. Onlar bu sonraki 7 kişi, yani birinci 7 kişiden sonra gelen 7 kişi beyaz elbiselidirler. Bütün cübbeleri de elbiseleri de sadece beyazdır, sarıkları da.

0: var. Öndeki 7 kişinin önündeki 2 kişi devrin imamının 2 başveziridir. Ondan sonra da 7 tane vezir gelir. 9 tane vezir söz konusudur. Sonraki beyaz denizliler kutupları oluşturur. 7 tane kutbun en sağında başkalarından farklı bir özelliği bulunan boynunda bir sırımla bağlanmış bir kese taşıyan Abdülkadir Geylani Hazretlerini göreceksiniz. Kesenin içinde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mührü var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 7 kişilik sıradan sonraki bütün sıralar artık hep onarlıdır. Onarlı sıra arkaya doğru uzanır gider. İlk 4 sıra kırkları teşkil eder. Siyaha yakın koyu kahve rengi, siyah da diyebilirsiniz. Cübbeler taşırlar. Yakaları köklüdür, green. Ve bu kürkün ön tarafında çapraz altın sırma söz konusudur. Kırklar için böyle bir değişik kıyafet Allah-u Teala önermiş. Kırklardan sonra 70'ler geliyor, 7 sıra bal rengi cübbelere sahipler. Sonra yeşil cübbeleriyle ve başka renkteki cübbeleriyle arkaya doğru çeşitli ruhlar sıralanır. Huzur namazına arkadan bakıyorsanız imamın sol tarafında önde 25-30 metre önde yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte en alt sıraları yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte bulunan altın tahtlar göreceksiniz. Bu altın tahtlar boşlukta duruyor. En alttakiler som altından yukarıya doğru yükseldikçe sayısı azalıyor yavaş yavaş tahtların ve üzerleri mücevherle süslenmeye başlıyor. Daha yukarıdakiler tamamen altının üzerine mücevherlerle süslenmiş bir özel durumda. En üstteki tahtın üzerinde de Livai Hamd var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım. Orası indi ilahidir. Çimenler ve çimenlerin üzerinde seccadeler ve güneşin en parlak zamandaki ışık kadar ışıklı bir alem ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Gözleriniz güneşi ararsa orada güneşi bulamayacaksınız. Güneş yok. Ama her taraf pırıl pırıl aydınlık. Ve imamın başının üzerinden arkaya doğru bakıyorsanız Yukarıya doğru bakışlarınızı kaldırın. Allah yokluktadır. İşte göğün yedi katı. Bu son nokta indi ilahi adını alıyor. Yani Allah'ın huzuru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu söylediğimiz standartlardakilerin birinci kattan itibaren daha zemin kattaki dergâhtan itibaren gördüklerinizin hepsi ruhtur. Allah Teala size zemin katın ana mescidini, ana dergahını göstermedikçe ruhları göremezsiniz. Mutlaka ruhları görebilmek için kalp gözümüzün açılmış olması gerekir. Allah-u Teala'nın size mutlaka zemin katı göstermesi gerekir. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmış olacak. Ve Allah-u Teala gösterdiği her şey hakkında size devamlı bilgiler ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh deyince nefsinizden farklı bir hüviyette, eğer onu Allah'a gönderdiyseniz, göndermenle ben size mevcut olan bir varlığı düşüneceksiniz. Allah'tan gelen ve her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecek olan bir varlık. Eğer siz Allah'ın 12 tane farzına uyarak ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırırsanız, bu sizi evliya kılar. Yani evliyadan birisi bir veli yapar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel dizaynda Allah-u Teala tarafından vücuda getirildiğini, ruhla ve nefsle teçhiz edildiğinizi unutmamalısınız. Ruhunuzu bu standartlar içinde Allah'a ulaştırdığınız zaman siz Allah'a vasıl olmuş bir insan olursunuz. Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş olan birisi olursunuz. Allah'a ruhunu teslim etmiş birisi olursunuz. Ve bütün ruhlar için sonuç budur. Eğer bir insan bunu yapamazsa ne olur? Diyelim ki gerçekleştirmek istemiyor kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmak istemiyor. Allah Teala kimseye zorla bir şey yaptırmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa zaten kurtuluşu söz konusu değildir. Ruhu o hayattayken Allah'a ulaşmayacaktır. Peki ne olur? Kişi öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu, o kişi öldükten sonra Allah'a ulaşır. Ölüm melekleri size ulaşırlar. koltuğa kapatırlar. Yani vücudunuzdaki mitokondrilerin elektrik üretimine mani olurlar. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmediği için ölürsünüz. Beyinden başlayan, beyne oksijen gitmediği için beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudunuza yayılır. Ve öldüğünüz zaman vücudunuzdaki manyetik alan da sona erer. Bu manyetik alanın bütün vücudunuzu kaplayan, bütün mitokondrilerin oluşturduğu bu manyetik alanın var olabilmesi mutlaka elektrik üretiminin mevcudiyetine bağlı. Çünkü bu bir elektromanyetik alandır. Bir kutbuyla ruhunuzu, ikinci kutbuyla da nefsinizi kendine çeken bir özellik taşır. Ve vücudunuzda elektrik enerjisi sona erdiği zaman buna dayalı olan manyetik alan da sona erecektir. Elektromanyetik alan da sona erecektir. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuz artık ruhunuzu ve nefsinizi kendisine çekemeyecektir. Ve nefs ve ruh ikisi birden vücudunuzu terk edeceklerdir. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz. Değilse Allah'tadır, mutlaka geri gelecektir. Azrail Aleyhisselam'ın ve onun meleklerinin görevlerini yapabilmesi için. Ve başınızın, omuzlarınızın üzerinde sağ tarafta ruhunuz, sol tarafta nefsiniz yere paralel bir vaziyette vaziyet olacaklardır. Yaklaşık omuzlarınızdan 1 metre yukarıda veya biraz daha yukarıda. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı ne olacak? Sonra Azrail Aleyhisselam veya onun meleklerinden birisi ruhunuzu alacak ve 7 tane gök katını beraber aşacaklar. Sitet-i Münteha'ya kadar bir beraber yolculukları olacak. Sitet-i Münteha Hind ilahinin en yüksek noktası ve orada bir ağaç var. Kökleri de dışarıda olan bir ağaç. Sondaki varlıklar aleminin en sonundaki ağaç, Sitret-i Münteha. Azrail Aleyhisselam bir melek olarak oraya kadar yükselebilir. Daha öteye gitmesi mümkün değildir. Sitret-i Münteha'dan sonra ruhunuzu orada bırakan ölüm melekleri geriye dönerler. Ruhunuzsa otomatik olarak Allah'a ulaşır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ruhunuzun Allah'a ulaşması. Ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmış olsa da Azrail Aleyhisselam'ın görev yapması için tekrar vücudunuza geri dönecektir. Bu husus net olarak anlatılıyor Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum ileyhi raciun, ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Huşu sahiplerinden bahsediyor Allah Teala daha evvel. Bu huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar Allah'a milaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ondan sonra da tekrar Allah'a rücu edeceklerine ruhlarının tekrar Allah'a rücu ettirileceğine yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Birisi ölmeden evvel ruhun bizim iradi talebimiz üzerine mürşidimize ulaştığımız an o insanla vücudumuzdan ayrılması ve seri sülûkü yaşaması ve nefsimizdeki 7 kademelik olgunlaşma süresince emmarede 1. gök katına, levvamede 2. gök katına, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşması söz konusu olacaktır ruhunuzun. Sonra 7 tane alemi geçecektir. En son sitretin müntahaya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'a teslim olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir durum söz konusu. Bu ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızdır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ı göreceksiniz. Sonra Allah Teala ruhunuzun nasıl Allah'a ulaştığını, nasıl Allah'ın zatında yok olduğunu, onu da size gösterecek. Ne zaman gösterecek? Bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz, Allah'ın zatını görmeye ehil olduğunuz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın zatında yok olan ruhunuz öldüğünüz zaman tekrar size geri dönecek. Söylediğimiz gibi başınızın, omuzlarınızın üzerinde sağ tarafta ruhunuz, sol tarafta nefsiniz olmak üzere ölümünüzden sonra bir beraberlik olacaktır. Sonra nefsiniz fizik vücudunuzda kalacaktır. 40 gün süreyle ve ruhunuz öldüğünüz zaman ister Allah-u Teala'dan gelerek başınızın üzerinde, omuzunuzun üzerinde yerleşsin, ister vücudunuzdan ayrılarak yerleşsin. Her ikisinde de Azrail Aleyhisselam veya onun ölüm melekleri ruhunuzu alacak ve Allah'a götüreceklerdir. Öyleyse ruh dediğiniz zaman aklınıza emr alemi gelecek. 7 tane gök katını birer birer aşmak gelecek. Sırat-ı müstakim, yani Allah'a ulaştıran yol önce 1. sebili içerir. 1. sebil yataydır. Tabi olduğunuz yerle ana dergah arasındaki mesafe kadardır. Nerede tabi olduysanız mürşidinize, oradan ana dergaha kadar ruhunuzun yapacağı ilk yolculuk yatay bir yolculuktur. Sırat-ı müstakimin 1. sebebini. Sonra bu ana dergahtaki altın kapıdan yukarıya doğru dikey bir yolculuk başlar. Bu yolculuk 7 tane gök katını birbirine bağlayan tarik-i müstakimi ifade eder. Allah Teala buyuruyor ki velakat halakna fevkaküm sab'a taraika. Üzerinize diyor 7 tane gök katı 7 tane yol, 7 tane tarik yarattık diyor Allah Teala. Velekat halakna fevkaküm saffa taraika. Andolsun ki üzerinizde 7 tane yol yarattık diyor. Tarik yarattık diyor. Bunun adı tarik-i mustakim. Zemin kattan ruhunuzu alacak, Allah'a kadar ulaştıracak olan tarik-i mustakim. Sonra bu dikey bir sebil. İkinci sebil. Üçüncü sebil, kader hücrelerinden başlayarak Sitre-i Münteha'ya kadar ulaşan yatay sebil, 7 tane alemden geçeceksiniz. Üçüncü sebil, yatay. Sitre-i Münteha'dan itibaren de Allah'a ulaşan dikey sebil, dördüncü sebil. Dört tane sebilden oluşuyor sırat-ı müstakim. Bunlardan sadece bir tanesinin adı tarik-i müstakim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği daha burada tamamlıyoruz. Sizlere ruhlarınızdan bahsettik. Biliniz ki ruhunuz ve içiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç ayrı vücudun sahibisiniz. İki tane değil. Kur'an hakikatlerini birer birer öğrenecek ve öğreteceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin. Kiyosiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte gene Allah Teala ile birlikteyiz. Onunla beraberiz. Onun yolunda olmanın o büyük huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha gönül gönüleyiz. Sizlere kibirlenenlerden bahsetmek istiyorum bugün. Kimdir kibirli olanlar? Bu kibirli olanlar nefslerindeki kibir afetinin, gurur afetinin kurbanı olan zavallılardır sadece. Ama yeryüzünde hak etmedikleri halde kibirle dolaşırlar. Sahip oldukları standartlarda insanlara
1: tepeden bakarlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir dizaynına, Allah'ın bir öğretisine sahip olmadan başka insanların asırlardan beri yazmış oldukları Emaniye adı verilen bir faydasız ilim demetiyle bilgilendirilmişlerdir ve hüküm sahibi olmuşlardır. Kendi dizaynlarında, o ilmin üzerinde, faydasız ilim üzerinde hüküm sahibi olmuşlardır. Ve ne yazık ki büyük kitlelere yol gösterebilecek olan bir özelliğin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizaynı en güzel standartlarda yerlerine oturtmalıyız. Kibir müessesesine dikkatle bakın. İnsanları Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kibirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, haksız yere insanların sahip oldukları kibir. Zaten kibir nefsin afetlerindendir. Öyleyse bir insan kibirliyse nefsi sebebiyle kibirlidir. Nefs her zaman şeytandan yanıdır. Allah'ın emirlerine karşıdır. Yasaklarına da karşıdır. Öyleyse nefsimizin bir afetiyle karşı karşıyayız. Kibir. Bu insanlar hüküm sahibi olduklarını iddia ederler. Bir, en güzelini yaptıklarını hesap ederler. Zannederler ki onların yaptıkları en güzelidir. İkinci özellikleri. Ama amelleri boşa gitmiştir. Kehf suresinin 103, 104, 105, 106 ayetlerinde Allah Teala diyor ki halindeki size amellerini İnsanların nasıl hüsrana düşürdüklerini anlatayım mı? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Muhsinune sun'a diyor Allah Teala burada. Onlar en güzelini yaptıklarını hasabe yahsebune hesap ediyorlardı. Muhsinune suna yapılacak olanların ahsen olanını yaptıklarını düşünüyorlardı. Peki ne yapmışlar bu insanlar? Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını inkar ederler, örterler, küfrederler. Allah'ın ayetlerini örterler, küfrederler, inkar ederler ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Allah-u Teala buyuruyor, onların amelleri hoşa gitmiştir. Habitat amalihim diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ama bu insanlar en güzelini yaptıklarına ümit ediyorlar. En güzelini yaptıklarında ümit etmiyorlar, eminler. Hesap ediyorlar ki, zannediyorlar ki biz en güzelini yaparız. Kendilerinin öyle olduğunu zannediyorlar. Allah Teala onları söylüyor. Bu insanlar iki tane temelden hareket ediyorlar. Faydasız ilmin sahipleri bir, iki, en güzeli ne yaptıklarını zannedenler. Ama ortaya koydukları sonuç Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek. Hatta gizlemek. Allah Teala bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Eğer bu insanlar buna daha fazlasını katmışlarsa, kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetleriyle alay etmişlerse, Allah'ın resulleriyle alay etmişlerse, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki onlar için mizan da tutmayız. Yani onların ne kendi kazandıklarının ne de başkalarının onlara yaptığı kötü davranışlar sebebiyle, kul hakkı sebebiyle kazandıklarının onlara bir faydası olmaz diyor. Amelleri boşa gidenler, kendi kazandıkları dereceler sıfırlananlardır. Ama bu insanlar da başkalarının onlara yaptıkları kötülükler dolayısıyla kul hakkı sebebiyle kazandıkları dereceler kalıyor. Ama o derecelerin de onları kurtarması elbette söz konusu değil, gidecekleri yer cehennem. Şimdi bu insanlar amelleri boşa gidenler ne yapmışlar? Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, küfür etmişler. Örtmüşler ayetleri. İnkar etmişler ayetleri. Yalanlamışlar. Ve Allah Teala sadece ayetlerin yalanlamasından bahsetmiyor. O ayetlerin arasında en çok önem verdiğini öne geçiriyor Allah Teala. Diyor ki ve likallâhe, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ediyor diyor bu insanlar. Onların amelleri boşa gitmiştir. Bu insanların bir işareti var bu ayette. En güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. En güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. En güzelini yapanlar olarak kibirliydiler. Neticesine ulaşıyoruz. Hep onu söylerler onlar. En güzelini biz yaparız. Biz söyleriz. Yani en büyük biziz diyorlar. Bu kibrin tabii bir işareti. Allah'ın resulleriyle alay etmeleri de onların kibirlerinin başka bir işaretini taşıyor aynı ayet-i kerimede. Ya da kerimeler dizisinde Nisa Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayetleri. Ayet-i kerimeyi

amala. De ki size amellerini hasara uğratanları, amellerini hüsrana düşürenleri, amellerini hasara uğratanları haber vereyim mi? Ellezine dalle sayühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir. Onların amelleri hasara uğramıştır. Fin hayatet dünya, dünya hayatındaki amelleri onların dünya hayatındaki amelleri sapmıştır. Ve hüm yahsebune ennehüm muhsinune sun'a. Ve onlar hesap ediyorlardı ki, zannediyorlardı ki, en güzelini yapıyorlardı, işliyorlardı. 104. ayet-i kerime Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim. Onlar Rablerinin ayetlerini örtüyorlardı, inkar ediyorlardı, küfrediyorlardı ayetleri. Ve likaihi ve ona Allah'a ulaşmayı ifade eden Allah'ın ayetlerini küfrediyorlardı, örtüyorlardı, yalanlıyorlardı, inkar ediyorlardı. Fe habitat amalihim ve amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ve sonra diğer bir gruba geçiyor. Fe la nukimu lehum yevmel kıyameti vezna zalike cezaühüm cehennemü. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. Onların cezaları cehennemdir. Bima keferu küfürleri sebebiyle ve tehazu ayati ayetlerimle alay etmeleri sebebiyle ve Resulü huzuva ve Resullerimle alay etmeleri sebebiyle Allah'ın Resulleriyle alay etmeleri söz konusu olduğu cihetle bunlar kibirler olduğu kesin. Ama Allah Teala diyor ki bu Allah'ın ayetleriyle alay edenler, Resulleriyle alay edenler var ya onlar için mizan da tutmayız diyor. Bu insanların burada önemli bir kibirlerine dayat eden hatası var. Allah'ın ayetlerini bilerek gizliyorlar. Bilerek örtüyorlar üzerini. Bilerek inkar ediyorlar. İşte bu inkarın daha açık bir şekilde gizlemeye dönüştüğünü Allah-u Teala ketmetme fiili kullanarak Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allah'ın indirdiği kitaplarla, insanlara indirdiği kitaplarla, delilleriyle açıklamasına rağmen diyor Allah-u Teala. İnsanlar diyor vardır ki Allah'ın ayetlerini ketmederler. Gizlerler diyor Allah Teala. Hem Allah Teala kitaplarını indirmiş, beyineler koymuş o kitapları, ispat vasıtaları koymuş. Allah'ın ayetleri ve hidayet konusunda Allah'ın ispat vasıtalarına rağmen Allah'ın hidayetini yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini, iradenin Allah'a teslimini hepsi dört tane temel hidayeti temsil eder. Hidayeti

hidayet kavramını bilerek gizlerler diyor Allah Teala. Allah'ın ispat vasıtalarıyla kitaplarda anlatmasına rağmen. Ve sonunu söyler Allah Teala, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara, bu inkarcılara, bu ketmedenlere, Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizleyenlere Allah da lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de lanet eder diyor Allah Teala. Şimdi bu insanlar bunu gizleyebilecek durumdalarsa demek ki onlardan fikir sormuyor. Söz sahibi insanlar bunlar. Ve Allah'ın ayetlerini Allah Teala burada özellikle altını çizerek hidayeti diyor. Allah'ın bütün ayetleri Allah'ın hazinelerinden birer parçadır. Ama hidayet, kurtuluşu, hidayet, cennet saadetini ve dünya saadetini ifade ettiği için, Allah'ın da hedefi bütün insanları hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmak olduğu için, hidayet Allah'ın katında son derecede önemli bir kavram. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler şu anda hidayet çağındayız. Bütün dünyanın hidayete ulaştırılacağı bir güne ulaştık. O devri yaşıyoruz. Ahir zaman. Zamanların son noktalarındayız. Ve bu devir hidayet devridir. Hidayete erdirenlerin devridir. Sadece bir ülke için, on ülke için değil, dünya için değil, kainat için bu devir hidayet devridir. Onun için hidayet kelimesi bu devirde son derece önemli bir kavram olarak dünya literatüründe kesif konuşmalara, konferanslara neden olacaktır. Hidayet kavramı bütün dünyaca öğrenilecektir. Ama gene de insanların çoğu değil, azı hidayete erebilecektir. Şeytan da bu arada hiçbir zaman boş durmayacaktır. Bu kibirliler var ya, onlar vasıtasıyla insanlara tesir etmeye devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, bu kibirli insanlar kimler? İşte Allah'ın ayetlerini örtenler, hidayeti inkar edenler ve daha kötüsü hidayeti gizleyenler. Peki bu inkar edenlerin, gizleyenlerin, saklayanların, insanları hidayetten uzaklaştıranların durumları ne? Ne yapıyor bu insanlar? Bu kibirliler. Neye sebebiyet veriyorlara bakalım evvela. Bu kibirlilerin neticesinde acaba insanların durumu ne oluyor? Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, bütün konulardaki ileri gelenlere, hangi konu olursa olsun saadat deniyor. Din konusu ise dindeki ileri gelenler, onlara tabi olduk. Onlara, affedersiniz, tabi olduk değil, onlara itaat ettik. Onların tabiyetle tabi bir alakası yok. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver,
en büyük lanetinle onları lanetle. Kimdir bu kibirli olanlar? O saadetler. Dini biz biliriz diye ortaya atılıp da bütün insanları kendileriyle beraber cehenneme götüren insanlar. Devrin din konusundaki büyükleri. Televizyonları parsellemiş olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu kibirlilere inanan insanlar, doğru söylediklerini zanneden insanlar, onlarla birlikte ne yazık ki kurtuluş ümitlerini kaybediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse kibirlilerin vücuda getirdiği sonuçları gördükten sonra daha biraz yakından tanıyalım kibirli insanları. Kimdir bu kibirli insanlar? Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri bu insanları açıklıyor bize. Allah Teala buyuruyor: "Se'asrufu anayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve en yarav külle ayeti la yumini biha. Ve en yarav sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve en yarav sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehüm kezzebu bi ayatina ve likail ahireti."

وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Allah Teala diyor ki ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ekânu anha gafilin. Onlar ki diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve ondan gafildirler. Ayetin 146 ve 147'nin başından gidelim. Diyor ki Allah Teala Allah o kişilere ayetlerinin gerçek anlamlarını öğretmekten sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Ne olmuş bu insanlar? Bu insanlar üniversite bitirmişler. Master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar bu insanlar. Bu insanlar emaniye bilgilerle mücehhez olmuşlar ve ilim sahibi olduklarını zannetmenin kibiri içerisinde, yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşıyorlar. Peki özellikleri ne? Allah Teala diyor ki onlar bu kibirle yeryüzünde dolaşanlar var ya, onlar irşat yolunu gördükleri zaman, hidayete erdirecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Hidayet yolunu ellerinin tersiyle iterler. İrşat yolunu, rüşt yolunu. Bakınız bu rüşt kelimesine dikkat edin. Çünkü onların kibirleridir ki onları rüşte erdirmiyor. Kibirleri sebebiyle rüşte eremiyorlar. Kibirleri sebebiyle buluğa eremiyorlar. Kimdir rüştünü ispat edebilen? Buluğa ermiş ve aklı başında olan kişiler. Kendilerini doğru standartlarda yönetebilecek kişiler. Rüşte ermiş olanlar. Bir manevi rüşt var, rüşt var. Bir de maddi rüşt var. Türkiye'de maddi rüşt 18 yaşında gerçekleşir. Kim 18 yaşını bitirmişse reşittir. Yani rüşte ermiştir. O kendini idare edebilecek olan bir vasatta kabul edilir. İşte rüşte erenlerin iki vasfı var. Hem akil olmak, normal bir aklın sahibi olmak, hem de buluğa ermek söz konusu, bali olmak. Akil ve bali olmak. Yani rüştün iki vasfından bir tanesi buluğa ermek. İşte kibirliler bu maddi rüştün her zaman sahibidirler, sahibi olabilirler. Ama manevi rüşte onu inkar ettikleri için hiçbir zaman ulaşamazlar. Manevi buluğa eremezler. Manevi açıdan buluğu onlar için mümkün değildir. Allah Teala bu hususu Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde söylüyor ve oraya geleceğiz.
bu ayeti tamamladığımız zaman Araf 146. Allah Teala diyor ki onlar rüşt yolunu gördükleri zaman, şu yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler, onu yol itaat etmezler diyor Allah Teala. Sonra daha korkunç olan asıl sonucu söylüyor. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten bir insan eğer irşat yolunu seçmemişse o kişi gay yolundadır. Hidayet yolunu seçmemişse dalalet yolundadır. Başka bir alternatifi yok. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren fıskıdır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedir. Ve irşat yolunu kabul etmeyenler zaten küfürde olanlardır. Zaten dalalette olanlardır. Zaten fıskı olanlardır. Zaten gay yolunun üzerindedirler. Şeytanın yolundadırlar. Öyleyse kim irşat yolunu, rüşt yolunu kendisine yol edinmezse o rüşt açısından, irşat açısından manevi rüşte eremez. Yani rüştün iki faktöründen birisine bu insanlar akıllıdırlar. Kesin akıllı olmasaydılar üniversitelerde o başarıları gösteremezlerdi. Akıllıdırlar, belki de çok akıllıdırlar. Ama ne yazık ki kibirleri sebebiyle akılları onları Allah'a yaklaştırmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kibirlilere gök kapıları açılmaz. Gökün her katında bir kapı var sevgili öğrenciler, sizlerle ve dinleyenler. O kapılar sadece Allah'a ulaşmak isteyenlerin ruhlarına açılır. Kibirlilere gök kapıları açılmaz buyuruyor Allah Teala. Şimdi Araf 146'nın devamına bakalım. Bu insanlar demek ki irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerini ruhen hidayete, fizik vücut olarak hidayete, nefs olarak hidayete, irade olarak hidayete erdirecek olan yolu, rüşt yolunu kendilerine yol edinmiyorlar. Öyleyse bu konuda biliyor ermeleri mümkün değil. Özellikleri ne? Allah Teala söylüyor. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve anha gafilin. Bunlar Allah'ın ayetlerini inkar edenler, tekzip edenler, yalanlayanlar. Gördünüz ki kibirlilerin hepsinin müşterek özelliği, Allah-u Teala'nın kibirli olarak vasıflandırdığı insanların müşterek özelliği, irşat yolunu kabul etmemek ve gay yolunu kabul etmek, Allah'ın ayetlerini yalanlamak, İnkar etmek. Ve hemen arkasından da Allah'ın ayetlerinden gafil olmak geliyor. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için böyledirler diyor Allah-u Teala.
Allah'ın ayetlerini bilirler, görürler Kur'an-ı Kerim'de. Bir kısmı manasına varamazlar. O okudukları kitaplardaki hükümler onları öylesine tesir altına almıştır ki doğrunun ve yanlışın ayrımını yapamazlar. Bu sebeple Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Bütün bu kibirli insanlar Allah'ın her söylediğini, onları kurtaracak olan her sözü sadece inkar ederler.

Allah Teala kibirlilere ve Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gök kapıları açılmaz buyuruyor. Bu insanlar amelleri boşa çıkanlar olarak karşımıza güne çıkıyor. Araf 147'de Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini, onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler, yalanlarlar ve yevmül ahiri de yalanlarlar. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da yalanlarlar ve müşterek hükme varıyor. Sonuç, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesiyle ve 146. ayet-i kerimesiyle Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri net bir illiyet hafızası içerisinde. İlliyet hafızası çok sağlam bir illiyet ve her ikisinde de amellerin boşa gitmesinden bahsediyor Allah Teala ve şartlar aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek, küfretmek, yalanlamak ve hidayeti, en azından insan ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki hidayeti yalanlamak. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor. Allah'ın ayetleri yalanlanıyor. Kimler tarafından? Kibirliler tarafından. Peki sonuç ne? Sonuç amellerin boşa gitmesi. Bu insanların buluğa eremeyecekleri ifade ediliyor demiştik. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde demiştik ki rüştün kişinin ispat sahasına girmesi, yani kişinin rüştünü ispat edebilmesi akil ve bali olmasına bağlı. Normal bir aklın sahibi ve biluğa eriş. Bir insanın bir cinsel açıdan biluğa erişi var. Bir insanın İlim açısından, irfan açısından biluğa erişi var. İşte kibir insanları ilim açısından, irfan açısından buluğa asla ulaştırmaz. İşte Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهِمْ Muhakkak ki onlar diyor Allah Teala mücadele ederler, savaş verirler. Allah'ın ayetlerinde mücadele ederler. Kendilerine bir sultan verilmeden,

Allah Teala sultanın mürşit olduğunu söylüyor. Onlara Allah Teala tarafından bir sultan verilmeden deyince burada Allah tarafından bir sultan verilmeden, yani bir Resul'e tabi olmadan veya o Resul'ün mürşitlerinden ona tabi olup da irşat noktasına onun vazifeli kıldığı insanlardan biri de kendilerine bir sultan olarak verilmeden. Allah Teala ölçü veriyor bu insanların ölçüsünü. Fi sudurihim, onların göğüslerinin içinde illa kibrün, sadece kibir vardır diyor Allah Teala. Ma hum bi balihi, onları buluğa erdirmeyecek. Onların buluğa ermesine mani olacak. Buluğa eremeyecekleri bir kibir vardır diyor Allah Teala göğüslerinde. Bu ayet son derece net olarak bizlere onu veriyor. Allah Teala'nın dizaynı

Bu arada bu insanlar bir ilmi temsil ediyorlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde emaniye diyor onların sahip olduğu ilme. Bu ilmin sahiplerinin ilminin Allah-u Teala bir değeri olmadığını ifade ediyor. Sadece zanna tabi bir ilim olduğundan bahsediyor. Ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanları felakete mahkum ediyor. İlimleri sebebiyle. Onların faydasız ilimleri sebebiyle. Diyor ki Habibim o nefslerinin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Kalplerin içine iman girmemiştir diyor. Bu kibirliler kendilerinin hiçbir zaman manevi buluğa varamayacakları bir kibir içindedirler diyor. Göğüslerinde manevi buluğa ermelerini kesin olarak önleyen bir kibir vardır diyor Allah-u Teala. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle olunca insanlar hidayeti inkar edince onlar hem dalalette hem de kafirler olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki bir takım insanlardan bahsediyor. Onlar muhakkak ki kafirdirler diyor. Madde bir. Onlar diyor Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın sırat-ı müstakiminden insanları men ederler. Madde iki. İki özellik. Madde üç. Üçüncü özellik. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlardan bahsediyor. Uzak dalalet içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dördüncü özellikleri aynı zamanda zalim olmaları. Hem kafirler hem Allah'ın yolundan men ediyorlar. İki, hem dalalettiler. Üç, hem de zalimler. Neden zalimler? Başka insanlara Allah'ın hidayetle alakalı ayetlerini gizleyerek, özellikle inkar ederek onların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları son derece açık olarak ifade ediyor Nisa 167'de. 168'de de bu sebepten zalim oldukları ifade ediliyor. Sonra diyor ki Allah Teala onlara Allah asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar Allah'ın yoluna girmiş olsalardı, hidayet yolunu tercih etmiş olsalardı, ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tövbe ettikleri zaman 10 ihsanla mürşitlerine ulaşıp da tövbe ettikleri zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Yani onlara mağfiret edecek idi. Ama
böyle yapmıyor Allah Teala. Onlara mağfiret etmiyor. Çünkü onlar bu istikamette bir dizaynın sahibi değiller. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? İnsanlar var. Kalplerinde kibir var. Onları manevi buluğa erdirmiyor. Manevi rüşte erdirmiyor. Çünkü rüşt yolunu, manevi rüşte ulaşma yolunu seçmiyorlar. İrşat yolunu, rüşt yolu, irşat yolu onu seçmiyorlar. Onu gördükleri zaman reddediyorlar bu insanlar. Ve reddedenlerin, gay yolunu seçenlerin yaptıkları şey belli. Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayet ayetlerini inkar etmek. Böyle olunca hidayete ermeleri, yani gök katlarında yükselmeleri mümkün değil. Ve A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara gök kapılarının açılmayacağını, yani onların ruhlarının gök katlarını aşarak Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığını ifade buyuruyor. Diyor ki innellezine kezzebu bi ayatina. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Tıpkı A'raf 147'de ve 146'da olduğu gibi. Ve stekberu anha. Onlarla kibirlenirler. Yani ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebiyle kibirlenirler. Çünkü Allah'ın dostları, Allah'ın resulleri diyeceklerdir ki ayetlerin manası budur. Allah hidayeti farz kılmıştır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındınız diyeceklerdir. Onlar da bu resullerin söylediğini mutlaka inkar edeceklerdir. Yetmez, hem suçlu hem güçlüler ve onlar doğruyu söylemiş olarak kabul edeceklerdir toplumca ve Allah'ın resullerinin sözü dinlenmeyecektir. İşte bu sebeple de onlar kibirlenecektir. Allah'ın resullerini sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır. Ve onlara deli diyeceklerdir, meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Sahtekar olduklarını iddia edeceklerdir. Bir hedefe varmak için, büyüklenebilmeleri için. İşte burada Allah Teala onu söylüyor. Muhakkak ki diyor, onlar Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla da Allah'ın ayetlerini yalanlamakla da tekebbür ederler, kibir sahibi olurlar. Yani ilimlerinin doğru olduğunu düşünerek falan kitap bunu yazıyor, feşmeken kitap bunu yazıyor. Bu kitaplara göre öyle hidayet midayet falan yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ölmeden evvel zaten mümkün değildir. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılsa o zaman ölürüz. Bu itibarla bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir teranesiyle. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor bu insanlar. Allah'ın Resulleri Allah Teala'nın aldıkları için ilmi. Onlar doğruyu iddia ediyorlar daima, söylüyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca yüzlerce defa ispat ediyorlar ki doğru odur.
İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşması gerekir. 11 defa üzerimize farz kılınmıştır. Ama bu insanlar diyorlar ki hayır. Ruh insana hayat verir. Eğer ruhunuz alınırsa ölürsünüz. Onun için ölüm melekleri gelir, ruhunuzu aldığı için ölürsünüz. Halbuki insan evvela ölür, sonra ruhu vücudundan ayrılır. Çünkü vücuttaki mitokondriler artık elektrik üretemezler. Üretemedikleri için elektromanyetik alanlar yok olur. Yok olunca fizik vücudumuzun ruhu kendisine çekme yetkisi yok olur. Ve fizik vücudumuz ruhu da nefsi de kendisini çekemediği için bir kutbuyla nefsi bir kutbuyla ruhu çekiyordu. Çekemediği için ruh da nefs de vücuttan sigara dumanı gibi ayrılırlar. Tayin mekanı gerçek anlamda yaşadığınız zaman vücudunuzdan nefsinizin ayrıldığını, bir sigara dumanı kesafetinde olduğunu göreceksiniz. Şekillenmeden evvel sigara dumanının hem rengi hem de şekli nefsinizin temel dizaynını içerir. Karşınızda 40 mumluk bir lamba olsa, elektrik lambası, onu örtebilecek koyulukta bir duman gibi nefsiniz sizden ayrılır. Bir gün göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte şimdi Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde onlar diyor muhakkak ki Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar ve onlarla büyüklenirler. La tufettehu lehum. Onlar için açılmaz. Evvabü's semai. Semanın kapıları, gök katlarının kapıları onlar için açılmaz. Ve la yetulunel cennete. Ve onlar cennete konulmazlar. Ve onlar cennete giremezler. Allah-u Teala bunun imkansız olduğunu söylemek üzere de iğne devenin deliğinden geçinceye kadar diyor. Tabiatıyla bir iğnenin bir devenin iğne deliğinden geçmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse bu insanlar bir muhteva içerisinde görünüyor ki bunlar kibirliler. Kibrin sahipleri.

Allah Teala bu istikamette ayetlerini söylüyor. Bu insanlar bu standartlarda hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Hiçbir zaman kibirleri sebebiyle mürşitleri kendilerinden aşağı gördükleri için. Hiçbir zaman bir mürşide tabi olmayacaklardır. Ve her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyecekleri için kurtuluşları mümkün değildir. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunların bir kısmı Resullerle alay etmek küstahlığında da bulunurlar. O zaman Allah Teala diyor ki onlar için mizan da tutmayız. Cehenneme gitmeleri bir yana mizan da tutulmadığı için en alt seviyesine girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlar Allah'ın ayetleri. Öyleyse hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerine göre aynı vasıfları Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin standartlarında bakalım bu kibirlerin durumu ne? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Neden dilemezler? Çünkü inkar ediyorlar bunu. Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Hiçbir zaman dilemeleri mümkün değil. Dilemezlerse ne olur? Devam ediyor Allah Teala. Onlar diyor, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ne demek bu? Onları tatmin eden dünya hayatında kendilerine verilen önemdir. Çünkü kibirleri bunu gerektirir. Kibrin gereği olarak onlar bir dizaynın içindeler. Böyle bir ifadeyi Allah Teala niçin kullanıyor acaba? Baktığımız zaman bunun hangi anlama geldiğini görüyoruz. O insanlar kibirli. O insanlar Allah'ın güzelliklerinden yoksun. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Çünkü onu reddediyorlar. İşte bunun için Allah Teala onlar için diyor ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve onların gidecekleri yer ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir buyuruyor. Öyleyse kim bu insanlar? Kibirleri sebebiyle Allah'a ulaşmayı reddedenler. Çünkü Allah'ın insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına müteallik olan ayetlerini Allah kitaplarıyla ispat vasıtalarıyla insanları ispat ettiği halde indirdiği kitaplarla bu insanlar Allah Teala'nın bu 11 defa farz kıldığı hususa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hususuna red olarak bakıyorlar. Ve kabul etmiyorlar bunu. Kabul etmedikleri için gidecekleri yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar diyor Allah Teala. Bunlar Allah'ın ayetlerini,
reddeden bu insanlar, Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, mürşitlere hiçbir zaman ulaşmayacak olanlar, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini hiçbir zaman hidayete ulaştırmayacak olan insanlar ve kurtuluşları mümkün olmayan kibirliler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve o insanlara acıyarak talalette olan, fıskta olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın ayetlerini inkar eden milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu insanlara, bu kibirli insanlara, haksız kibrin sahiplerine sadece acıyarak sözlerimizi bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha beraberlik, bir defa daha sizlere Allah'tan bahsetme konusunun
1: için dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafiflikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız, kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu, kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz, bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Konumuz o, mutluluk. Allah'ın sizi o hedefe yönelik olarak yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın hepinizi ama hepinizi yaratmaktan bir tek muradı var. Sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Hepinizden istediği tek şey sizlerin mutlu olmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan mutlu olur. Ama diğer taraftan mutluluğu kendi iradenizle elde etmeniz asıldır. Siz iradenizi kullanmadıkça mutlu olamazsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama hiç kimse iradesini kullanmadan mutlu olamaz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Mutlu olabilenler iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı o serbest iradeleriyle dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi cennet saadetinin mutlaka sahibi olmuştur. Evet, sadece bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir tek dilek ve sonuç. Mutluluk. Bizi ilk defa dinleyen birisi şu anda ne yani ben bir dilekle, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah-u Teala benim bütün günahlarımı falan bir tarafa bırakıp da beni cennetine mi alacak? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet Allah sizi cennetine alacak. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. O dilek iradenizin devreye girdiğini gösteriyor. İrade, Allah-u Teala'nın size verdiği bir kuvvet. Allah'a sonunda mutlaka teslim olmasını istediği bir kuvvet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın. Allah sizden, hepinizden bir şey istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Mutluluğunuzun anahtarı bu dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Cennetler 7 ayrı seviye ifade ediyor. Bu 7 seviye cennetlerin kişisel ulaşım noktalarına göre dağıtılmasından, adaletten kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine eşit değildir. Allah'a daha çok bağlı olan insanlar, daha az bağlı olan insanlar, hiç bağlı olmayan insanlar, şeytana bağlı olan insanlar, şeytana daha çok bağlı olan insanlar, çeşit çeşit insanlar var. Ve mükafat veya mücazat kişinin Allah'a verdiği öneme göre ve Allah'a hiç önem vermeyerek şeytana verdiği öneme göre
sonuçlanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Cennet dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Cennet dediğimiz zaman sonsuza kadar sürecek bir hayatta, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun olan bir hayatta, sonsuz bir hayatta, orada cennet

bütün insanların yaşadığı normal standartlarda bir hayat yaşamak 14. basamağa kadar devam eder. Ondan sonra başkalarından farklı bir yapıya kavuşursunuz. Ve bu farklı yapıda dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve bu dünyada yaşanır. Ama onun nihai hedefine ulaşmak bir dik yokuşu tırmanmak kadar zordur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve sizleri o kadar çok seviyor ki bu mutluluğu, cennet mutluluğunu ki sonsuza kadar sürecek bir hayat, sonsuz bir mutluluk söz konusu, bu mutluluğu size bir hiç karşılığı adeta bedelsiz olarak hibe etmek için hazır. Vehbi olarak size vermek için hazır. Siz bir şey yapmayacaksınız, Allah yapacak. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizdeki dizayna dikkatle bakın. Siz bir talepte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bir küçücük hatırlatma talebinizin gerçek olması asıldır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız o zaman ölçüleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka namazı sevdirir. Özellikle zikri sevdirir. İbadetlerin her birisi o kişi için alelade vazifeler değil, birer zevk olmaya başlar. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ölçüsüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte mutluluk, mutluluk dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Şu anda dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Dünyada verilen bir gezegen. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra ya mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim o zaman? Mutluluğu yaşamak ya da mutsuzluğu yaşamak insanlarda hep bir şikayet halini veya bir memnuniyet halini ifade eder. Allah'ın dostları mutludurlar. Onlar Allah'ın dostu oldukları zaman, yani ruhları Allah'a ulaştığı zaman nefslerin afetlerinden yarısından fazlasını yok etmişlerdir. Ruhları %100 hasletlerle dolu, nefslerinin de kalbinde %50'den fazla, mesela %51 fazıl oluşmuş durumda. Öyleyse güzelliğe dönük davranış biçimleri 200'de 151, yani %75'in üzerinde. Zor bundan sonra başlar. Bu %51'i %100'e çıkarmak, yani daimi zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim,

zikir mutluluğunuzun ölçüsüdür dersem doğruyu söylemiş olurum. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar süre mutlu olursunuz. Zikir yapan bir insanın kalbi daimi zikirde olan bir kişinin kalbiyle aynı hüviyettedir. Yani o kişinin kalbinde afetler yok. Bütün afetler zikir boyunca kapı dışarı edilir. Nefsin kalbi sadece faziletlerle, fazıllarla dolar. Fazıl, salavat ve rahmet nurları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç karanlık, yani afetler kalmaz. Öyleyse zikir yapan herkes, zikir yaptığı sürece daimi zikirdeki bir kişinin hüviyetindedir. Yani afetler sıfırdır, hasletler ve faziletler 200'de 200 her tarafı kaplamıştır. Allah'ın bütün emirlerine itaat edilir, yasak ettiği hiçbir şey işlenmez. İş dünyada negatif talep oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, zikrin mutluluğun temel vasıtası olduğunu unutmayın. Zikrinizi günün yarısından öteye taşıdığınız zaman artık fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin kalbinde %81 nur birikmesine az bir vakit kalmıştır. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o dünya saadetinin tamamına yaklaşmış bir insandır. Ama tamamı ne zaman elde edilir? Daimi zikre ulaşıldığı zaman elde edilir. Sevgili kardeşlerim, o noktada Allah-u Teala'nın 200'de 200 üzerinden bir sonucuna ulaşılır. Yani ruhun hasletleri 100 üzerinden 100'dür. Nefsin afetlerinin yok olup yerini faziletlerin alması da gene %100'dür. Yani ruhu %100, nefsi de %100, birini hasletlerle birini faziletlerle dolu kabul edersek, ki faziletler hasletlerin aynıdır, 200'de 200 kişi Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor manası çıkıyor ortaya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir insanları mutsuz eden şeyler? Ya kişinin kendi standartları içinde Allah ile olan ilişkilerinde hatalar yapması, emirleri dikkate almaması, gerçekleştirmemesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişkilerde hep Allah-u Teala'nın ona azap dokundurmasıyla noktalanır. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa kişi bilmediği bir huzursuzluğun içindedir. Neden bu huzursuzluğun oluştuğunu da fark edemez ama huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Her yaptığı günahtan sonra, hatadan sonra azap dokunununa, riç ulaşır. Sonra geçer, o zamana kadar zaten başka bir hata daha işler. Ya bir emir gelmiştir, Allah-u Teala'nın gerçekleştirmemiştir. Ya da gene yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah ile olan ilişkilerinde tekrar tekrar kişi huzursuz olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir de başkalarıyla olan ilişkileriniz sebebiyle mutlu veya mutsuz oluşunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde sizi mutsuz yapan hususlar, Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya gene mutsuz yapan hususlardan
Bir ikincisi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizdir. Arkasından huzursuzluk duyacaksınız. Allah üzerinize risk bırakacak. Ve her olayda biliniz ki siz Allah'ı emir ve kumanda merceği olan Rabbinizi oradan indirdiniz. Emir ve kumanda mevkiinden nefsinizin bir afetini onun yerine koydunuz. Ve Allah'ın emrine değil nefsinizin afetinin emrine ki ona tesir eden de şeytandır. Yani şeytanın emrine itaat ettiniz. Bunun karşılığı Allah Teala üzerinize rüçs bırakır. Yani pislik, azap. Huzursuz olursunuz, farkına bile varmadınız. Bir sebeple sebebini bilemediğiniz bir huzursuzluk. Oysa ki Allah'ı tanısaydınız sebepleri bilecektiniz. Ama bildikçe mücadelenizi hızlandıracaksınız. Nefsinizle olan mücadeleniz demek, şeytanla olan mücadeleniz demek. Dikkat edin. Allah mı? O sizin mutlaka saadet içinde yaşamanızı ister. İblis mi? O da sizin mutlaka mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı, sıkıntı içerisinde yaşayan bir insan olmanızı ister. Hedefi mi? Sizlerden intikam almak. Niçin? Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetisiniz. Öyleyse sizden intikam alacak. Meselenin evveliyatına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılması sırasında Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdikten sonra diyor ki bütün meleklere ve iblise ben ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar ama cin tayfesinden olan şeytan secde etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine rağmen iblisin Allah'ın emrine, Allah'ı görmesine rağmen, sözünü duymasına rağmen bile bile itaat etmemesi. Bu mahlukun kibirinin, gururunun ne noktada olduğunu unutmayın. Acaba kibirinin, gururunun arkasında ne var? Allah'ın kendisine verdiği ilim var. O ilmin sahibi olmuş. Allah Teala ona ilim vermiş. Zülmani ilimler dediğimiz ilimler Allah'tan iblisin öğrendiği, sonucu belli olduğu için iblisin gideceği yer cehennem olduğu için Allah'ın ona öğrettiği zülmani ilimler. Peki bu şeytanın tam zıttı olan bir varlık, bir Allah-u Teala'nın bir mahluku yaşıyor mu dünya üzerinde? Şeytanın tam zıttı olan bir insan yaşıyor. Hızır Aleyhisselam. O da ilmi ledunun sahibi, pozitif istikamette. Şeytan da ilmi ledunun sahibi, yani Allah'ın gizli ilminin sahibi, negatif istikamette. Birisi Hızır Aleyhisselam insanlara mutluluk vermek üzere var. Birisi iblis insanlara mutsuzluk vermek üzere var. Öyleyse bu bağlamda ikisini karşılaştırdığımız zaman birisi insanlardan bir varlık ama hayatını Allah-u Teala sonsuza kadar uzatmış. Hızır Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan bir ilme sahip olan kişi diye geçiyor. Şeytan unutmayın ki secde etmeyince Allah-u Teala tarafından huzurundan kovuldu. O da Allah-u Teala'ya dedi ki kovulduktan sonra Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerinin önünden, arkasından,
sağından, solundan onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Her taraflarından tesir ederek ve sırat-ı müstakimin de üzerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bütün devirlerde bunu yapacağım diyor İblis. Ve diyor onların tek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Dikkat edin, bir tabir, tek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani insanların %90'dan fazlasını İblis'in kendine bağlayacağı kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu pek azı hariç hepsi mutlaka %90'ın üzerindedir. Hepsi diyor Allah Teala. Ve bu rakamsal değere dikkatle bakın. Pek azı hariç insanların hepsini kendime bağlayacağım ifadesi bu rakamın %90'ın ötesinde olduğunu çok açık bir bağlamda veriyor. Allah Teala insanların ne kadar olduğunu ayırmadan bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Vel-Asr suresinde Vel-Asr, asra, zamana yemin olsun ki innel insane fî hüsr. Muhakkak ki insanlar elbette hüsrandadırlar. İnsanlar, yani insanların hepsi hüsrandadırlar. Sadece dört grup istisna vermiş Allah Teala. Bir, amin olanlar hariç. İki, tabi olarak nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Yani birincisi amin olanlar, yedinci basamağa kadar olan bir bölümü içeriyor. Nefs tezkiyesine başlayanlar, amel-i salihat yapanlar 14. basamağı içeriyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamağı oluşuyor, ifade ediyor. Ve sabrı tavsiye edenler de 21. basamağın ötesindeki 6 basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın devreye girmesinin sonuçlarına dikkatle bakın. Diyor ki önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları etkileyeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediğine bakalım. Ne diyordu? Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sağdan sola doğru onları koru. Böylece onları muhafaza et diyor Allah-u Teala sahabe için. Sonra bir şey daha söylüyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde
Allah Teala dereceli yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Üzerine diyor, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh önden arkaya doğru uzanır. İki ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan bir ruh, bir muhafız. İşte önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu, sağdan sola uzanan da onun kanatları, iblisin bütün giriş yollarını engellemiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan fizik vücuduyla, sağdan sola uzanan kanatlarıyla bütün yollarını tıkıyor iblisin. Her devirde devrin imamı bu ana görevi ifa eder. O bir muhafızdır. Onun için Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza tuaddune. İşte bu vaad olunduğunuz şeydir. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için devrin imamının ruhu ile muhafaza altına alınanlar için cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. O insanlar başlarının üzerinde bu muhafızı taşıyan, ondan sonra da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanlar. Ama kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın ikinci kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman, yani evvap olduğu zaman üçlü kat cennetin sahibidir. Peki ondan evvel cennet nerede başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı ne zaman dilerse. Sevgili kardeşlerim, cennet saatinizin başlaması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizle geçerlidir. Bu dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin talebinize bağlıdır. Öyleyse talebiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala'dan bu istikamette yardım alacaksınız. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala o kişinin bu talebini daima kalbine baktığı için kişinin görür, aynı zamanda işitmiştir, aynı zamanda bilmiştir. Unutmayın, Allah ilmiyle ve rahmetiyle sizi tamamen kaplamış durumdadır. Aklınızdan geçen her şey, bütün davranışlarınızın kasta makrun olsun olmasın, bütün davranışlarınızın Allah-u Teala anında haberdarıdır. Sizi bütünüyle kaplar. Allah'ın rahmeti ve ilmi sizi bütünüyle kaplar. Ve bu kaplayan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi tam sizin şeklinizdedir. Bir kainatın bir parçası sizin sizdeki Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi ve rahmeti
sizi baştan aşağı kuşatan, kavrayan, her noktanızı kavrayan, kaplayan bir özelliktedir. Ve bu kalıbı doldurduğu için tam sizin şeklinizde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzu görseydiniz, o da tam sizin şeklinizde olurdu. Zaten fizik vücudunuzu görüyorsunuz şeklinizde. Rüyanızda nefsinizi gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o da sizin şeklinizde. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutsuzlukla mutluluk arasında bir yatay çizgide, mutsuzluktan mutluluğa doğru giden bir dizayn içindesiniz. Dikey bir çizgi içerisinde mutsuzluktan mutluluğa giden bir yükselişin içindesiniz. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur. 4 sebilden oluşuyor. Birinci sebil yataydır. Devrin imamının dergahına ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Tarık-ı müstakim adını alır. Bir altın kapıyla başlar, bir altın kapıyla son bulur. Aynı büyüklükte, aynı görünüşte iki altın kapı. Bir farklılıkları vardır. Devrin imamının dergahındakinin altında, eşiğin altında 7 tane mermer merdiven yoktur. Ama 7. kattakinde eşiğin altında 7 tane mermer merdiven vardır. Trabzanları birbirine bağlayan 7 vakıflı bir altın zincir de mutlaka vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. kata ulaştığınız fethi kapısından geçtiğiniz zaman evvela kader hocalarına ulaşırsınız. Yatay bir yolculuk yapacaksınız. İkinci ulaşacağınız yer Ümmül Kitap'tır. Sonra kudret denizi Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, sonra da zikir hücreleri. En sonra indi ilahi görürsünüz. 7 tane alem göreceksiniz. İşte sırat-ı müstakim. İndi ilahideki sitret-ül müntehadan sonra dikey bir yolculukla 4. sebille son bulur. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinize verilmiş bir sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. Kim diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştıracağına dair söz vermiş. Dileğini kendisine ulaştırır. Ve sözünü mutlaka tutar. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah-u Teala. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan sırf Kur'an hakikatlerini bilmiyor diye iblisin onu aldatmasına zemin hazırlayan bir insandır. Ve kurtulması da imkansızdır. Dinin gerekli ibadetlerini
yaptığını düşünse bile kurtuluşu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse, hal böyleyse Allah Teala diyorsa ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَاِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, bu madalyonun acı tarafı ama ilacı, çaresi, özellikle madalyonun acı tarafını öğrenmenizden sonra kendini gösterir. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, demek ki ben de onlardan biri olacağım. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri olacağım. Ama ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyorum. Bildiğime göre ne yapmalıyım? Cennete girmek için yapılması lazım gelen yegane şeyi, dünyanın en kolay şeyini. Daha bir kolay bir şey söyleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Cennetin mutlak olarak sahibisiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cennetin sahibi olmanızdan. Sadece bir dilekle. Neden İslam'da niyet amelden üstündür denmiş? Mukayese yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Bu kişinin gideceği yer cennet. Nedir sebebi? Hiç ibadet yapamamış adam, ertesi gün ölmüş. Ondan evvel de hiç ibadet yapmamış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam, bitti. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Hiç ibadetsiz. Evet, hiç ibadetsiz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, iradenize o kadar çok değer veriyor ki, hiç ibadet etmeseniz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi otomatik işlemleri başlatıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinizde. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki hikmeti alıyor. Sizi Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine göre cennete girmeye ehil kılıyor. Bunları yaparken de size dereceler veriyor. Öyle bir şekilde veriyor ki bütün günahlarınızı örtmüyor ama günahlarınızın bir kısmını örtüyor. Öyle bir kısmını örtüyor ki bu örttüğü günahlar sebebiyle sizin sevaplarınız günahlarınızdan fazla oluyor. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri cehenneme girecekleri de cennete girecekleri de vasıf itibariyle ayırıyor. Onlar diyor Allah Teala cehenneme ulaştıkları zaman cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacaktır. Kafirler diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kafirler Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler zümresinin içine koyuyor Allah Teala. Onlar diyor cehenneme girerler. Nereden biliyoruz onlar olduğunu? Çünkü ayet söylüyor ki onların gözlerinde hicab-ı mestura var, onların kulaklarında bakra var, onların kalplerinde ikinnet var. Onlar kör, sağır ve dilsizler. Şöyle ayet-i kerimenin dizaynı Allah Teala buyuruyor. Onlar diyor cehenneme sürülürler ve cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size
nezir gelmedi mi? Ve size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Allah Teala diyor ki onlar derler ki söylediler. Bize nezirler geldi, nezir geldi ve söyledi ki siz cehenneme gideceksiniz. Onlar bize geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizde ikinleti Allah-u Teala alsaydı, yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diye bitiyor. Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu dizayn içerisinde. Bu kişi irşat makamını görüyor, neziri görüyor. Nezir ya Resul'dür ya Nebi'dir. Daha aşağıki kademede kişiler için nezir tabirini kullanmıyor Allah Teala. Nezirler için kendilerine Allah Teala'nın vahyettiği ve bu vasıflardaki kişiler söz konusu. Resul veya Nebi. Yani Nebi Resul veya Veli Resul, ama Veli Resulse Resul, Nebi Resulse Resul'den daha üstün bir vasıf olduğu için Nebi. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala kişilerin cennete veya cehenneme gireceğinin kesin işaretlerini veriyor. Evvela kişi diyor ki biz seni dalalette görüyoruz, sen dalalettesin diyor. Yani irşat makamına baktığı zaman gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için onu herhangi bir insan dalaletteki bir kişi olarak görüyor. Olmasaydı onun Resul olduğunun farkına varacaktı gözlerindeki hicab-ı mestur'e. Kulaklarında vaka olmasaydı Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Çünkü Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardan haberdar olacaktı. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zebur'dan da, Kur'an'dan da, hangi devirde yaşamışsa o devirde inmiş olan kitaplardan haberdar olacaktı. Öyleyse Allah'ın burada gösterdiği kişinin özelliği ne? Gözlerindeki hicab mestire alınmış ki kişi cennette, kulaklarındaki vakra alınmış ki kişi cennette olacaktı. Kalbindeki ekinnet alınmış ki kişi cennette olacaktı. Yerine ihbat konmuş ki kişi cennette olacaktı. Diyor ki eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık ve aynı zamanda eğer biz onu Resul olarak görmüş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse gözlerinde hicab-ı mestur olmayan, kulaklarında vakra olmayan, kalbinde ekinnet olmayan kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 5 dakikalık bir zaman zarfında Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve sizin her yaptığı işlevle derecelerinizi yükseltiyor. Yani negatif derecelerinizi azaltıyor. Size dereceler vererek derecelerinizi yükseltiyor ve sevaplarınızı kazandığınız dereceleri günahlarınızdan kaybettiğiniz derecelerden öteye taşırıyor. Bu sizi Allah'ın cennetine layık kılar. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize
dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye başlamış. Hac görevini yapmış ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, kelime-i şehadette getirmiş. Kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Hesaplar yapıyor. Acaba beni Allah-u Teala 6. kat cennetimi alır, 7. kat cennetimi alır, cennetim neresi olur diye. Ama ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer ateştir diyor Allah-u Teala. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil. İşte bu insan da 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş, namaz kılmaya başlamış, 80 yaşına kadar devam ettirmiş, 5 ibadeti de yapmış. Ama kurtulamaz. Onun için İslam'ın 5 şartını size kim kurtuluş vesilesi olarak söylüyorsa, burada bir yanlışlık var deyin. Söylediklerimizi o zavallı kardeşimize anlatın ki, aklını başına toplasın da kurtuluşa ulaşsın. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Daha hazini onlara öğretmek mevkiinde olan doçentler, profesörler de bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini unutmuşlar insanlar. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı hacır altına aldı. Kur'an'ı unuttu, onu kendi inisiyatifi altında bir şey zannetti. Kur'an'dan bugünkü tatbikatta geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Öyleyse bu 5 şart biliniz ki hedef değildir. Hedef ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ömrünüz boyunca 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılsanız, zekatınızı daha fazla verseniz, orucunuzu daha fazla tutsanız Ramazan'dan, İslam'ın 5 şartını normalin ötesinde bir şekilde yerine getirseniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki mümkün değil ve böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Nereden biliyoruz? Bildiğimiz son derece açık. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Cehenneme gidecekler de hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı kişi dilemediği sürece hüsranda olandır. Bütün hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Hüsranda olanların tarifini veriyor Allah Teala. Araf 178, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından daha çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne oldu? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Özellikleri günahların sevaplarından çoktur. Peki
Ne diyor Allah Teala Velhasıl Suresi'nde? Bütün insanlar hüsrandadır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar hüsranda değildir diyor. Amin olanlar hüsranda olanların dışındadır, onlardan hariçtir diyor. Bütün insanlar cehenneme gidecek ama amin olanlar gitmeyecek diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar, amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından çok değil, tam tersine sevapları günahlarından çok. Ne olur sevapları günahlarından çok? Müminin yüzdeki cevap veriyor. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen cennette kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin günahları sevaplarından çoksa onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse işaretler net olarak geliyor. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmeyen insanlara öğretmediğiniz sürece bunun hüznünü yaşarsınız. Başka insanların kurtuluşu bizim söylememizle mümkünken görevimizi yapmadık, onlara söylemedik. Onların dalalette kalmasına ve cehenneme gitmesine sebep olduk diye bir endişenin, bir huzursuzluğun, bir elemin içinizi kaplamasına müsaade etmeyin. Söyleyin insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmenin mümkün olmadığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bir cennetle cennet ayrımını, cennetle cehennem ayrımını sadece bir tek dileğe bağlamış. Dileği gerçekleşti. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girecek olandır. Kişi bir şey yapmadan daha cennetini kazanır. Sadece o dileğin sahibi olduğu için. Ondan sonra yoluna devam ederse daha üst seviyeleri kazanacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah-u Teala onun günahlarından bir kısmını örtecektir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecektir. Onu cennet ehli yapacaktır. Onu hidayet ehli yapacaktır. Onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyeti tahakkuk ederse kişinin o noktadan sonra ölüm halinde birinci kat cennete de değil, ikinci kat cennete ulaşacaktır. Ve o noktadan sonra öldüğü her noktada farklı bir dünya saadetinin sahibi olarak yaşamış ve ölmüş olacaktır. Ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması gerekir. Her katta %7 fazıl birikimi oluşur. Ve bu birikimler sebebiyle kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşar. Çünkü her nefsin kalbine fazıl yerleştiğinde şeytanın tesir alanı o kadar eksilmiştir. Şeytanın kişiye olan etkisi o kadar azalmıştır. Şeytanın nefsin afetlerine yaptığı etkiyle nefsin afetleri azmaktadır. Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktadır. Bu da kişiyi huzursuz kılmaktadır. Neden daimi zikrin sebepleri sonsuz bir huzurun içindedir? Çünkü nefslerinde hiçbir afet kalmamıştır. Allah'ın emirlerini çiğnemeyi emreden bir ses işlerinden hiç gelmeyecektir. Tam aksine ruhları da nefsleri de sadece Allah'ın emirlerini yapmak üzere birbirlerini teşvik edeceklerdir. Yasaklarını ise iki tarafta ruhun hasletleri de nefsin faziletleri de istemeyecektir. O zaman bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk sadece Allah'ın emirlerini öğrendiğiniz için
onları yaşamak üzere bir niyetin sahibi olduğunuz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacak ve ruhunuz Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi var. Yani Allah'ın emirlerini yapan grup %100'ü ruhun hasletleri olarak, %51'i de nefsin faziletleri olarak, 200'de 151 oluyor. Kişinin dünya saadeti %75 olması lazım ama olamıyor. İblis devamlı insanları aldattığı için. Ama bu rakam mutlaka %50'nin üzerindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutlaka dilemeleri lazım geldiğini anlatmalısınız. Dileğimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepiniz geleceğin irşat meşalelerisiniz. Dikkat edin ki hidayet devrinin içindeyiz. Bütün insanları hidayete çağırmakla vazifelisiniz. Metin olun. Allah'a güvenin. Ve bilin ki siz doğruyu söylüyorsunuz. Herkese doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Esfeli safilin cehennemin en alt kesimi. Büyü yapanların, iddam yapanların, şeytanla işbirliği yapanların, şeytanların ve cinlerden o seviyede olanların, büyüyle, sihirle uğraşanların gideceği yer, esfel-i safilin. Ahsen-i takvim ise bir takvim içinde bir insanın ahsene ulaşması. Ahsen en güzel demek. Ahsen olmak nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemekle mümkündür. Hiç kimse nefs açısından nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemeden nefsini ahsen kılamaz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratmış. Aslında hepsini birden yaratmış demek yanlış tabii. Üçü beraber olduğu için böyle söyledik. Aslında yaratılan fizik vücudumuzdur. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen bir ruhumuz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Burada ruhumuzdan kelimesini kullanmamış Allah Teala, ruhumdan diyor. Ruh bir yaratık değildir. Allah'ın muhtevasında olan bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir. Allah ile birlikte ezeli ve ebedidir ve üfürülmüştür. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o nefse ve onu sevva edene diyor. Ben nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ve onu sevva edene. Allah Teala nefsi sevva ediyor, şekillendiriyor. Ona muhteva veriyor. İçerisi afetlerle negatif istikamette süsleniyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala
ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekaha buyuruyor. O nefse ve onu dizayn edene. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. İnsanoğlu bir noktada ilhama muhatap kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra diyor ki Allah'tan kat eflaha men zekaha. Kim onu yani nefsini tezkiye ederse o felaha erer, kurtuluşa erer. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin afetlerinin %50'den aşağı düşürülmesi aklınıza gelecek. Nefsimizin kalbindeki afetleri %50'nin altına düşürmeyi başardığımızda bu Allah-u Teala'nın bir nimeti olarak bize dünya mutluluğunun %50'den fazlasını, cennet saadetinin ise 3. katını sağlar. 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarıdan çoğu.

diyorum ki sen eğer bana ulaşmayı denemişsen mutlaka senin ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte sana diyor söz. Sen diyor sadece dileyeceksin. Bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Görevin bitti. Sen diyor namazı sevmeyebilirsin. Ama ben sana sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman açlıktan ölüyormuş gibi hissedebilirsin kendini. Ama ben sana açlığı hissettirmeyeceğim. Karşındaki bütün engelleri üzerlerinden tank gibi geçip yerle bir edeceğim. Ve seni mutlaka yani ruhunu kendime ulaştıracağım. Çünkü o bana ait diyor. Benim ruhum diyor sende. Şimdi insanın neden yüce olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsan yüce bir mahluk. Neden? Neden yüce? Çünkü Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyor. Şimdi biz yüceliğimizi kaybettik mi yani? Kaç sene evvel ruhumuzu Allah'a göndermişiz, ruhsuz kalmışız. Olur mu böyle? Evet, olur sevgili kardeşlerim. Ruhunuz, bizim ruhumuz, sizin ruhunuz, hiçbirinizin ruhunuz size ait değil. Onu sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. Etmediniz, bir gün öleceksiniz. Öldüğünüz zaman artık sizin istememenize falan gerek yok. Ruhunuz otomatik olarak Allah'a geri dönecek. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan bir birliktelik insan için doyulmaz bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, eğer yola girerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Herkese yapar bunu, herkese verir. Kişisel olan ferdi davranış biçimleri dizisinin bundan sonraki kesimi önemlidir. O kişi eğer fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse, onun ruhunu teslim etme kadar kolay bir şey olmadığını görecektir. Ama sevgili kardeşlerim, eğer içinizde aşk varsa, Allah'a aşık olmuşsanız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Öyle mi dedim? Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz var ya, onun Allah'a teslimi, ruhunuzun tesliminden kat kat zordur. Fizik vücudunuzun teslimi dik yokuştur. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman bin zikirde 2 saatlik falan bir zaman parçası bu işe yeterlidir. Her gün 2 saat falan zikredebilen bir kişi 33 bin zikre ulaşabilir normal standartlarda. Ne sağlar size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak? Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Neden? Çünkü o noktada ya kadar Allah Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından sonrasını devre dışı bıraktı. Sadece nefsinizin kalbi yarıya kadar afetle dolu. Ve mutluluğunuz günün yarısı kadar. Ama öbür taraftan sağladığı ne? Allah'a ulaşmayı dediniz. Birinci kat cennet. 14. basamakta Allah mürşidinizi göstererek size göstermesi için hacet namazını kılmanız lazım. Kıldınız. Hacet namazını kılacak seviyeye getirdi sizi. Kıldınız. Allah size mürşidinizi gösterdi.

21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Tabiyetinizle beraber başlayan nefs tezkiyesi, bu noktada nefsinizin kalbini Allah'ın yardımıyla %51'e, 51 nura ulaştırdı. Yani nurların seviyesi mutluluğunuzun seviyesidir. Karanlığın seviyesi de mutsuzluğunuzun. %51 nur olduğuna göre mutluluğunuz %51, %49 karanlık, mutsuzluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Şuradan kalbinizden Allah'a ulaştırdınız ya Rabbi. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o evliyalarından, o mutlu insanların arasından birisi yap. Yapar mı? Yapar. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. O söz vermiş. Ne diyor, ne diyor? Bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, bana yönelirse diyor, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Neymiş? Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyormuş. Peki bu kişinin özelliği? Tek bir özellik. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. İşte bu kadar. Kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş, söz vermiş. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Buraya kadar güzel. İşte Allah kendisini ulaştırdığı zaman bir tek bir talebin karşılığı günün yarısı kadar mutluluk. Her gün 12 saatinizi mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yaptığınız hareketlerin yarısından fazlası doğru olacaktır. Arkadan huzur verecektir Allah-u Teala size. Ruhunuzu, nefsinizi ferahlandıracaktır. Her pozitif davranışınızda bu olay cereyan eder. Ve günün yarısından daha çoğunu hep böyle geçireceksiniz. Fizik vücudunuzun teslimine gelince, fizik vücudunuzun teslimi için nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi olması lazım. İşte 2 saatlik zikirden

en az 12 saatlik bir zikre ulaşmanız lazım. Fizik vücudun teslimi kişinin nefsinin kalbine %80'den fazla nur birikimi sağlar. O kişi mutlaka 12 saatten fazla zikretmelidir. Çünkü fizik vücudun teslimi gerçekleşmesi için kişinin evvela pozitif zühde sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd verilmiş. Onun zıttına ulaşmanız lazım. Onlar diyor Allah-u Teala Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Zahit, değer vermek demek. Zühd, öne geçirmek, tercih etmek, o hüviyete girmek. İşte kimin zikri her gün 12 saati, yani günün yarısını, 24 saatlik zamanın 12 saatini aşarsa, günün yarısını aşarsa, o kişi kendisine düşeni yapmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bunları bir bir anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 2 saatlik zikrin 12 saati mutlaka aşması gerektiği cihetle kişinin zikrinin en az 6 kat artması lazım. Ve de 12 saatin ötesine geçen kişi için artık daimi zikre ulaşmak çok büyük bir engel taşımaz. O ritmi almıştır. Kendini ona teslim kılmıştır 12 saat süreyle en az. Ve 12 saati aşmak ondan sonrasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Kişi usul haline getirmiştir zikretmeyi. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimet verdiğini görebiliyor muyuz? Zikrimizi nefsimizin kalbini yarıdan fazla nurla dolduracak hale getiren, o noktaya ulaştıran Allah'tır. İki saatlik bir zikir karşılığı bile teslim edilmiştir. Bir hiç karşılığı yetmez. Zikrimizi artıran da Allah'tır. Bize zikri sevdiren de Allah'tır. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın bizi koruyan kalkanı üzerimizden kalkar. Ve şeytanla karşı karşıya kalırız. Birçok insanın vuslattan sonra düşmesi buna dayalıdır. İşte kim gayret eder de zikrini arttırırsa, arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi hayatınızın önemli bir noktasıdır. Bu noktanın ötesine gitmeniz lazım ahsen-i takvime ulaşmak için. Ne yapmanız lazım? Burada fizik vücudunuzu ahsen kıldınız, muhsinlerden oldunuz. Fizik vücudun tesliminde. Sonra
Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre de insanı ancak Allah'a ulaştırır. Kişi talepte bulunacak. Gayretin sahibi olacak, yılmayacak. Zikrini arttırdıkça Allah Teala'dan büyük yardım alacak. O zaman zikrin bir zevk haline dönüşmesi söz konusu olacak. İşte ne zaman bir insan için zikir bir zevk hüviyetini almışsa o noktadan itibaren artışı artık süratle gerçekleşecektir. Çünkü kişi o büyük zevki daha büyük bir zaman alanında, daha yüksek bir zaman skalasında yaşamak isteyecektir. Zamanın giderek her gün daha çoğunu o mutluluğu yaşayabilmek için zikirle geçirmek isteyecektir. Netice mi? Netice daimi zikirdir. Kişi daimi zikirle ulul albab makamına ulaşır. Peki ahsen olmak fizik vücudun ahsen olmasıysa fizik vücut ahsen olmuştur.

Allah Teala diyor ki onlar ki nefslerini ahsen kıldılar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Onlar ki diyor Allah Teala fizik vücutlarını, içlerini Allah'a teslim ettiler ve muhsinlerden oldular. Fizik vücutlarını ahsen kıldılar. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey fizik vücudun ahsen olması. Kişi onu tamamladı. Şimdi ne olması lazım? Nefsin ahsen olması lazım. İşte nefsin ahsen olma kademesine ulul-elbab diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab. Veskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken onun için, onlar için, ulul elbablar için, ulul elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kişinin Allah'ı zikretmesi söz konusu.

kişi Allah'ı gece gündüz zikretmesi lazım. Bunun kişi uyanıkken olan zikri iradi yapıyla birinci derecede alakalı bir konudur. Ama eğer o kişi sağ tarafına dönerek yatmayı usul haline getirmişse, kulağını yastığa koyduğu zaman biraz sağa sola oynatıp kulağında kalp atışını yakalayabilmişse, kulağındaki ses o standartlarda yatabilen kişi, yani biraz sağa sola kulağını oynatıp da kulağında kalp atışlarını duyabilen kişi sağa dönerek yapacak bu işi. Kıbleyi sağ olarak yatacak. Dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar ederken uyuyakalacağım. Sonra ne olur bilir misiniz? Bir sabah kişi teheccüd namazı için uyandığında sabah değil de gecenin bir kısmı bakacak ki kulağında o ses tekrar ederken iç dünyasında Allah kelimesi yankılanıyor. Dili çalışmıyor ama o içindeki ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyor. İşte onun için Allah Teala sağ tarafınıza dönerek yatın tarzında bir muhteva koymuş. Kişi uyandığı zaman da içindeki dilini kımıldatmadan çıkan o tekrar eden ses, sessiz ses bir sabah uyandığında bakacak ki ses devam ediyor. İşte kişi o gün bir günlük daimi zikri tamamlamıştır. Uyuyana kadar zikretmiştir. Uyuduktan sonra da sabaha kadar zikir devam etmiştir ki uyandığı zaman hala o sesi duyuyor. İşte bu daimi zikrin müjdesidir. Zikri daim. Ulul Elbap oldunuz demektir. Ne olur bir insan Ulul Elbap olursa? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sana Kur'an'ı veren Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler vardır hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Kur'an'ın içinde mevcuttur. Muhkem ayetlerin muhtevasını Allah herkese açıklar. Ama mütecavi ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bir takım insanlar, kötü niyetli insanlar, kalplerinde zevk olanlar, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyi şeytanın telkiniyle dileyen ve gerçekleştiren insanlar, o müteşabih ayetleri kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Başka insanları Allah'ın yolundan düşürme istikametinde talep olanlardır. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun, yani ilme rüsuh kazanmış. Rüsuh seviyesinde ilim sahibi olmuş rasuhun derler ki muhakkak ki bunlar Allah'ın katındandır.
Ama diyor Allah Teala rasuhun da onların manalarını çözemez. Müteşabih ayetlerin arkasından ilave ediyor. İlla ulul elbab, sadece ulul elbab çözebilir diyor. İşte ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Peki özelliği ne? Özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Bu son derece önemli bir özelliktir insan hayatı için, Allah'la ilişkiler açısından. Neden? Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise o onun birinci özelliğidir. Ama daimi zikir ona başka şeyler kazandırmıştır. Nefsinin afetleri %100 yok olmuştur. İkinci özellik, daimi zikrin sahibi olmak. Bir, ulul elbab makamının kazandırdığı ikinci özellik, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %98 fazla, %2 rahmet olmak üzere. Tamamen nurlardan oluşuyor artık kişinin nefsinin kalbi. Üçüncü özelliği, o kişi kalp gözünün sahibidir. Bu gözlerin ötesinde buradaki kalbindeki gözle de görür. Baş gözünün ötesinde kalp gözüyle de görmeye başlar. Bir diğer özellik, kalp kulağı da açılmıştır Allah Teala tarafından. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. İşte bu dört tane ana vasfın sahibi olan ulul elbab, üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Sual sorar ve cevabı Allah-u Teala mutlaka verir. İki, ulul elbab ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Zikirse kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayırdır. Kişi ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde her 24 saat boyunca devamlı her saniye 700 derece kazanan birisi vardır artık. Allah-u Teala'nın öyle bir yapısına sahip olmuştur ki o artık 1'e 700 alanlardandır. Her saniye 1 derecelik, her saniye zikreden bir kişi Allah Teala her saniye bir tek derece verse o derecelerin 700'e çıkması söz konusudur. Yani düşünün sevgili kardeşlerim, başka birisi namaz kılıyor ama kazandığı derece 1'e 10. 10 derece kazanıyor. Zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bu kişi aynı zikri yapıyor. Yani Allah'ın adını söylüyor ama bununki kalpten. Bir de kesintisiz. Bu her saniye 10 derece değil 700 derece kazanıyor. Hak mı bu diyecek olan birisi çıkarsa evet deriz, bu hak. Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği bir nimet ve Allah-u Teala nimeti kadrini bilene verir. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doludur. Her saniye 700 derece kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan biridir. Ömrünün sonuna kadar bu hayrı kazanmaya devam edecektir. Ve bir başka özelliği, ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmet olmasıdır. Ehli hükümdür. Hakem veya hakim olarak hüküm verdiği zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için adaletle verecektir. Ehli hakimdir. Ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığında o ayet hakkında Allah'a sorarak vuzuhla cevap vermek imkanının sahibidir.
Sevgili kardeşlerim, bundan sonra bu kişi muhlis olur. İrşad olur. İrşad olması demek, yakın bir gelecekte kendisi irşad olduğu cihetle artık az bir Allah-u Teala'nın yardımıyla irşad makamına gelecek demektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu kişi salah makamına ulaştığı zaman günahları örtülür, başın üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradesi Allah tarafından teslim alınır. 4 safa. İradesi Allah Teala tarafından teslim alındıktan sonra da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte kişi bir zaman parçası içinde ahsen olmanın normal bütün insanlar için en üst noktasına çıkmıştır. Onlardan daha çok ahsen olanlar var mı? Var. Allah'ın Resulleri var. Normal insanlardan daha üst seviyede muhsindirler. Allah'ın nebileri var. Onlar Resullerden de üstündürler. Normal Risaletin ötesinde Resul olup da normal Resullerden daha üstün bir noktada birisi olabilir mi? Olabilir. O Resullerden birisi eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa mutlaka huzur namazının imamlığını üstlenecektir Allah-u Teala tarafından tayin edilip. İşte o diğer Resullerden o sırada o devrin imamlığını derüte ederken diğer bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri onların dilleriyle onlara hitap etmek üzere mutlaka hayattadır. Hiçbir kavmi hiçbir devrede Allah-u Teala Resulsüz bırakmaz. İşte devrin imamları olan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, bütün kavim Resullerinin üstündür. Kendileri de kendi kavimlerinin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainat için huzur namazının imamlığı görevini derüte etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın ahseni takvim olması, onun irşat makamına geldiği noktada tamamlanır. O güne kadar geçirdiği bütün istihaleler, gelişmeler onu bu noktaya ulaştırır. Ve kişi bir zaman devresi sonunda ahsen olmaya ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ahsen kılınmıştır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizi ahsene ulaştırması, en kısa bir takvim içinde, en kısa bir zaman devresi içinde gerçekleşsin ümidiyle ve duasıyla sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ahsen olmanızı Yüce Rabbimizden bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam. Diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların
cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya fatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün narı bir makanı yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre
Ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle nasırlansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve İblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gelin dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor.
Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dostlarım, Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor, bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden belki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci katenek sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala derhal furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin. Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. 1. Fena makamı. 2. Beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi. Görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah-u Teala'nın izniyle, keremiyle, o muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor.
Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış.

Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim, mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, İyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam. Herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Din alimleri Kur'an'ın bu en büyük müessesesini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne beçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı

dinlemektir. Halalaşmayı dinlemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Halalaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. Ve insanlardan, hatta dini yaşayanlardan, hatta en iyi yaşadıklarını iddia eden cemaatlerden devamlı insanları bu hedefe ulaşmaktan men eden gayretler geliyor. Sevgili kardeşlerim, en azından dini yaşayanların sevgiyi öğrenmesi gerekmez miydi? Nasıl bir düşmanlık furyası ortalıkta sergileniyor? İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. Zavallı insanlar. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden, insanları men eden bir din öğretisi. Kur'an'ı 7 safhası 4 teslimiyle birden iblis unutturmuş. Siz olsaydınız ne yapardınızın cevabı burada. Din adına insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey artık bugünkü din öğretisi içerisinde mevcut değil. İblis gemiyi dinamitleyip karaya oturtmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kim olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun, cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş da mevcut değildir. Beraberce seyredeceğiz önümüzdeki günlerde insanların Allah'ın hakikatlerini gizlemek için şeytana nasıl yardımcı olduklarını. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz bir şey. Din öğretiminin hedefi insanları mutlu kılmaktır. Ve bu ilim din öğretimlere ulaştırıldığı halde onların çoğu
yakın geçmişe kadar bırakınız bunları öğrenip kendini tatmin etmek, tatbik etmek, uygulamak ve başkalarına da öğretmek yerine hep inanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim, gizlemeye çalıştılar. Şimdi şu andan itibaren artık gizleyebilecek tarafları kalmadı. Herkese iftarlar ulaştı. Herkese adım adım ispat ediliyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz. Buna karşılık hala pozitif bir cereyan, pozitif bir davranış biçimi, bir şükran borcu hiç görünmüyor sevgili kardeşlerim. Sanki bu hakikatleri onlara bildirmekle biz onlara bir kötülük yapmışız. Bütün dünya insanının kurtulması sadece bu şarta bağlı sevgili kardeşlerim. Nasıl bir korkunç nefs hastalığı var insanlıkta ki hangi şartların içinde olursa olsun eli kanda olsun insanların, eğer başka insanların kurtuluş reçetesi varsa o kurtuluşta bir nebzecik çorbada tuzu olacaksa din adamlarının, hemen bütün güçleriyle bu öğretiye sarılmaları gerekmez mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar birkaç teşvik edici muhtevanın dışında insanların kurtuluşu için el uzatan olmadı. Bu kadar mı iblis bütün insanları hegemonyasını almış sevgili kardeşlerim? İnanılmaz bir şey. Nasıl olur da bir din öğreticisi bu konudaki sorumluluğunu hiçe sayar? İnsanları kurtarmak elindeyken onlarla beraber kendisinin de cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Düşünebiliyor musunuz iblisin korkunç tuzağını sevgili kardeşlerim?

onlara İblis'in söylediği her şey, bu korkunç tuzağın ayrı bir safhasıdır. İblis'in davası ne? Davası, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca İblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gelecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ın benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe mutluluğu yedi safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki o sabikunel evveline var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı. İster Ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler. Hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar. Tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Aslında Mir Vakfı'nın mensuplarına zaten bütün konular açıklanmıştır. Hiç kimse için de sır değildir. Nasıl sır değildir? Anahtar. www.mihir.com 3000'den fazla kaset orada dinlerini
öğrenmek isteyen insanların bütün suallerine cevap vermek üzere hazır sevgili kardeşlerim. 3000'den fazla kasetten bahsediyoruz. Yanlış işitmediniz. Hangi konuyu istiyorsanız sadece filmden bakacaksınız ve tekleyeceksiniz. O kadar. Mutluluk bu, sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, hidayet herkes tarafından gizlenmiş, farkına bile varmamış insanlar bir büyük lafın sahibi olduklarını, Allah'ın hidayetini gizlediklerini, insanların hidayete ermemelerine sebebiyet verdiklerini, bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir duhan bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanlar mutsuzluğun içerisine iblis tarafından itilmiş ve onları o mutsuzluktan kurtaracak olanı da, yani bizi de onlara düşman olarak göstermiş, kabul de ettirmiş bunu. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. 27 yıldır sizlere Allah-u Teala'nın bu hakikatlerini anlatmak için hayatımızı hep bu yönde harcadık. Kendimizi, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Tam 27 yıl. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Kimin hangi konuda bir suali varsa onların hepsine cevap veririz Allah-u Teala'nın yardımıyla. Bizimle direkt konuşmak isteyenler, hangi ildeyseniz orada size bir konferans verebiliriz. Karşılıklı konuşuruz. Sualler sorarsınız, cevaplar veririz. Hı? Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, kimler söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorsa meydan açık. Nerede, hangi ilde bir ISDN hattıyla bağlanabilirseniz bize, biz orada ikiye üçlük bir, 2 metre 3 metrelik bir perdede görünürüz size. Her sualinize cevap veririz.
Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Hangi konuyu merak ediyorsanız hazine orada. 3000'den fazla kaset var orada. Bütün gayretimizle Kur'an'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Sizlere sunmak için. Tamamladığımız zaman bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Evet, bizim söylediklerimiz sevgili alimlerimizin söylediğine uymaz. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bir defa daha söyleyelim. Eğer din alimleri bunları bilmiyorsa, dünya üzerindeki hiçbir üniversitede bizim anlattığımız şeyler anlatılmıyorsa, hidayetin ne olduğu bilinmiyorsa, daha bırakınız tatbikatını, o zaman biz bu ilmi kimden aldık? Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan, sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti, sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman rastladığınız ve insanların genellikle yanlış kavram manası verdikleri bir Kur'an-ı Kerim konsepti var. İstilahı var. Bunun adı takva, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu takvayı yerli yerine oturttuğumuz zaman işte insanların zannettikleri gibi bir hüviyet taşımadığını görüyoruz. Takva, korkmak, çekinmek, sakınmak anlamlarına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için elinizdeki Türkiye'de mevcut 23 ayrı grup tarafından dizayn edilen 23 Kur'an-ı Kerim mealine baktığınız zaman Allah-u Teala nerede takva kelimesinden bahsetmişse hep aynı anlam verilmiştir. Korkmak, çekinmek, sakınmak. En çok mana verildiği sahada korkmak. Nerede takva kelimesi geçmişse Allah-u Teala Allah'a karşı takva sahibi oldunuz dediği zaman hep aynı anlam almışlar. Allah'tan korkunuz. İşte İslam'ın yozlaşmasının asırlar geçtikçe Allah'a insanları yaklaştırma özelliğini kaybetmiş olmasının ve İslam ülkelerinin giderek dünyanın en geri ülkeleri olmasının arkasında bu kavram kargaşası var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala takvadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim boyunca. Ve Allah'ın bahsettiği takva standartları tam 7 ayrı kademe içeriyor. Allah-u Teala böyle bir dizaynda bizlere çok şeyler söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakarsak, takva kavramının 7 ayrı safha içerdiğini göreceksiniz. Üçüncü basamakta amenular takvası başlar. Yedinci basamakta bu takva tamamlanır. 14. basamakta mümin takva söz konusudur. Müminlerin takvası söz konusudur. 21. basamakta evvap olanların takvası söz konusudur. Basamakta muhsinlerin takvası, 27. basamakta ahsen olanların takvası, 28. basamağın 4. mertebesinde azim takva ve 6. mertebesinde de bir hakkın takva söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir. Bu iki basamak, eğer insanlar üçüncü basamağı atlayamazlarsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, böyle bir niyetleri yoksa, bu iki basamakta kalmak mecburiyetindedirler ve gidecekleri yer, hiç kimsenin onları kurtaramayacağı cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme girer. Girer mi? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine la yecune likayna eradu bil hayatet dünya batmeyennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun." buyuruyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir, ateştir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu ateşten kurtulabilen insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kurtuluşun 1. basamağına adım atmıştır. Ebrar olmak şerefine ermiştir. Biliyorsunuz ebrar Allah'ın cennetine gidecek olan birilerin sahipleri, füccar cehenneme gidecek olan 1 ve 2. basamaklarda kalanlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olma takvasının sahibidir. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Fussilet Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki ve neceynellezine aminu ve kânu yettekûn. Diyor ki Allah-u Teala biz kurtardık. Kimi? Onlar ki amen oldular ve onlar ki takva sahibi oldular. Amen olup da amen olan ve böylece takva sahibi olanları kurtardık diyor Allah Teala Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Öyleyse amenü takva diye, amen olanların takvası diye bir takva müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Nem suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ve necellezine amenu ve kanu yettekun. Amen olup takva, Allah'a karşı takva sahibi olanları kurtardık. Aslında Allah Teala burada Allah kelimesini kullanmamış. Ama biliyoruz ki Allah Teala'nın burada da söylediği şey Allah'a karşı takva sahibi olmaktır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vettegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihî leallekum tuflihûn." Ey ameni olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona Allah'a ulaştırmaya vesile olanı vesile olan kişiyi
1: isteyin.
0: Allah'tan isteyin. Ve Allah'ın yolunda cihat edin. Böylece felaha erin. Burada da ey amin olanlar ve amin olanların takvası söz konusu. Maide 35. Hücurat 1'de Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu la tukaddimu beyne yedey illahi ve resulihi ve tekullah. İnnallâhe semîn alîm. Ey amin olanlar, Allah'tan ve Resullerinden öne geçmeyin. Çünkü Allah işitir, her şeyi bilir. Allah'a karşı takva sahibi olun. Neden bahsediyor Allah Teala? Amin olanlardan ve amin olanların takvasından. Enam suresinin 32. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor: Mel hayatü dünya illa le'üvün ve lehvün ve leddarül ahireti hayrun lillezine yittikun efela takulun. Dünya hayatı bir oyundan, bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahiplerine elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Burada da birinci grup bir takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Kişiler daha henüz dünya hayatından yeni kurtulacaklar. Ve ahiret yurduna gitmek üzere en az birinci takvanın, amin takvasının sahibi olmak gerekiyor. Hakka suresinin 48. ayet-i kerimesi: Ve innehu le tezkiretun lil muttakin. Takva sahipleri için o Kur'an gerçekten muhakkak ki bir öğüttür. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi: Ya eyyühen nasu tekku rabbekum ve aşev yemen la yezzi validun an veledihi ve la mevludun huve cahizin en validihi şey'a inna vaadallahi hakkun felâ yegûren kümül hayatü dünya ve lâ yegûren neküm billâhil gurûr. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Ve ne babanın evladına ne de bizzat evladın babasına hiçbir şeyle fayda veremeyeceği günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve sakın şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Burada dünya hayatından henüz kurtulamamış olan ama takva sahibi, bundan sonra takva sahibi olacak insanlardan bahsediyor ki söz konusu olan takva tabiatıyla birinci takva oluyor. Allah Teala buyuruyor Zuhruf suresinin 63. ayet-i kerimesinde: Ve lemma ca'e İsa bi'l beyinati kâle kad ci'tüküm bi el hikmeti ve li übeyyine leküm ba'dellezî tahtelifûne fîhî ve tekullâhe ve etûne. İsa delillerle, beyinelerle geldiği zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak üzere hikmete getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin diyor. Henüz Hazreti İsa'ya tabi olmayanlara Hazreti İsa'nın işareti Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmaya başlayın istikametinde. Meryem 97 فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْنِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّك۪ينَ وَتُنْزِرَ بِهِ قَامَنْ لِلدَّائِينَ. Biz Kur'an'ı takva sahiplerini müjdelemen ve inat edenleri, dilenenleri uyarman için senin lisanında kolaylaştırdık. Yani direnenlerle takva sahipleri, direnenlerin arasından, Allah'ın yoluna girmemekte direnenlerin arasında bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor ve başlangıç takvasının, Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle aminolar takvasının sahibi oluyor. Amin olup takva sahipleri Kur'an-ı Kerim'de 4 ayet-i kerimede geçiyor. Fussilet suresi 18. ayet-i kerime, Nem suresinin 53. ayet-i kerimesi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi, Hücret suresinin 1. ayet-i kerimesi. Allah razı olsun. Müminler takvası bundan sonraki takvanın adı. Şimdi aminler takvasında neler olduğuna beraberce bakalım. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilerse ne olur? Dilerse üçüncü basamağa otomatik olarak geçer. Ve Allah-u Teala onun kalbindeki bu Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve kişi Allah-u Teala takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen, böylece takva sahibi olan bu kişiye karşı rahim esmasında tecelliye başlar. Kişi dördüncü basamaktadır. Beşinci basamakta Allah onun kulaklarındaki, Allah onun irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesturatla perdeyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Bu noktaya kadar 5 tane ihsanda bulunmuştur. Birincisi Allah-u Teala'nın birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamak. İkincisi irşat makamıyla o kişinin arasındaki icab-ı mesuratla perdeyi almak. İrşat makamına nefreti bitirmek. Üçüncüsü o kişinin

kulaklarındaki ikinditi almak ve irşada müteallik hususları işitmesini temin etmek. Beşincisi de kalbindeki ikinditi almak, böylece idraki önleyen müesseseyi kişiden almak ve kalbinin içine ihbat koymak ve onun idrak etmesini sağlamak. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler ve izleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün muhteva orada sona eriyor. Kişinin 5 tane Allah-u Teala'dan ihsan alması söz konusu ve burada bitirmiyor Allah-u Teala ihsanlarını. O kişinin kalbine hidayet ediyor, Allah-u Teala ulaşıyor. 6. ihsanı. Kalbin içine kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 7. ihsanı. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 8. ihsanı. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. 9. ihsanı ve kişinin mürşidini Allah-u Teala ona gösteriyor. 10. ihsan. Buraya kadar kişi amene olmuştur. Ne zaman ki kişi bu 13. basamaktayken mürşidini görmüştür. Ne zaman mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşıp 10 tane ihsandan sonra ondan dizi çeker, tövbe ederse, o zaman bu kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. 10 tane nimet alacaktır bu sefer. Ve ikinci takvanın, yani müminler takvasının sahibi olacaktır. Böyle bir kişi, 10 ihsan alan bir kişi mürşidin önünde tövbe ettiği takdirde devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir. Bu birinci nimettir. Yerleşir. İkincisi, Allah Teala onun kalbindeki mührü açar. İkinci nimeti Allah'ın. Üçüncü nimet, o kişinin kalbinde bulunan küfür kelimesini Allah dışarı atar. Dördüncü nimet, Allah Teala'nın kalbinin içine imanı yazar. Öyleyse Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Beşinci nimeti, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Altıncı nimeti, ruhu kişinin Allah'a doğru yola çıkar, hidayete başlar. O kişinin nefsi tezkiye olmaya başlar, o da hidayete adım atar. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar, o da hidayete adım atar. Allah Teala'nın 9. nimeti, o kişiye o güne kadar biri 10 verirken sevaplarının bir tek derecesine o güne itibaren biri 100 vermeye başlar ve bunu biri 700'e kadar Allah Teala çıkartır. Ve Allah'ın 10. nimeti, rahmetle fazladan başka o kişiye rahmetle salavat da göndermeye başlar Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah ile bir dizaynı ifade ediyor. Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi açık. Kişi mürşidine ulaşmıştır. Önünde de çöküp tövbe etmiştir. Kalbinin içine iman yazılmıştır ve mümin olmuştur. Bunun için bu takvaya müminler takvası diyoruz. Ali İmran 15'te Allah-u Teala diyor ki, kul ben unebbiikum bi hayrin min zalikum lillezine takav inde rabbihim cennetun tecri min tahtiha enharu halidine fiha ve ezvacun mutahharatun ve rizvanun min Allah vallahi basirun bil ibad. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında
içinde devamlı kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir, görendir. Ali İmran suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyorlar ki اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Burada kişinin mümin olduğu kesinlik kazanıyor. Muhakkak ki biz mümin olduk diyorlar ve takva sahibi olduk diyorlar. Ali İmran 15 ve 16 iki ayet ve birbirini tamamlıyor. Allah Teala Ali İmran 15'te bir rızadan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan bahsediyor. Allah'ın rızası var diyor onlara. Onların durumunu söylüyor 16'da. Rabbimiz biz muhakkak ki mümin olduk diyorlar. Mümin oldukları andaki sahip oldukları takva seviyesi, müminler takvası. 14. basamak. Ali İmran suresindeki 179. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ma kana Allahu li yazara'l mu'minina ala ma entum aleyhi hatta yemizal hadise minet tayyib. Ve ma kana Allahu li yu'akum alel gaybi velakin Allahu yeştebi min resulihi men yeşa'u fe aminu billahi ve resulihi. Fe in tu'minu ve tettekû ve lekum ecrun azim." Diyor ki Allah Teala, Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine haberdar edecek de değildir. Fakat Allah resullerinden dilediği kimseyi seçer. O halde Allah'a ve onun resullerine iman edin. Ve eğer iman eder ve takva sahibi olursanız o zaman sizin için ecrün azim, büyük mükafat var. İşte kişinin mümin olduğu nokta ve mümin olduğu noktadaki takva. Ali İmran 179. Müminlerin takvası. Maide 11 gene müminler takvasından bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'ın üzerinize olan nimetini anın. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Gene Allah Teala

55'te ve 56'da Allah Teala şunları söylüyor. Evet, o Kur'an şüphesiz bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır. İşte o takva ehlidir ve mağfiret ehlidir. Yani onun günahları sevaba çevrilmiştir. Biliyorsunuz ki kişinin kalbine imanın yazıldığı nokta aynı zamanda günahlarının sevaba çevrildiği noktadır. Bu sebeple bu da müminler takvasının kesin işaretini taşıyor. Müddessir 54, 55, 56. Nur 52'de Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a itaat eder ve Resulüne itaat ederse, Allah'a huşu duyarsa ve Allah'a karşı takva sahibi olursa, işte onlar fevz sahibidir diyor Allah-u Teala. Allah'a huşu duyarsa. Buradaki huşu kişinin mürşidine tabi olmadan evvelki duyduğu huşu kademesi. O zaman onlar takva sahibi olurlar diyor Allah-u Teala. Bakara 212'de diyor ki Allah-u Teala o kafirlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi. Ve o ameni olanlardan bazılarıyla alay ediyorlar. Oysa o takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir.

Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Allah Teala burada takva sahibi olmadan evvel amil olanlardan bahsediyor. Yani önce amil olmuşlar, takva sahibi olmuşlar. Burada amil olanların üzerinde bir takva sahibi olanların durumu anlatılıyor. Amil olmanın ötesindeki takvada ise mümin takvası söz konusu. Zaten Allah Teala kafirlerle amil olmanın ikinci kademesini yani müminleri karşılaştırıyor. Açıkça kafirlerde bir karşılaştırma yapıldığına göre amil olma takvasında olanların kalplerinde küfür yazılı. Ama burada kafirlerle kalplerinde küfür yazmayanlar karşılaştırılıyor. Ve anlıyoruz ki bu bir mümin takva. Allah Teala En'am 157'de diyor ki işte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Ona sırat-ı müstakime tabi olun ve diğer yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar, saptırırlar. İşte bu Allah'ın sizi bağladığı şeydir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Burada takva sahibi olursunuz dediği şey sırat-ı müstakime ulaştığınız anda takva sahibi olursunuz. O takva ise tabi müminler takvası. Çünkü sırat-ı müstakimin üzerine kim ulaşırsa o mümin takvasının sahibi olur. Muhammed 36'da Allah Teala diyor ki dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Eğer siz mümin olup takva sahibi olursanız o size mükafatını verir. Öyleyse müminlerin takvası. Burada müminlerin takvası söz konusu. Üçüncü, şimdi mümin olan bir kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi ve böylece bu kişinin dizaynı %7 nur birikimiyle şekillenmiş. Nefsi emmare kademesinde, ruhu da birinci gökyüzüne kadar ulaşabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, kişi nefsini kınıyor, ruhu ikinci gökyüzünde ikinci defa %7. Üçüncü defa %7 nur birikimi

Ruh üçüncü katta, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa yüzdeydi nur birikimi, kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyden doyuma ulaşıyor. Böylece doyuma ulaşan kişinin standardını görüyoruz. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor, ruhu beşinci gökyüzünde. Sonra Allah ondan razı oluyor, ruhu altıncı gökyüzünde. Sonra ruhu Allah'a ulaşıyor ve kişi nefs tezkiyesini tamamlıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna meab alıyor. Böyle olan kişilere de evvab deniyor. Meaba ulaşmış, ruhunu Allah'a ulaştırmış kişiler. Burası 21. basamaktır. Ve takvanın adı evvab takvasıdır. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala Kaf 31'de? Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Ve Kaf 32'de de diyor ki işte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab olanlar için, yani ruhunu meaba ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başının üzerinde mürşidin ruhunu muhafız olarak taşıyanlar için. Kaf 32 hem 14. basamaktaki takvanın hem 21. basamaktaki takvanın işaretini taşıyor. Hafiz kelimesiyle 14. basamağın, evvab kelimesiyle de 21. basamağın işaretini taşıyor. Saat 49'da Allah Teala diyor ki işte bu bir öğüttür ve muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Yunus 62 Ela inne evliyallahu la hafine lehim ve lahim yasenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânu yettekûn. Onlar amenu olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Lehümül büşra fil hayatı dünya ve hilareti. Onlara cennette de dünyada da müjdeler vardır. Burada Allah Teala Allah'ın evliyasından bahsediyor. Allah'a dost olanlardan bahsediyor. Ve korku da yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Evliya olanların hepsi için müşterek olay odur. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah Teala. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala burada dünyada da cennette de müjdeler vardır diyor ve takva sahibi olan, amin olan birilerinden bahsediyor Allah Teala. Bir insanın Allah'ın evliyası olabilmesi için ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmış olması lazım. Allah'a ulaştırdığı an, evvab olduğu an, o kişi evvab takvasının sahibi olur. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. Ruhun hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim yolu itaat eder ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte bu nokta kişinin evliyalığı, Allah'ın dostu olmayı kazandığı noktadır. Ve kişi üçüncü takvanın, yani sığınağa ulaşmış olan kişinin sahip olduğu takvanın işaretini taşıyor. Bakara 224'te Allah Teala diyor ki ebrar olmak, takva sahibi olmak ve insanların arasını ıslah etmek
yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah hakkıyla işiten bilen Semî'ül Alîm'dir. Ebrar olmak ve takva sahibi olmak ve insanların arasını ıslah etmek. Üç unsurun Allah Teala ebrar olmak ve takva sahibi olmak işaretlerini kullanıyor. Ve bir işaret daha var, insanların arasını ıslah etmek. O zaman burada gene kişinin daha üst makamda, yani mürşidine ulaşmış olan bir kişiden daha üst boyutta bir işlemler yaptığını görüyoruz. Böylece bu da ruhunu Allah'laştırmış olan birinin takvası oluyor. Maide 7 Allah-u Teala diyor ki Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki ona verdiğiniz misakinizi zikredin ki o misakiniz de sizleri bağlamıştı. O zaman işittik ve itaat etmek demiş, ettik demiştiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani misakinizi yerine getirerek takva sahibi olun. Misakini yerine getirenlerin takvasının adı Evvap takvası. Misakini yerine getiren kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırabilmiş olan kişidir. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar küçük hatalar hariç büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Muhakkak ki senin Rabbinin mağfireti boldur. Sizi Adem Aleyhisselam topraktan var ettiği zaman ve anne karnında size şekil verdiği zaman o sizi biliyordu. Boşuna nefslerinizi temize çıkarmayın. Yani nefslerinizi tezkiye ettiğinizi boşuna iddia etmeyin. Çünkü Allah takva sahibi olanı bilir. Necm 32'deki takva açık ve kesin bir şekilde nefslerin tezkiye olduğu noktadaki takvayı ifade ediyor ki nefsi tezkiyeye ulaşanı demin görmüştük. 7 defa %7 nur bir kimiyle nefsi tezkiye oluyor. O noktada da ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan birinin takvası, nefsini tezkiye etmiş olan birinin takvası aynı takvadır. Yani ruhun Allah'a ulaştığı noktadaki takva. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve ekumussalatu ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşanların takva sahibinden bahsediyor Allah-u Teala. Rum 31. Bakara 21. Ya eyyühen nâsü bidü rabbiküm illezî halekâküm vellezîne min kablikum lâleküm tettekûn. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Ne zaman? Fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiğiniz zaman. Aynı nokta. Bu kulluğa ulaşan kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etmiş kişidir. Nefsini tezkiye etmiş kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış kişi, fizik vücudunu şeytana kullanmaktan yarıdan daha fazla kurtarabilmiş kişi. Üçü de aynı noktadaki takva sahibidir. Üçü de ruhu Allah'a ulaşmış olan evvap takvanın sahibidir. Hücret 10 Allah Teala diyor ki şüphesiz müminler birbirleriyle kardeştir. Öyleyse dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a takva sahibi olun ki o da size merhamet etsin. İşte bu müminler birbirine kardeştir diyor Allah Teala. Önce kişi mümin olmayı başarmış. Sonra başkalarının arasını da düzeltmeye başlamış. Ve oradaki mümin olduktan sonraki takvadan bahsediyor Allah Teala. Bu da
O noktadaki bir takva alıyor. Hücurat yani ruhun Allah'a ulaştığı, nefsin tezkiye olduğu ve fizik vücudun Allah'a kul olduğu bir nokta. Hücurat 12'de Allah Teala diyor ki: Ey iman edenler, zanda bulunmaktan çok sakının. Muhakkak ki zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Sizden biriniz ölü kardeşinin eti yemekten hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, çok rahimdir. Öyleyse burada Allah Teala mümin olmuş bir kişiden bahsediyor. Mümin olduktan sonraki takva, yani mümin olduğu kademede kişi müminler takvasının sahibi. Ondan sonraki takva ise ruhun Allah'a ulaştığı noktadaki takva. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında yok olduğunda bütün insanlar gibi siz de vuslat takvasının sahibi olursunuz. Yani evvap takvanın sahibi olursunuz. Bundan sonra ne olur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğunda kişi fena makamının sahibidir. Velayete adım atmıştır. Fena makamının sahibi olmuştur. Peki daha sonraki noktada ne var? Daha sonraki noktada kişinin Allah'tan bir taht ihsan olması, Allah'tan bir taht alması söz konusudur. Bu taht ulaşıyor, kişiye teslim ediliyor kişinin ruhuna. Böylece altın taht üzerine kişi beka makamının sahibi oluyor. Sonra zikrini günün yarısından öteye çıkarıyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Ve bir gün fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet alıyor. Öyleyse burada o kişi için söz konusu olan bir müessese var. Muhsin olmak. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır.

Allah Teala Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sarı ila mağfiretin min Rabbiküm ve cennetin ardü semavati vel ardı uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşun ki hem Rabbinizden mağfirete hem de eni göklerle yer kadar olan cennete koşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Ellezine yunfikune fis sarai ve darai vel kazimine gayza vel afine anin nas. Vallahi yuhibbul muhsinin." Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Ve Allah muhsinleri sever. Muhsin, Allah'a fizik gücünü teslim eden kişinin adı. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çevrilillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinde daha ahsen olan, fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Ve Çin'i fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsindir. İşte burası muhsin takvadır. Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayetleri muhsin takvayı muhteva olarak alıyor. Araf 201 şöyle söylüyor: "İnnellezîne ettekav İzâ messehum taifüm mineşşeytâni tezekkürü feizâhüm mübsürûn." Muhakkak ki onlar takva sahipleridir. Şeytanın vesvesesine uğrayınca Allah'ı zikrederler. O zaman onlar kalp gözüyle görürler diyor Allah Teala.

öyle bir takva sahibi ki şeytanın vesvesesine hala uğramak söz konusu. Çünkü nefs tezkiyesini tamamlamışlar henüz. Ama kalp gözleri de açılmış. Öyleyse burası Muhsin Takva'nın olgu noktası. Tövbe suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla canlarıyla savaşmak hususunda senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilendir. İşte o zaman öyle bir muhteva söz konusu oluyor ki iki nevi insan oluyor. Birinci grup mutlaka savaşa çıkmak isteyen, şehit olmak isteyen. İkinci grup savaştan kaçan. Savaşa gidip de şehit olmak isteyenler canlarını Allah yolunda rahat rahat feda edebilecek hüviyette öyleyse fizik kuruluşlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 200. ayet-i kerimesi Ey iman edenler sabredin, sabrın sahibi olun ve rabıta kurun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki felaha eresiniz. Burada Allah Teala açık bir şekilde kullarının dizayn ettiği bir hususu kapsıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki

burada sabrın sahibi olun ama sabredin diyerek sabrın sahibi olun diyor Allah Teala. Belli ki daha kişi gerçek anlamda sabrın sahibi olamamış ama sabretmesini başarıyor. Öyleyse burada gene muhsinler var. Yani eğer kişi salihlerden olsaydı zaten Allah Teala sabredin demeyecekti. Çünkü kişi zaten sabrın sahibi olmuştur. Ama burada henüz sabrın sahibi olamamış, sabrın sahibi olması emrediliyor. Ve fizik vücudun teslimden sonra ruhumuzu da, nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz ve ahsen takvanın sahibi oluyoruz. Maide 93 ve Zümer 10'da ahsen takvanın işaretleri veriliyor. Diyor ki Allah Teala amen olup nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve takva sahibi olanlar, yani ruhlarını Allah'a teslim edenler, sonra amin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve ikinci defa takva sahibi olanlar ve işlerini Allah'a teslim edenler, sonra amin olarak üçüncü defa takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. Ve böylece nefslerini Allah'a teslim edenler için önceden gittikleri şeylerde üzerlerine bir günah yoktur diyor Allah Teala. Burada Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde eğer teslimler açısından bakarsak 3 teslimin 3'ü de var. Kişi ruhunu Allah'a teslim ediyor 1, fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor 2, nefsini de Allah'a teslim ediyor 3. 3 teslimi de tamamlıyor. Takvanın üçüncüsü mü? Hayır, takvanın beşincisi. Çünkü önce amenü takvası oluyor kişi, ondan sonra mürşidine ulaşıyor, mümin takvanın sahibi oluyor, ondan sonra teslimler başlıyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi. Üç takva daha, beşinci takva, ahsen takva söz konusu oluyor. Allah Teala Zümer 10'da da bir benzer ifade kullanmış. Ey Muhammed, tarafımdan şöyle de, amin olanlar Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Kazanılan sonsuz dereceler. Ahirette güzel bir mükafat vardır. Onların ecirleri gayri hesabın mükafatları vardır. Allah Teala diyor. Zariyat 15'te Allah Teala diyor ki muhakkak takva sahibi içinde pınarlar bulunan cennetlere gireceklerdir. Zariyat 16'da diyor ki Rablerinin kendilerine vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Muhakkak ki onlar bundan önce muhsinlerdi. Yani Zariyat suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimesi bu takvaya ulaşmadan evvel muhsinler takvasının sahiplerini ifade ediyor. Şimdi buradaki takva muhsinler takvasının ötesindeki takva, yani ahsen takva, yani nefsimizi de Allah'a teslim ettiğimiz yer. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada ahsen takvanın sahibiyiz. Ama burada muhsin, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada muhsinler takvasının sahibiyiz. Ama burada nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmişiz ve ahsen takvanın sahibi oluyoruz.

Maide suresinin 27 ve 28. ayetleri de gene asen takvadan, yani nefsin Allah'a teslimi noktasındaki takvadan bahsediyor. Diyor ki onlara Adem'in iki oğlunun haberini doğru olarak anlat. Hani onlar Allah'a yaklaşmak için iki kurban sunmuş, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmemiş olan diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince o da Allah'a ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder demişti. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Allah'ın bir yaptığım yanlışlıktan dolayı bana olan o büyük sevgisinin azalmasından korkarım. Bir insan düşünün ki bir başkasını öldürmek için harekete geçiyor. O diyor ki ben sen beni öldürebilirsin ama ben seni öldürmek için elimi kımıldatmam. Böyle bir şey yapmam söz konusu değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhteva görüyoruz. Burada kişinin ahsen takvaya ulaştığı kesin. Çünkü başka birisi onu öldürmek üzere harekete geçtiği halde onun kılı kıpırdamıyor ve onun öldürmesi hiç önemli değil diyor ama ben hiçbir zaman onu öldürmem diyor. Yani nefsindeki bütün afetlerin bittiği kesinlik kazanıyor. Araf 35'te Allah Teala buyuruyor ki ey Ademoğulları, sizin içinizden size ayetlerimi kısa eden resuller gelince her kim ki takva sahibi olup nefsini ıslah ederse onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Burada nefsin ıslahı söz konusu. Yani kişinin salah makamında olması söz konusu.

Allah Teala burada yeni bir takva müessesesini bizlere belirtiyor. Bu ıslah olmuş bir kişi, salihlerden olmuş bir insan. Burada Allah Teala'nın dizaynı o kişinin ahsen takvadan daha öteye, azim takvaya geçmiş olmasıdır. Biliyorsunuz ki kişi nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsi ahsen olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehud dine hunefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini her şeyden temizleyen, saf kılan, bütün katışıklardan temizleyen, nefslerini halis kılan insanlar olmakla emrolundular. İşte burada ihlas söz konusu, halis olmak söz konusu ve takvanın da ahseni söz konusu. Allah Teala Talak 10'da diyor ki onlar için Allah şiddetli bir azap hazırladı. Ey ulul elbab, öyleyse takva sahibi olun ki amin olanlar üzerine Allah zikri Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Öyleyse Allah Teala burada ulul elbaba hitap ediyor. Yani daimi zikre ulaşmış, nefsini tasfiye etmiş olan kişi, ama gene de diyor ki ulul elbab olduktan sonra takva sahibi olun. İşte bir insan ulul elbab olduktan sonra yeni bir takva söz konusuysa bu ahsen takvadır. Ulul elbab olmak biliyorsunuz fizik vücudun tesliminden sonraki ilk kademe kişi hikmetin sahibi olur. Ve ondan sonraki kademede kişinin nefsi ahsen olur. Ve ahsen olanlar için takvada ahsen takvasıdır. Öyleyse hem Maide 93'te ahsene ulaşanlar var, hem de Zümer 10'da ahsen olanların takvası var. Ve bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişi yeni bir noktaya ulaşacaktır. Allah Teala ona bütün gök katlarını göstermeye başlayacaktır. Ve bu gök katlarının hepsini Allah Teala gösterdiği zaman 7 tane gök katı, 7. katın 7 alemi ve en son Sitret-i Münteha, Allah'ın Sitret-i Münteha'yı gösterdiği noktada o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet olunur. Tövbe-i Nasuh, İhlas makamından Salam makamına geçişi muhtevasını alır. Kişinin salah makamına ulaştığı nokta Tövbe-i Nasuh'la gerçekleşir. Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar eden kişi Tövbe-i Nasuh'a ulaşmıştır. Artık ıslah olan bir nefs için kademeleri yükseltecektir. Islahın en üst seviyede gerçekleştiği nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Selam makamının birinci mertebesi Tövbe-i Nasuh'un gerçekleştiği birinci mertebedir.
İkinci mertebesi Allah'ın o kişinin başının üzerine salah nurunu verdiği ve arkasından da onun mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları örttüğü salah makamının ikinci kademesidir ve ıslah devam ediyor. Islahat devam ediyor. Salah makamı ıslah olanların makamıdır. Salah kelimesi ve ıslah kelimesi aynı kökten geliyor. Salah makamı nefslerini ıslah edenlerin makamıdır. Burada Allah Teala kişiye salah nurunu veriyor. Islahın ikinci mertebesinde kişi Allah-u Teala'dan mükafat alıyor. Bu aldığı mükafat günahlarının örtülmesi ve başının üzerine Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi ile noktalanır. Burada o kişinin başının üzerinde duran bir nur, salah nurudur. 30 santime kadar küçülebilen daire şeklindeki bir nurdur. Biraz da buluta benzer bir hüviyeti vardır. Ve en büyük salonları kaplayabilecek kadar da genişleyebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir olgudan bahsediyoruz.

Üçüncü mertebede Allah örttüğü bu sonraki günahları sevaba çeviriyor. Bu salahın üçüncü mertebesi. Kişi hala hikmet kademesinde. Ve nihayet kişi irşada ulaşıyor. Allah Teala sahabenin nasıl irşada ulaştığını anlatıyor. Diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani benim emirlerimi dinlemeseydi de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok kaybederdiniz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah isyanı, küfrü ve fıskı size kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Salah makamının, yani ıslah olan insanların dördüncü mertebesi irşada ulaşmaktır. Allah Teala söylüyor, işte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabeyi, bütün kainata açıklıyor Allah Teala. Hepsi irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşan kişi de takva sahibidir. Burası azim takvadır. Nerede fevzül azim görürseniz, nerede ecrül azim görürseniz, nerede hazül azim görürseniz, orada azim takva söz konusudur. Kişi mürşit olmanın son aşamasına gelmiştir. Bundan sonra bir karar vermesi gerekecektir. Allah'a köle olma kararı. İşte bu kademedeki takva azim takvadır. Kişinin irşada ulaştığı salah makamının dördüncü mertebesi. Özellik fevzül azimin, fevzin sahibi olmaları. Allah Teala diyor ki Nur 52'de kim Allah'a itaat eder ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyarsa ve Allah'a karşı takva sahip olursa işte onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Burada Allah Teala fevz sahibi olarak geçmiş. Bu Allah'a karşı duyulan huşu en üst derecedeki huşu oluyor. Ve Allah Teala bir fevzül azimden bahsediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için şunları söylüyor. Diyor ki o sabikun el-ebeyin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ihsanla tabi olmak söz konusu. Sonra da anlaşılıyor ki hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Ve Allah Teala daha aşağıda Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. Onlar
Fevzül Azim'in sahipleridir buyuruyor Allah Teala sahabe için. İşte burada Fevzül Azim kullanıyor Allah Teala, bunlar azim takvanın sahipleri. Fusilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlar var ya diyor, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik biri olur mu? Siz kötülüğü, yani seyyiatı hasenatla önleyin. O zaman can düşmanınız size dost olur. Kötülüğü, seyyiatı hasenatla önleyenler, onlar bu yetenek herkese verilmez. Onlar az bir grupturlar. Onlar Hazr-ı Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte takva kelimesiyle Hazr-ı Azim'in, Fevzi Azim'in, Ecr-i Azim'in devlette geçtiği bütün ayetler hepsi azim takvayı ifade ederler. Öyleyse bir de kişinin nefsinin tezkiye olması, tasfiye olması değil, ıslah olması, salah makamına ulaşmış olması söz konusu. Salah makamındaki bir takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Salah makamında iki tane takva var. Birincisi, ne zaman bir kişi irşada ulaşırsa, irşada ulaştığı noktada yeni bir takvanın sahibi olur. Azim takva. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahipleri bu takvanın sahibidirler. Ve takvanın işaretinde mutlaka salahta birisinin olması lazım. İşte A'raf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle bir takvadan bahsediyor. Diyor ki, ya beni Adem'e, imma yetiyenneküm rüsulün minküm yekussune aleyküm ayati feminittika'a ve esleha felaha filayhim ve lahim yahsenun. Ey Ademoğulları, size, sizin içinizden size ayetlerimizi kıssa eden, açıklayan, beyan eden, anlatan Resuller gelince, her kim ki takva sahibi olup ıslah olursa, işte buradaki ıslah müessesesi nefsin, kalbinin halis olmasından daha ötede ihlas makamını değil salah makamını ifade ediyor. Kişinin, nefsinin, kişinin ıslah olması hali. Bir başka ifadeyle irşada ulaşmış olması hali. Öyleyse Allah-u Teala A'raf 35'te azim takvadan bahsediyor. Kişinin nefsini ıslah etmiş olması hali. Yani salah makamının 4. mertebesine ulaşmış olan bir insan söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında bir son takva kademesi var. Bir hakkın takva. Ali İmran 102. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn.
Ey iman edenler! Ey amel olanlar! Hakkıyla takva sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise onlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden önce Allah'a teslim olun. Bu teslim iradenin teslimidir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi teslim edersiniz. En sonra da iradenizi teslim edersiniz. Bu son noktadır. Kim salahın 4. mertebesine ulaşırsa, yani irşada ulaşırsa, o kişi ıslah olmuştur. Nefsinin sadece afetlerini yok etmemiştir. Kemal derecelerinde nefslerini saflaştıranlardan çok daha ötede bir yeri vardır. İrşada ulaşmıştır kişi. Ama burada da olay bitmiyor. İrşada ulaşan kişi eğer dilerse orada kalır. Allah-u Teala'nın en büyük mükafatlarından birisini almıştır. Ama bu en üst noktadaki mükafat değildir. Hakkül yakine ait olan mükafat değildir. Azim mükafattır. Ama bunun daha ötesi var. Allah-u Teala bu kulunun kendisinden razı olmasını ister. Kul Allah'tan razıysa şunun idrakinde olarak razı olur. O görür ki Allah'ın kendisine verdiği mükafatlar öylesine büyüktür ki Hazir Azim, Ecir Azim, Fevzir Azim mükafatların en büyüklerine sahip olmuştur. Ama bir şeyi eksik olarak hissetmektedir. Bir eksiklik var demektedir. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın kendisine verdikleri o kadar büyüktür ki bunu mukabil o büyük mükafatları Allah'tan alan kişinin Allah'a karşı yapabildiği şey bir hiçtir, bir sıfırdır. İşte bu o kişiyi mutlaka etkisi altına alacaktır. O zaman Allah'ın Allah'a kul olun emri ona yetmeyecektir. Allah'a kul olmanın ötesine geçmek isteyecektir. İşte bu Allah'a olan abdiyetin, ubudiyetin sona erdiği, Allah'a hakkıyla kul olmak, bir hakkın kul olmak, yani Allah'a köle olmak noktasına ulaşma talebinin sahibi olmasıyla yeni bir mertebe açılır önünde kişinin. Salah makamının 4. mertebesinde Allah'a doğru yapılan yarışmada irşada ulaşan bu kişi ubudiyetin, Allah'a kul olmanın son noktasına ulaşmıştır. Allah Teala artık onun bir hakkın kul olmasını ya da başka bir ifadeyle Allah'a köle olmasını ondan beklemektedir. Allah o kişiye böyle bir talepte başlangıçta bulunmuştur. Bu noktada ancak kulunun rızası varsa onu köleliğe kabul edecektir. Ve kişi rızasını beyan ederse, Ya Rabbi ben senden razıyım, benim irademi bağla ve refet. Ben irademi de sana teslim etmek istiyorum.
böyle bir talebi varsa kişinin, Allah Teala bu talebin kulundan gelmesini ister. Başlangıç emrinde Allah Teala'nın bu emir vardır. Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi ol emrini burada Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde vermiş. Ey iman edenler, hakkıyla takva sahibi olanlar, hakka tukatihi, bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl takva sahibi olmuşlarsa siz de öyle takva sahibi olun. Ölmeden önce Allah'a teslim olun. Yani siz bundan evvel ruhunuzu teslim ettiniz Allah-u Teala'ya. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz Allah-u Teala'ya. Nefsinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu üç teslimde bir hakkın takva sahibi kılmaz sizi. Ancak iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman bir hakkın takvanın sahibi olabilirsiniz. İşte iradenizi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Demek ki bir hakkın takvadan evvel mutlaka kulun ubudiyetin son noktasına gelmiş olması lazım. Allah'a kul olmanın sonuna ulaşması lazım. Bu kul olmanın sonundan daha üst mertebe sadece bir hakkın takvanın sahibi olması kişinin. Ubudiyetin sonu bir hakkın takvaya açılan kapıdır. Ali İmran 28'de Allah-u Teala diyor ki لَا يَتَّهُزِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّكُوا مِنْهُمْ فِقَتَّنْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهِ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Müminler, müminlerden başkasının kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlının içinde değildir. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Öyleyse تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَتَّنْ Bir hakkın takva sahibi olmak. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman eder ve sevdiği şeyden akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere verir. Namazı kılması, zekatı vermesi, ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi, zorlukta ve darlıkta, sıkıntı halinde sabredenlerden olmasıdır. İşte onlar, o kişiler sadıklardır. İşte takva sahibi onlardır diyor Allah Teala. Burada hakka tukatihi bir takva var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah sıddıkları, şehitleri, salihleri, peygamberlerle beraber haşredecektir. Bu salihlerin bütününü ihata etmiyor. İşte salihlerin en üst kademesi hakka tukatihi takvanın sahibi olanlardır. Ve onlardan bir isim sadıklar diye geçiyor. İşte bu ayet Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesi işte o kişiler sadıklardır diyor. İşte asıl takva sahibi onlardır. Yani onlar hakka tukatihi takvanın bir hakkın takvanın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Araf 128'de Allah Teala buyuruyor ki Musa kabine dedi ki Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Muhakkak ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç takva sahipleri içindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeryüzünün mirasına sahip olmak
Yeryüzüne varis olmak ancak Resullerin işidir. Yeryüzünün mirasçıları Allah'ın her kavme tayin ettiği Resullerdir. Kendi kavimleri için devrin imamıdır. Bütün kainat için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kavimdeki Resuller burada Araf 28'de varisler olarak geçiyor. Onlar da bu takvanın, yani hakka tukatihi takvanın sahipleridir. Sadece devrin imamı tasarrufta olur. 7. mertebesinde olur salahın. Geri kalanların ulaşabileceği en üst nokta 6. mertebedir. Orada hakka tukatihi takva vardır. Yani bir hakkın takva vardır. Orada hakkul yakin kıdemesi vardır. Ali İmran Suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kul hünnebbiüküm bi hayrin min zalikum lezînetteka inde rabbihim cennâtün tecrimin tahtihel enharu hâlidîne fîhâ ve ezvâcin mütaharetün ve rıdmanun minallah vallahi basirün bilibat.

takva sahipleri Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk. İman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirecek. Bize sevaba çevirerek bize mağfiret et. Ve bizi ateş azabından koru derler. Âl-i İmrân 17. Es-sâbirîne ve's-sâdıkîne vel-kânitîne vel-münfikîne vel-müstâfirîne bil-eshâr. Onlar sabirinler, sabredenlerdir. Onlar sadıkınlar, Allah ile olan ahitlerine sadakat gösterenlerdir. Yani sadıklardır. Onlar Allah'ın huzurunda uzun süre ibadette bulunan kanitinlerdir. Allah'ın yolunda mallarını harcayan münfikinlerdir. Seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenler, müstağfirinlerdir. Burada bu Âl-i İmrân suresinin 15, 16 ve 17. ayetlerinde adı geçenlerin bir hakkın takvanın sahibi oldukları buradaki sadıkîn kelimesinden çıkıyor. Sadıkîn aynı zamanda sıddıklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir bütün oluşturuyor Allah'ın ifadeleri ve görülüyor ki takva müessesesi 7 tane kademe içeriyor. Allah Teala 3 tane yakin kademesi kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmel yakin, hakkul yakin, aynen yakin. Nereye kadar ilmel yakin devam eder? 28 basamağın 25.sinin sonuna kadar ilmel yakin devam eder. İlmel yakin kademesi kalp gözü açılmayan, hikmete ulaşamayan, kalp kulağı açılmayan insanlar için geçerlidir. Buradaki mertebelere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe ile yaptığı alışverişlerde, ilişkilerde Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin bize ışık tutması söz konusu. Şunu görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekîküm ve yuallimüküm el-kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâ lem tekûnû tâlemûn. Ey sahabe, tıpkı onlar gibi Allah'ın nimet verdiği diğer insanlar gibi sizde de nimet olarak sizin aranızdan bir peygamber resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört. Ve size hikmetin daha ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye beş. Ne gördük? Beş ayrı kademede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir şeyler öğretiyor. Öyleyse birinci basamaktan 14. basamağa kadar sadece kişi amin olmuş ve mürşidine ulaşmış. Yani devrin imamına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bu noktaya kadar onlar Allah'ın ayetlerini öğrenenlerdir. Peki bundan sonraki durum ne? Bundan sonraki durumda şunu görüyoruz. Artık 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefs tezkiyesi var. Onların nefslerini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Ruhlarını da böylece Allah'a ulaştırmış olur. 21. basamak. 21. basamakta kişi velayete nasip olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı, ruhun öğretilmesi başlanır. Kitabın öğretilmesi, yani kitabın ruhuna giriş. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu

öğretildiği makamdır. Bundan sonra hikmet başlayacaktır. İşte bu dört makamda insanlar ilmen yakinin içindedir, aynen yakinin içinde olamazlar. Ama insanlar bu noktada farklı bir hüviyetin içinde olabilirler. Yani alim olma standardının ötesine irfan sahibi olmaya geçebilirler. Hikmet sahibi olamazlar ama arif olabilirler. Kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve insanlar arif olurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar ilmel yakin. Ama arif olmanın mümkün olduğu bir kademe, ama hikmet hayır. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa o zaman hikmet sahibi olur. Ve hikmetin iki makamı var. Burada birinci makam ulul elbab makamı, yani 26. basamak. İkinci makam ihlas makamı, 27. basamak. Ve 27. basamaktan sonra salaha geçiş ve salahın 4 mertebesi. Böylece Allah-u Teala'nın hikmet makamı kişinin irşada ulaştığı noktaya kadar vasıl oluyor. Ve bundan sonra hikmetin ötesi, yani Allah'a köle olmak, Allah'a kul olmanın ötesine geçiş, sıddıklar, şehitler, Allah'ın has kulları, Resuller, peygamberler, peygamberlerle haş olacak olan bu insanlar, sıddıklar, şehitler, Allah'ın has kulları. İşte bu insanlar hepsi salah makamının ıslah olma noktasını elde etmiş olanlar, oradan Allah'a iradesini de teslim etmek üzere müracaatta bulunanlar. Böylece bu iradi yapının tabii gereği olarak insanlar Allah-u Teala'ya kul olmanın ötesine taşıyorlar. Allah'a köle olmayı başarıyorlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek. İşte bu sebeple buradaki takvaya Allah-u Teala bir hakkın takva diyor. Takvanın en üstün noktası. Allah'a her şey teslim edilmiş durumdadır. Allah'a ruh teslim edilmiştir. Allah'a fizik vücut teslim edilmiştir. Allah'a nefs teslim edilmiştir. Ve bundan sonra kişi ıslah olmuştur. Yani irşada ulaşmıştır. Orada bir karar sahibi olmuştur. Allah'a iradesini de teslim etmek ve onu da gerçekleştirdiği zaman bir hakkın takvanın sahibi olur. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olunan salah makamının 5. 6. mertebeleri hakkül yakin kademesidir. Yani yakinin hak mertebesinde oluşması. Daha evvelki kademelerde Allah o kişiye 7 kat gökleri ta Sidretül Müntaha'ya kadar göstermişti. Ama kendi zatı hariçti. Hakkül yakinde kişi Allah'ın zatına da yakin hasıl eder. Allah'ın zatını görerek. İşte bu nokta hakkül yakin kademesidir. Bu nokta kişinin bir hakkın takvanın sahibi olduğu noktadır. Bu nokta Allah-u Teala'nın
Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesindeki peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birlikte olunan nokta. Yani peygamberlerle aynı cennete ulaşabilecek efsafta 3 grup insan sayıyor Allah-u Teala. Şehitler, salihler ki bu salihlerin söylediğimiz son mertebesidir. Bir de sıddıklar. Sadıklar, sıddık olmak, sadık olmak istikametinde de en çok sadaka veren istikametinde de kullanılan bir yakin ifadesi ve insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde onu en güzel noktaya ulaştıracak olan son merhaleyi ihata eder. Bütün sahabe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu mertebeye ulaşmışlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki Allah sizin için İslam'ı seçti ve yalnız İslam'dan razı oldu. Şimdi sahabeye Allah Teala'nın bakış açısına beraberce dikkatle bakalım. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular diyor. Neyinden razı oldu Allah onların? İslam oluşlarından razı oldu. Öyleyse İslam'ın bir mertebesi var. İslam olmak, Allah'ın razı olduğu İslam'a ulaşmak, kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği son noktadır. Öyleyse bu da emrolunmuş mu? Evet. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatih diyor. Ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Burada bütünüyle bir bir hakkın takvanın işareti görünüyor ve bu bir hakkın takvaya sahip olan bir teslimi Allah-u Teala emrediyor. Yani Allah-u Teala'nın bu emrinde hakka tukatihi bir takva sahibi oluşta bir hakkın takvanın bütün özellikleri var. Ruhun da teslimini içeriyor, veçin de teslimini içeriyor, nefsin de teslimini içeriyor. Yetmez. Daha ötesini de içeriyor. Yani iradenin de Allah'a teslimini içeriyor bir hakkın takva. İşte sadece onlar Allah'a bir hakkın teslim olanlar, onlar hakkul yakinin sahipleridir. Onlar devrin imamlarıdır ve onun ötesinde bütün ülkelerdeki, bütün milletlerdeki şu anda yaşamakta olan Resuller de dahil olmak üzere bütün ülkelerdeki Resullerdir. Bir de o makama ulaştıkları için Allah-u Teala'nın bizatihi irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle salahın 6. mertebesinde irşada ehil kıldığı insanlar. Allah'ın emrine dayalı olarak irşat yetkisini alanlar. Öyleyse muhtevayı net ve açık olarak görüyoruz. Allah-u Teala hakkül yakin diye bir kademeden bahsediyor. İşte baktığımız zaman Rad suresinin 21 ve 22. ayetlerinde Allah'ın dizaynını görüyoruz. Diyor ki Allah Teala onlar Allah ile olan ahitlerini yerine getirirler.
ve Allah ile olan ilişkilerinde ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar, mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar, cehenneme gitmekten korkarlar, onlar Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını Allah'tan dileyenlerdir. Şimdi bu Allah'ın zatını dilemekten Allah'ın neyi murad ettiğine dikkatle bakın. İki husus birden anlatılmış. Çünkü ayetin gerisinde Allah Teala diyor ki onlar namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan açıkça ve gizli olarak başkalarını infak ederler. Buraya kadar başkalarına farklı bir yapı yokmuş gibi görünüyor. Ama Allah Teala buyuruyor, işte onlar seyyiate hasenatla mukabele edenlerdir diyor. Ve daha sonraki ayette 23. ayette Allah Teala onların peygamberlerle beraber Adın cennetine gireceğini söylüyor. O zaman bakıyoruz ki vellezine sabir ittika ve çerabbühüm sözü ve onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler sözü, Allah'ın veçini dilerler sözü, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek anlamına geliyor. Çünkü kişi Allah'ın cennetine girecek. Ruhunu Allah Teala ulaştırıyor yukarıda ifade edildiği gibi. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'ın zatını görmeyi dileyenleri de ihata ediyor. İşte kim Allah Teala'nın zatını görebilir? Sadece salih makamının 5, 6 ve 7. mertebelerinde olan kişiler. Salih makamının 5., 6. ve 7. mertebeleri. 5. mertebesi iradenin bağlandığı nokta. 6. mertebesi iradenin ref edildiği, kaldırıldığı ve kişinin iradesinin doğrudan Allah'ın iradesine bağlandığı nokta. 7. mertebe ise sadece devrin imamına ait olan tasarruf. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki burada bir hakkın takva var. Takvanın en üst boyutu. Öyleyse 28 basamak içerisindeki takvaların pozisyonlarına baktığımız zaman kişinin 3. basamakta amelüler takvasına ulaştığını görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı biliyor. 14. basamakta müminler takvasına ulaştığını görüyoruz. Kişi kalbinin mührü açılarak, kalbinin içindeki küfür kelimesi dışarı alınarak, kalbinin içine imanın yazıldığı, böylece Allah-u Teala tarafından mümin kılınan bir insan oluyor. 21. basamakta kişi evvap takvanın sahibi oluyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim oluyor. Kişi muhsinler takvasının sahibi oluyor. 27. basamakta kişinin nefsi de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi muhlis oluyor. Nefsinin kalbi halis olan bir insan oluyor. Nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Bu nefsi ahsen olduğu için ahsen takva adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve ne zaman kişi
irşada ulaşırsa kişinin irşada ulaştığı bu noktada o kişi için azim takva söz konusu. Fevzül azimin, eclül azimin, hazül azimin ilk sahibi olanlar bunlar. Bundan sonra da hep artık daha üst makamdakilere hazül azim, eclül azim, fevzül azim verilecektir. Ama onun bir hakkın olan dizaynı içerisinde. Ve nihayet 28. basamağın 5 ve 6. mertebelerinde kişi bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva müessesesi bir bütündür. Bu bütünü İslam'ın bütünüdür şeklinde de yorumlamak mümkün. Takva sahibi olmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala, ey amin olanlar takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olmak Allah Teala'nın üzerimize kesinlikle farz kıldığı bir husus. Öyleyse nerede takva kelimesi görülürse insanların Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun dediği, başka hiçbir şeyle ifade edemedikleri takva görüyorsunuz ki 7 kademede ayrı isimlerle geçen Kur'an-ı Kerim'de takvaları içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz İslam alemi 14 asırda Allah'ın hakikatlerinden ne kadar uzaklaşmış? 14 asır evvel bütün sahabe takvanın ne olduğunu en geniş bir spektrum içinde biliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendilerinden bahsediyoruz takva sahipleri diye. Bu takva sahipleri olan sahabe 7 grup takvanın da sahibi olmuşlardı. Ve hayatlarını Allah'a adamışlardı. Her şeyleri Allah içindi. Sahabe dediğiniz zaman orada durun. Onların peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşrolunanlar olduğunu bilerek orada onlara gıpta ile bakın. Onlar gibi olmaya çalışın. Onlar Allah-u Teala'nın indinde en sevgili insanlar olmayı başardılar. Hiçbir şey onları yollarından çeviremedi. Bütün takvaların sahibi olmayı başardılar. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki takva sahibi olmak sadece Allah'tan korkmak değildir. Eğer netice itibariyle bakarsanız herkes Allah'tan korkar. Ama Allah'tan korkanlar takva sahipleri olanlar değillerdir. Takva sahibi olmak her biri ayrı bir cepheden bir değerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amenüler takvasının sahibi olamazsınız. 7. basamağa ulaşamazsınız. Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan olmadıkça müminler takvasının sahibi olamazsınız. 14. basamağa ulaşamazsınız. 14. basamağa ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan aldığınız o hediyenin arkasından 10 tane ihsanın arkasından siz kendinize düşen ikinci adımı atmak mecburiyetindesiniz. Yani mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ancak onun önünde diz çöktüğünüz, tövbe ettiğiniz takdirde hepiniz için geçerli olan bir sonuç vardır. Müminler takvasının sahibi olmak.
Ondan sonra nefs tezkiyesi başlayacak hepiniz için. Bu nefs tezkiyesi adım adım emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde sizi Allah'a ulaştıracaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında meabda ifna olunca evvap olacaksınız. Evvap takvasının sahibi olacaksınız. Bu son değildir. Daha teslimlerin birincisini gerçekleştirdiniz. 22. basamakta. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hala 109 afet var. Ama onu hiç dikkate almayacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaksınız. Burada dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Ve muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Öyleyse daha sonraki ahsen takva, azim takva ve hakkın takvada ulaştığınız mertebelerle kazandıklarınızı beraberce düşünelim. Amenullah takvasından evvel kişi bir hiçtir. Gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetinde hiçbir şekilde sıfırın ötesine geçmez. Kim amen olursa, amenullah takvasının sahibi olursa birinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadeti konusunda henüz bir şey yapamamıştır. Kim mürşidine ulaşıp da müminler takvasının sahibi olursa ikinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadetinin de hala bir tarafından tutamamıştır. Tasavvufun dışındaki insanlarla henüz aynı standarttadır. Ama ne zaman bu kişi mürşidine ulaşmışsa ulaştığı andan itibaren her şey değişmeye başlar. Ruhunu bu kişi Allah'a teslim ettiği zaman mürşidine ulaştığı anda ikinci kat cenneti elde eden bu kişi ruhunu Allah'a teslim ettiği an üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde yarısı onun olur. Burası evvap takvadır. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı, üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ı. Sonra burası muhsinler takvası. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, ahsen takvanın sahibi oluruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin gene %100'ü bizimdir. Bu noktadan itibaren artık dünya saadetinin %100'üne sahip oluruz. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin gene %100'ünün sahibiyiz. Ve hakkın takvanın sahibi olduğumuz zaman yedinci kat cennetinde sahip oluruz. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunmak söz konusu olur. Dünya saadetinin gene %100'ü söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva konusundaki öğretimiz bu akşam inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn İhtinas sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim velendâllîn Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Vakfımızın değerli mensupları, üniversitelerimizin, radyolarımızın, televizyonumuzun, dergimizin değerli mensupları, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki, kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa aşım burada. Size Allah Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah Teala. Deneyin bakalım. Allah Teala her zaman bütün fizikütesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi.
her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyin yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah-u Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşil Demirel kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin. Şu, Allah-u Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah-u Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızı diyor Işıl kardeşimiz. Işıl, hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi, ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini, sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaat hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah-u Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerinizi. Büyük problemlerinizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah-u Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl?
Allah Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed Neyzülillahi ve Şeytanacım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâlin maghdûbi aleyhim ve lehdâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah-u Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye, zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah-u Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elim uzattım ve tuttum.
Bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah-u Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki İblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinde 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir.
Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kitapları indiriyor ki Nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül. Kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun.
Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı dileyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursanız olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Biz de

geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa, İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var iki tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin. Negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Ya da bu şeytanın adımlarına tabi olanların vasıfları ne? Çok açık sevgili kardeşlerim. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Herkes mi? Hiç istisnası yok. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Yetmez, şeytanın dostudur. Hem kuludur, hem de dostudur. Peki, biz insanlar bu kuluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de
Allah'a ulaşmayı dilediler de

ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş, neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüzlerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet. Dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 150, affedersiniz, 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti altında, şeytanın adımlarına tabi olanlar. Onlar da diyor Allah Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Götürülürler. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı.
Aslında başlangıçta insanlar doğarlar. Doğanların hepsi dalalette olarak doğar. Ve sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar o kadar az bir kesim ki sevgili kardeşlerim, bugün din adamlarının %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kulluk kavramın bile Kur'an-ı Kerim'de olduğunun farkında değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış İblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış İblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öyle de bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safha içerir. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safhalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez.
Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene im kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen amenü olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama amenü olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin, inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amenü olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. Yedi tane safhanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safha, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. O söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan İrşad makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sahasının ve sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safha. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur. Emir verir ruhunuza, vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü safha, Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta birinci safhayı, 14. basamakta ikinci safhayı, 21. basamakta üçüncü safhayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. Yirmi beşinci basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yesekçikleri işlemeyen bir özellik. Yirmi yedinci basamak, nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü teslim. Affedersiniz, üçüncü teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeniz de Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerinde Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa 4 teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözden ifade edilen şeyler, her biri 7 safhanın 7'sinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar.

cilbab olmuşlar. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi, Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulu'l-Elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde Ulu'l-Elbab'ın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fussilet Suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tevbe Suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşaa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır. Füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türk'tür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi karşıt elektronların negatif değer taşıdığını biz onları nereden bilecektik? Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti değil misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde
bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinlet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında bakra olan, kalplerinde ikinlet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Ve cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer, işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz. Bütün insanlarla beraber, cehenneme girenler de cennete girenler de, ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibin eylehi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kânû yettekûn lehumül büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah-u Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek İstemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka
namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül meselesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi, onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte 2. kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. 3. kat cennete kadar. Ama 3. kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman
ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede, ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya, başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah Teala'nın garantisi buraya kadar sizi 3. kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor 1. kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülüm dostlarım. Size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Kur'an unutulmuş mu? Bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü biz onun tarafından Kur'an'ı öğrendik. Kur'an öğretildi bize. Hayır. Arapça değil. İsteseydi Allah Teala Arapçayı da bir anda öğretirdi. Ama öyle yapmadı. Neden yapmadı dersiniz? Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Allah'ın vazifelendirdiği bir kişi bütün ilim sahiplerine Kur'an'ın ayetlerini Arapça bilmeden öğretiyor. Bu aslında çok derin bir mana ifade eder. Allah'ın bize el koyduğunu, onun öğretisine tabi olduğumuzun bir delilini veriyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor. Allah-u Teala'dan o dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1.000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim, şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse müstevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah-u Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminize dünya saadeti, dış aleminize dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecbur etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmişsiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen ruhlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet, fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla salavat ismindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Neyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazlını ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazlı ve salavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yada kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar, huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki, o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında çekilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer vaktinden huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam Böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş.

muhabbetlerin ötesine, hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce, yani daimi zikrin sahibi olmadan önce, daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız halim. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız halim. Belki daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır. Her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsiyle cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi ister. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına İrade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri
devreden çıkartıp

0: ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsimiz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size yazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı, şiddetle o kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona özetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret içinde ise bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan size en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece, hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a, ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazırdır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُنِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum, Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor, benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin dediklerinizi bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez, ve zanna tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini, bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki innedine indallahi İslam alaleminde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadetine sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradeyi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sahne cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları madde bir, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet et dahi. İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Eğerse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah-u Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah-u Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah-u Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah-u Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için, yani size günah işletmek için, yani sizinle başka insanların arasını açmak için, yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan, siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe, Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki, şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük bir farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet. Söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz, kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi, dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'dır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız. Hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet atlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. insanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İçerlerinizi çözünüz. Ben de sohbetimizin 11. bölümüne inşallah başlıyoruz.

her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Sual bu. Her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Allah'ın istisnaları her zaman vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insanları tutuksuz değildir. Ben Allah-u Teala'ya yalvarıyorsam diyelim ki dediniz ki ya Rabbi ben bulutların üzerine çıkacağım hep orada kalmak istiyorum. Bu bir saçmalık. Siz bu dünyada yaşamak için vazifelendirildiniz. Bu dünyada görevini hep böyle bir talepte bulundunuz. Allah-u Teala bu talebinizi yerine getirmeyecektir. Yani istisnasız her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi diye bir şey söz konusu değil. Talepleriniz mantıklı ve yerli yerinde olmalı. Talepleriniz Allah'ın hedeflerine yardım sadedinde olmalı. O hedefi gerçekleştirmek istikametinde olmalı. Ve eğer siz Allah-u Teala'dan nefsiniz istikametinde bir şey diliyorsanız bunu Allah-u Teala'dan istemeyin. O nefsiniz istikametli olan şeyleri değil, ruhunuz istikametli olan şeyleri gerçekleştirir. Öyleyse taleplerinize dikkat edin. Şimdi neyi söylüyorum? Nefsiniz istikametli istediğiniz şeyler tasavvufa uygun olan şeyler mi? Hayır. Sizi aşağı indirecek olan, derecat kaybettirecek olan şeyler. Allah Teala'nın bu konudaki açıklamalarına beraberce bakalım. Diyor ki onlar ki bizden bu dünyada mal isterler, para isterler. Biz onlara istedikleri şeyleri veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Ne yaptı bir insan? Nefsi istikametindeki şeyleri istedi Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala onları verir. Ama kişi kaybeder. Yaptığı taleple kaybeder sadece. Ama Allah-u Teala gene diyor ki eğer insanlar bizden hem dünya için hasene hem de ahiret için hasene isterse onlara da onları veririz diyor. Ve onların ahirette nasipleri vardır diyor. Ne demek istiyoruz? Birinci kişi dedi ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana alabildiğine para ver. Ben bu parayı olmayacak yerlerde yiyeceğim. Allah Teala ne verir? O da gider hakikaten barlarda, pavyonlarda o paraları yer ve gideceği yerde cehennem olur. Ne yaptı kişi? Allah'tan istedi, Allah'tan verdi. Ama nereye götürdü? Şu dünyadaki 100 sene yaşadığını kabul edin adamın. 100 senelik hayat mı önemli? Yoksa 100 trilyonlarca sene sürecek olan sonsuz cennet hayatımız mı önemli? Öyleyse onu kazanarak cennetinizi elinizin tersiyle itmişseniz Allah'tan ruhunuzun istikametine değil, nefsinizin istikametine bir talepte bulunursanız kaybedenlerden olduğunuz verir Allah-u Teala. Unutmayın ki o para size belki de helal olmayan yollardan verilecektir. Daha oradan kaybettiniz. Daha baştan kaybettiniz her şeyi. Eğer kazandığınız para haramsa onu yemek zaten sizi yalnız değer kayıplarına götürür. Ve ikinci kişi de para istiyor. Diyor ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana çok para var. Arkasından diyor ki ama diyor beni imtihan et. Acaba o parayı senin bana verdiğin emirler istikametinde mi harcayacağım? Yoksa nefsimin istikametinde mi harcayacağım? Buradan itibaren her şeyin değiştiğini görüyoruz. Eğer siz Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emirleri doğrultusunda harcıyorsanız o zaman işin gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Öyleyse hayır için Allah-u Teala'nın istediği istikamette o paraları harcamak için Allah'tan para isteyin, Allah-u Teala size bol para verecektir. Yeter ki siz yoldan çıkmayın. Çünkü para öyle bir hastalıktır ki ateşten bir gömlektir. Bir kadının içinde ne diyoruz? %5. Eğer siz 1000 dolar kazanıyorsanız 50 dolar zekat vermek çok önemli bir şey olmayabilir. 1000 dolar değil de 1 milyon dolar kazandığını düşünelim bir ayda. 1 milyon doların verilmesi lazım gelen zekatı 50 bin dolar. Ne haber? 50 bin doları 1 milyon doları kazandığınız zaman zekat olarak verebilecek misiniz? Bir düşünün bakalım. Burada para bir insanın üzerine
olmayacak sorumluluklar yükler. Ve kişi düşünür, yahu der, ben bu parayı haram kazanmadım ki, adamların yaptıkları koruma şöyle, ben bu parayı haram olarak kazanmadım ki, zekat vereceğim insanlar da çalışsınlar, onlar da kazansınlar. Onlar da helal kazansınlar. Öyleyse kazancınızın muhtevası neyse, aynı merkezden o parayı aynı yüzdeyle vermekle mükellefsiniz, ama 50 doları vermekle 50 bin doları vermek birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Şimdi size kolay gibi görünebilir. Ah, Allah Teala bana 1 milyonu versin de bak ben nasıl 50 bin doları veriyorum diyebilirsiniz şu anda bana. Ben de dilerim Allah Teala inşallah hepinize verir de o zaman görürüz bakalım ne yapıyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiklerinden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü ben çok fakirim. Ne istiyorsun diyor yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana çok sürü ver. Söyle dua et Allah Teala'ya bana çok sürü ver diyor. İsmini söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya falanca diyor. Çok sürüyü ben isteyeyim Allah Teala odasına versin de bu çok sürünün senin Allah'ın görevlerini yapmaktan men edebileceğini düşünüyorum. Ey Allah'ın Resulü diyor katiyen diyor. Ver diyor, bak görürsün beni diyor. E veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, dua ediyor. Allah Teala Resulü'nü kabul ediyor duasını. O kişinin sünnesi süratle çoğalmaya başlıyor. Bir süre sonra sabah namazlarına, bir süre sonra öğle namazlarına, sonra bütün namazlara gelmez oluyor kişi. Ne oldu? Dünya malı o kişiyi Allah'ın ibadetinden mahrum etti. İşte Allah Teala onun için sizlere en güzelini verir. Yani şu anda size verdiği şey neyse kesin olarak bilin. Şu andaki muktesebatınızın gereği odur. Daha fazla olsaydı yanlış bir şeyler yapabileceğinizi en iyi oluyor. Hangi standartlardaysanız siz ona layıksınız. Onun için dikkat edin kendinize. Daha üst liyakat seviyesine çıktığınız zaman farklı bir davranışa muhatap olacaksınız. Daha güzeline. Daha güzel bir şekilde çayımızı içecektiniz. Şimdi içeceğiniz gibi. Evet buyurun. Allah razı olsun. Çayla kahve içmişsen uykusu dağıldım için sanırım. Serdar ne diyorsun ki bakıyorsun böyle bir şey. Çayla kahve mesela çay kahveyi içtin arkasından da çay içiyorsun iki bardak. Bir büyük bardak kahve. İki bardak da çay. Ondan sonra uyumaz insan kolay kolay diyorlar. Ben de uyuyorum. Hiç anlamıyorum bu şey insanları söylediklerini yani. İnsanlar var. Uyku ilacı alıyorlar uyuyabilmek için. Bir de bizim için uyuyacak zamanımız yok zaten. O insanlara acımıyor musunuz? Durum ne? Öyle bir şey sıkıştırıyorum. Ama 4 saat geçmiş uyumadan düşünürse. Demek ki düşünerek uyuyorsun sen. Aslında güzel bir şey. Uyumadığını zannetmez o da güzel. İnsanlar genellikle öyle zannederler zaten. Bakayım şu suallerden daha ne varmış. Liyakatin sahibi olabilmek için gayretin önemi nedir? Liyakatin sahibi olabilmek için gayret her şeyden düşünebileceğiniz her şeyden daha önemlidir. Çünkü o liyakatin sahibi olacak olan başka birisi değil, sizsiniz. O liyakate ulaşabilmek için elinizde sadece bir tane silah var. Sizin gayretiniz. 3 tane faktörden bahsediyorum. Sizden gayret, mürşitten himmet, Allah'tan nusret. Yani yardım. Öyleyse himmet nedir? Himmet sadece bir aracılıktır. Mürşit sizin için dua eder. O mu yapar? Hayır o yapmaz. O sadece dua eder. Allah yapar. Ama ola ki sevdiğinin dileğini kabul eder. Kabul etmesi ihtimali daha çok. Öyleyse bir kişinin dua ettiğini düşünün. Siz
Şimdi bir de iki kişinin dua ettiğini düşünün. Siz de dua ediyorsunuz. Resulünüz de dua ediyor. Daha güçlüsünüz. Onun yüzü sizin kadar da olsa yine daha güçlüsünüz. Kaldı ki Allah-u Teala sevgilisinin talebini kabul edebilir. Daha çok, daha büyük bir olasılık var. İmkan var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde başarıya ulaşmanızın spiraline beraberce bakalım. Spiralin başında sizin liyakatinizi doğuracak olan temel unsur var. İştiyakiniz. Yani Allah yolunda yapılacak olan bir hizmeti ordinary bir insandan, normal bir insandan çok daha üst seviyede yapmak için içinizde bir ateşin yanması demek bu. Yanıyor mu? Eğer yanıyorsa bunu başarmamanız için çıkmak yok. Eğer siz bunu hissediyorsanız Allah mutlaka onu sizden önce hissetmiştir. Ve siz bunu başkaları nasıl yaparsa yapsın, ben en iyisini yapmak için gayret edeceğim diye bir gayretin üstündeyseniz ve bu gayreti tahakkuk ettirirken sizdeki bütün imkanları Allah yolunda kullanmayı kafanıza koymuşsanız, bunu da her fırsatta başkalarına değil kendinize ispat ediyorsanız, önemli olan bu, kendinize ispat ediyorsanız, o zaman dedi ki siz o liyakate ulaşmak için gerekli olan şeyin sahibisiniz. İhtiyacınız sizi Allah'ın size verdiği görevi daha üst seviyede yapmaya götürür. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman gerçekleştirdiğiniz seviyenin liyakatine sahip oldunuz. O liyakete sahip olduğunuz zaman onun mükafatını size verilir. Öyleyse iştiyakiniz sizi daha üst boyuta çıkardı. Orada yeni bir iştiyak, daha büyük bir gayretin yeni bir görevi yerine getirmeniz. Liyakatınızın birinci kademe yükselmesi, ikinci kademe yükselmesi. Devam ediyorsunuz. Daha büyük bir iştiyakla daha büyük görevler üstlenmeye. Her adımda daha üst seviye liyakatın sahibisiniz. Her adımda aldığınız mükafat yeni liyakat seviyenizin mükafatıdır. Dikkat edin. Her mükafat seviyesine ulaştığınız zaman bunun sadece 700'de biri size aittir. 701'de biri. Geri kalan 700'ü onundur. Hem o size yardım ediyor. Almanız gereken, sizin vermeniz lazım gelen gayretin 700 katını o ihsan ediyor. Başarıyorsunuz. Hem de sanki hepsini siz başarmışsınız gibi 701'in birden mükafatını veriyor size. İşte o zaman anlayacaksınız neden ağladığınızı, seccadelerin neden yaşlarınızda olduğunu. O zaman anlayacaksınız. Öyle ihsanlar alırsınız ki Allah-u Teala'dan bunun bedelini ödemenizin imkansızlığını görürsünüz. Ne kadar gayret sarf ederseniz edin, ödeyemezsiniz. O zaman ağlayacaksınız. Bizim gibi siz de çok ağlayacaksınız. Allah-u Teala'nın size verdiği o kadar büyük ihsanların karşısında hiçbir şey yapamamanın aczini yaşayacaksınız. Bir insan olarak yaratılmanın aczini, onun muhteşem ihsanlarının karşılığını ona ödemenizin imkansızlığının aczini yaşayacaksınız. O size her zaman aynı şeyi söyleyecek. Seni biz yarattık diyecek. Sen Kur'an'daki ayet-i kerimeyi biliyorsun diyecek. Biz hiç kimseye onun yapamayacağı şeyleri, onun idrakinin, onun başarı seviyesinin üzerindeki şeyleri yüklemeyiz diyecek. Hiç kimseye yapamayacağı şeyleri görev olarak vermeyiz diyecek Allah-u Teala. Ne demek bu? Bir yokluyorsunuz kendinizi, 7.000 zikri zor yapıyorsunuz. Allah Teala sizden 47.000 zikir istiyor. Eyvah diyorsunuz. Hani Allah Teala benden yapamayacağım şeyleri istemezdi? İstemedi. Sizin 7.000'lik seviyenizi evvela 9.000'e çıkartır. 9.000 çekmeye başlarsınız. 11.000'e çıkartır. 11.000 çekmeye başlarsınız. Ve böylece o çıkartır. Siz yükselirsiniz. O çıkartır. Siz yükselirsiniz. Nereye geliyorum? Allah Teala bir gemiye daha çok buğday yükleyecekse o geminin ambarını evvela büyütür daha çok buğday için. Daha çok buğday yükler. Yeniden büyütür, yeniden yükler. Bir gün gemi
O kişinin hiç ümit etmediği kadar buğday taşımaya başlar. Dışarıdan gelenlerini ne korkutuyor? Ya kardeşim diyorlar, siz 47 bin zikir yapıyorsunuz.

bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Siz talep ederseniz daha üst seviyelere ulaşmayı, Allah Teala size daha üst seviyelere ulaşmanın heyecanını verir. Size iştiyak verir. O iştiyakla daha büyük görevleri gerçekleştirirsiniz. O bu konudaki gücünüzü devamlı yükseltecektir. Bir süre sonra kendinizi tanıyamazsınız. Ben bu muyum diyeceksiniz. Ben bunları yapamazdım. Nasıl yaptım bunları? Hazreti Ali'yi hatırlayın. Hayber Kalesi'nin kapısını bir söküyor besmeleyle. Kalkan olarak kullanıyor. 1200 120 okka mı ne ağırlığındaki kapı için ne kadar olduğunu unuttum. Kalkan olarak kullanıyor. Cenk'ten sonra bırakıyor yerine. Arkadaşlar diyorlar ya Ali nasıl başardın? İmkansız mı? Biz 10 kişi gelsek bir araya bunu yapamayız. Hazreti Ali diyor ki ben yaparım diyor. İsterseniz göstereyim diyor. Besmele'yle-i-zübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim demiş. Bir asılmış beliyle kımıldamamış yerinden. İki eliyle asılmış kımıldamıyor bile. Ondan sonra demiş cevabı bende değil demiş ondan. İşte Allah-u Teala dilerse sizi beklemediğiniz bir kudretin sahibi her zaman yapar. Siz sadece daha güzel şeyler yapmayı, Allah'a daha çok hizmet etmeyi dileyin. Dileğinizin mutlaka yerine geldiğini göreceksiniz. Her yerde Allah-u Teala sizin yardımcınızdır. Öyleyse yardım elini sizden çeker mi? Layık olduğunuz sürece asla. Siz vazgeçerseniz o zaman Allah-u Teala size olan yardımını azaltır. Yani Allah ile olan bütün münasebetlerinizde çok daima sizin kalemizde, sizdedir. Nasıl isterseniz öyle kullanacaksınız. Siz kullanacaksınız, yetkisiyle verilmiş. Allah dilediğini kendisine ulaştırırmış. Demek ki bu Allah-u Teala haksızlık yapıyor. Falancayı kendisine ulaştırıyor, onu kendisine ulaştırmayı dilemiş. Ama falancayı ulaştırmıyor, onu da dilememiş. Bu bir haksızlık değil mi? Hayır, değil. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neresi haksızlık bunun? İki tane adam var. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, öteki de dilemiyor. Elinin tersiyle Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmak istediği rahmeti yardım elini itiyor. İstemiyorum diyor ben. Ben diyor sana ulaşmak istemiyorum. Allah-u Teala böyle bir insanı asla kendisine ulaştırmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne sesleniyor. Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ona ancak hidayeti biz erdirebiliriz. Ne demek bu? Yani o kişi istemedikçe veremezsin diyor. O kişi istemiyorsa hidayet ermeyi, senin amcan gibi, Ebu Talip gibi istemiyorsa biz onu hidayete erdirmeyiz. Onun talebi yok. Sen de onu erdiremezsin diyor. Sen bizden talepte bulunsan da biz senin talebini kabul etmeyiz. Sen başkası için hidayet talep etsen de o kişi bizden hidayet istemedikçe biz onu hidayete erdirmeyiz diyor Allah-u Teala. Kanun. Talipseniz sonucu alırsınız. Talip değilseniz asla. Kim olursanız olun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası olun. Gene kabul edilmez. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bunu yapıyorsunuz. Talep sizden. Daima talep sizden. Yalnız ne var ki? Allah'ın sözü var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Kesin sözü var. Ben mutlaka onu kabul ederim diyor Allah sana. Hep kalbinize bakıyor, acaba diyor kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir talep var mı yok mu? Var. Karşılığını derhal ediyor Allah sana. Ben de diyorum kendime ulaştırırım. Şimdi kendime ulaştırmayı istersem onu mutlaka kendime ulaştırırım. O insan Allah'a ulaşmak konusunda bir engel tanımıyor. Ben diyor Allah'a ulaşmak istiyorum. Bana düşen tamam. O zaman Allah Teala diyor ki bana da düşen tamam. Ben seni mutlaka kendime ulaştırırım. Tamamın cevabını alıyoruz. Bir süre sonra o kişi mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Şarta bağlı sağ ise. Ölmüşse kim öldürmüştür? Allah Teala öldürmüştür. Çünkü can almak onun işi. Eğer Allah Teala öldürmüşse o zaman sözünü tutuyor. Diyor ki ben ona söz verdim. Ne sözü verdim? Eğer bana ulaşmayı biliyorsa ki bu kişi dinledi. Ben ona söz verdim ki mutlaka kendime ulaştıracağım. Ben ulaştırdığım kişileri ne yapacağım? Cennetimi alacağım. Bu kişi ulaşacaktı çünkü ben söz verdim bana ulaştıracağım. Sağ kalsaydı mutlaka ulaştıracaktım. Çünkü bana ulaşmayı diledi.

0: onun hayatını aldığıma göre elimden serbest iradesi yok. Bu imkanı ben aldım onun elinden. Ama ben mükafat, ben sözümü tutarım. Onu mutlaka cennetime alırım diyor. Sonuç aynı oldu. Allah'a ulaşmış olsaydı ne olacaktı? Cennete girecekti. Ulaşmadı, yine cenneti alıyor Allah Teala. Sırf kendisinin sözü var diye. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada en çok itimat edebileceğiniz, bütün taleplerinizi mutlaka yerine getirecek olan bir dostunuz var. Ona dedikodu yapın. Gıybet yapın. İftiralarda bulunan insanlara hiç umurunda bile değil, olmaz onun. Şu kadarcık bir günah kazanmazsınız. Allah Teala falanca hakkında istediğiniz kötü şeyi söyleyin. Bu bir dedikodu değildir. Muhatabınız Allah olduğu için değildir. Ne kadar güzel değil mi? İstediğinizi yapın, istediğinizi söyleyin. Zem edin. Onu elime geçireceğim, lime lime edeceğim. Etlerini imbikten geçireceğim. Orucumu edeceğim, boğazını 8 takla atacağım. Ne dersiniz değil. Hiçbir zaman bir şey kaybetmezsiniz. Belki ferahlanırsınız biraz. Muhatabınız o olduğu sürece hiçbir sözünüzü dedikodu, gıybet veya iftira olarak değerlendirmez. Ve ola ki kalbinize huzur da gelmiştirir. Samimiyetle ona yöneliyorsanız, o biliyor samimiyet vereceğinizi. Ne zaman kalbinizden geçeni değil de başka bir şey ona söylüyorsanız, ona iftiramazsınız. Yani boşuna böyle bir yolu denemeyin. Onun karşısında çok mahcup olursunuz. O Allah'tır, kalbinizden geçenin hepsini bilir. Eğer samimiyseniz, samimiyetsizliğin karşılığını ödeyecektir. Onun için inanmayan insanlardan da korkmayın. O zavallılar doğrunun olduğunu zannettikleri için öyle. Onlarla uzun uzun konuşmaya çalışın. Neticede onları ikna ettiğinizi göreceksiniz. Hemen o İmam-ı Azam'ın hikayesini anlatın onlara. Hani şu baltaların kendi kendine kesip bir köprü yaptıkları olayını. Ve behel gafil dediğini. Sen bu dünyanın kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Bütün bir kainatın, bütün yıldızların, bütün dünyaların kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Ama şimdi bana diyorsun ki bir köprü bile kendi kendine ulaşamaz. Oluşması mümkün değildir. O zaman bu ne periz, bu ne lana turşusu. Öyleyse bütün güzellikleri sizinle beraber Allah yaşıyor. Bütün çirkinlikleri de sizinle beraber Allah'ın sizin için üzülmesinin yanı başında şeytan yaşıyor. Ne zaman yanlış bir hareket yaparsanız şeytanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ne zaman bir güzelliği oluşturuyorsanız Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnunsunuz. Ve de bütün güzellikler göreceksiniz ki Allah'la beraber yaşadığınız standartlarda oluşur, gelişir, güzellikleri doğurur. Her şey, her olay aslında dört dörtlük Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Her şey merkezindedir. Bu güzelliği yalnız siz bozabilirsiniz. Yalnız sizin nefsiniz bozabilir. Kendi etrafınızdaki güzellikleri. Her birinin etrafında devamlı olaylar cereyan eder. Bu olaylardan devamlı esinlenirsiniz. Ve nefsinizi ne zaman devreye sokarsanız kendinize de etrafınızdaki insanlara da kötülük etmiş olursunuz. Birine yaptığınız bir kötülük aslında kendinize yapmış olduğunuz kötülüktür. Neden? Size mutlaka derece kaybettirir. Bir insanı cehenneme götürecek olan şey ise sadece kaybettiği derecelerdir. Öyleyse Allah'ın matematik hesabına dikkatle bakın ki o insanlara Allah'ın yolunu açmakla onlara gerçekten cennetin yolunu garanti etmiştir. Kim mürşidine ulaşmışsa, nefsini tezkiyeye başlamışsa kazandığı dereceler 10 kattan 100 kata çıkar. 100 kattan da 700 kata çıkar. Yani şimdi ne oluyor? Zikir yapmıyorsunuz. Zikir yapmadığınız sürece devamlı derece kaybediyorsunuz. Her saniye bir derece kaybettiğinizi kabul ediyorum. Bütün bir gün zikir yapmayan adam bir günde kaç tane saniye varsa o kadar derece kaybetmiştir. Şimdi Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz. Yarım saat zikir yaptığınızı düşünüyorum. Yarım saat zikir yaptığınız zaman 24,5-23,5 saatte kaybettiklerinizin hepsinden daha fazla derece kazanırsınız. Çünkü yarım saatte ne kadar dakika var? 30 dakika var. Her biri 60 saniye olduğuna göre 3 kere 6, 18, 1800 eder. 1800'ü 700'e çarpacaksınız. 24 saatlik zamanın saniyelerini hesaplayıp bundan çok daha küçük bir rakamla karşılaşacaklar. 23,5 saatleri zikir yapmayan bir kişi son yarım saatte zikir yapıyor diye onun kazancı kaybettiklerinden çok daha fazla oluyor. Kim ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Allah'ın evliyasının alim adını vermiş burada onlara. Uykusu diğerlerinin namazından daha çok derece kazanıyor. Neden? Uykusunda da zikrediyor. Zikirse en büyük ibadet ve her bir saniyede 700 derece kazanıyor. O zaman Allah Teala'nın matematik hesabının şaşmaz olduğunu kesinlikle öğreniyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani Allah Teala'nın yoluna giren bir insan matematik olarak cennete ulaşmaması mümkün olmayan bir, ulaşmaması imkansız olan bir insandır. Allah Teala'nın yoluna girdiğiniz anda matematikler böyle gösteriyor. Aksi mümkün değil. Öyleyse ya girmek ya da girmemek. Allah'ın yolunda olmayan bir insan için bu söylediklerinizin hiçbirisi geçerli değil. O insan kendi kendini cehenneme mahkum etmiştir. Katılın. Allah'ın yoluna girmeyen bir insan Allah'ın yoluna girmeyi istemeyendir. Allah'a ulaşmayı istese Allah Teala mutlaka onu kendi yoluna ulaştıracak. Evvela mürşidine sonra da kendisine. O kişi eğer Allah Teala'nın yoluna girmemişse, başkalarını da Allah yolundan men ediyorsa onlara dikkat edin. Bakın ne diyor? Nisa 167, 168, 169. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar küfür üzeredirler ve Allah yolundan saptırırlar. قَدْ بَلُّ دَلَالَنْ بَيْرًا. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَذَرَمُوا. Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Zulüm nedir? Başka birine yaptığınız haksızlık. Bunların yaptığı haksızlık ne? Onları Allah'ın yolundan men etmek. Allah'ın yolundan saptırmak. Şimdi bizim din adamlara diyorlar ki İskender Hoca diye bir ukala çıkmış. Diyormuş ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerekiyormuş. Sen böyle bir şeyden haberdar mısın? Bizim din adamlara cevap veriyor. Yok be kardeşim diyorlar. Böyle bir şey olsa biz din adamıyız bir kere. Bugüne bugün profesörüz. Biz buna yok diyorsak onun var demesi bir şey ifade etmez. Ne nasıldı? Biz 3 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık. 5 yaşında hafız olduk. 25 yaşında doçent olduk. Vesaire vesaire. Nereye ulaşıyorum? Bu insanlar Allah-u Teala'nın yolundan tutuyorlar. Başkalarına bu sebeple derecat kaybettikleri ve derecat kaybettirdikleri için onlara zulmetmiş durumdalar. Bu sebeple lanet alıyor üzerlerine. Bu sebeple omuzlarında vebal var. Başkalarının da günahlarını yüklenmiş vaziyetler. Şimdi Allah Teala onlardan bahsediyor. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmadığı için, onlar ulaşmadığı için mürşitlerine onların günahlarının sevaba çevrilmesi diye bir olay mümkün değil. Ne diyor Allah Teala? Eğer tövbe ederlerse, tövbe edip de mümin olurlarsa ancak o zaman onların günahlarının sevabı çevirir diyor Furkan 79'da. 69 muydu? He? Furkan 69, 70, 71 69'da şunlar cehenneme gidecektir diyor. 70'te de bunu söylüyor Allah Teala. Onların günahlarının sevabı çevirir. Kimlerin? Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah Teala. Tövbe edip de mümin olmak yalnız bir tövbeye az. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Böyle bir tövbe yapmıyorsa kişi hiçbir zaman mümin olmayacaktır. Allah Teala'nın günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Eğer bir insan başkalarını Allah Teala'nın yolundan saptırıyorsa kendisi Allah Teala'nın yolunda olabilir mi? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakimden men etmek var. Allah'ın bu ayetleri söylediği gibi sırat-ı müstakime çağırmak var. Siz bütün insanları sırat-ı müstakime çağıranlarsınız. Allah'ın yoluna davet edenlersiniz. Davet ediyorlar mıydı? Yusuf 108. Allah-u Teala diyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol İşte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Bunlar ne yapıyorlar bu Nisa 167, 168, 169'dakiler ne yapıyorlardı? Allah'ın yolundan men ediyorlar adamlar. Allah'ın yolundan çağırmıyorlar. Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu durumda Allah'ın yoluna ne zaman ulaşılır? Ruhunuz ne zaman vücudunuzdan ayrılır? Müşkünüze ulaştığınız zaman. Eğer Allah'ın yolundan insanları men etmiş olanlar sizler olsaydınız, hiçbir zaman birbirine ulaşamayacaksınız. Allah'ın yoluna girmeyeceksiniz, başkalarını sokmadığınız gibi. Onun için de hiçbir zaman günahlarınızı sevaba Allah çevirmeyecekti. İşte onlardan bahsediyor. Onlar küfür üzeredirler, ne zalimdirler başkalarına zulmettikleri için. Onları Allah'ın yoluna azaptırmakta Allah onlara asla mağfiret etmez. Sonra ve onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. İlla sırat-ı cehim diyor. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah'ın üzerine zor değildir diyor. Öyleyse Allah'ın yolundan saptıranlar, Allah'ın yoluna davet edenler. İki ayın grubu. Bundan 14 asır evvel sabikun el-evvelin Allah'ın yoluna davet ediyorlardı. 14 asır sonra siz sabikun el-ayinin, dikkat edin, aynı şeyi yapıyorsunuz. Allah'ın yoluna davet ediyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tanımlamasına gidiyorum. Diyor ki kıyamete yakın bir devrede benim sünnetimi, Allah'ın farzlarını yeniden ihya edecek insanlar gelecek. Ey Allah'ın Resulü, kim bunlar diyor. Birinci tanımlama diyor, onların düşmanları dostlarından çoktur. İkinci tanımlama diyor, onlar da sizin gibi ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ne olursa olsun durumunuz. Vuslata ulaştınız, sırat-ı müstakim bitti diyorsunuz. Sırat-ı müstakim bitti ama Allah'ın sırat-ı müstakimi bitmedi. Allah'ın sırat-ı müstakimi yol almak değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Fenadan bekaya, bekadan zühte, zühten fizik vücudun teslimine, oradan ullerbaba, oradan ihlasa, oradan salaha ulaşmaktır. Bunların hepsi kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Neslinizin kalbindeki afetleri %49'dan %0'a düşürmektir. Ne zaman 49'a ulaştınız? %100'den ne zaman 49'a düştü neslinizdeki afetler? Allah'ın evliyası olduğunuz gün. Fena makamında. Sonra yavaş yavaş azala sıfır edeceksiniz afetleri. O zaman ne oldu? İhlasın sahibi oldunuz. Tevbe-i Nasuh'a davet edileceksiniz. Ne oldu? Felahın sahibi oldunuz. Velayetin en üst makamına ulaştınız. İşte bütün güzellikler sizin için. Öyleyse bakalım bütün suallerin cevaplarını vermiş miyiz? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Kendimizde ve başkalarında, başkalarındaki nefsin taleplerini ayırt edebilmemiz, onların nefsine hizmet etmemiz konusunda önemli değil mi? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Nefsin talepleri sadece kötülüklerdir. Ruhun talepleri sadece güzelliklerdir. Nefsin talepleri iki yerde kendisini gösterir. Bir, Allah'ın emirleri vardır. Nefsiniz Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi öğütler. Ruhunuz Allah'ın emirlerine itaat etmeyi öğütler. Öyleyse ilk ayırım Allah'ın emirleri istikametinde. İkinci ayrım Allah'ın yasakları istikametinde. Nefsiniz Allah'ın yasağı neyse onu yapmanızı ister. Kumar oynamak yasak. Kumar oyna da. İçki içmek yasak. İçler. Neydi bir faydası vardı? İşte 100 tane zararının yanında bir tane faydası var da bilmem ne damarlarının bilmem ne noktasını açıyormuş. Teknik tabirleri o kullanacak. Hatta işte ondan azaltıyormuş. Şimdi neden bahsediyoruz? Allah'ın yasak ettiği ne varsa ilmin ulaşabildiği yerde onun ispatı var. Ulaşamadığı yerde belki daha ispat edilmemiş şeyler var. Ama var. Öyleyse nefsiniz neyi ister? Allah neyi emretmişse mutlaka onu yapmamanızı ister. Nefsiniz neyi ister? Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanızı. Gelelim ruhunuza. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmanızı, yasak ettiği ne varsa yapmanızı ister. İşte Allah-u Teala'ya karşı olan sevginiz iki yerde kendisini hemen ortaya çıkartır. Allah'ın emrettiği ne varsa onu yapmak konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Allah'a olan sevginiz o kadar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Ne kadar başarıyorsunuz bunu? Allah'a karşı olan sevginiz ne kadarsa o kadar. Sevgi ruhun hasretidir. Nefret nefsin afetidir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Güzelliklerin başında sevgi var. Sevgi ruhunuzla alakalı. Kötülüklerin başında nefret var. Nefret nefsinizle alakalı. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzun temsil ettikleri, bütün çirkinlikler nefsinizin temsil ettikleri. Öyleyse ayrım problemsiz bir şekilde çözülüyor. Nerede bir probleminiz olursa, acaba burada nefsi mi devrede, ruhu mu devrede diye bir probleminiz olursa bana sorun. Ben çözemezsem mutlaka Allah-u Teala'ya sorarız. O inşallah çözer. Ama Allah'ın katında çözülmeyecek problem yok. Öyleyse yapmanız lazım. Gelen şeye dikkatle bakın. Yalnız ruhunuzun hasretlerine dikkat edeceksiniz. Ve yalnız nefsinizin afetleriyle cihat edeceksiniz. Onlara asla itaat etmeyeceksiniz. Nefsinizin afetleri size ne söylüyorsa tam aksini yapacaksınız. Eskilere bakın. Adına riyazet diyorlar. Adına mücahede diyorlar. İki şey yapmışlar. Mücahedeye dikkat edin. Nefsinize istemediği şeyi zorla yaptıracaksınız. Zor kullanacaksınız. Sen neyi istemiyorsun? Oruç tutmayı istemiyorsun. Başlangıçta zorla yaptıracaksınız onu. Bir süre sonra önce zevk olduğunu yaşamaya başlarsınız. Nefsiniz neyi istemiyorsa istemediği her şeyi ona yaptıracaksınız. Nefsiniz ne istemiyor? Ciğer satmak istemiyor. Ciğer sattıracaksınız. Nefsiniz neyi istiyor? Başka insanların karşısında kendisini küçültebilecek olan, o insanların yanında küçük gösterecek olan şeyleri yapmak istemiyor. Yaptıracaksınız. Peki mücahide bu. Riyazet ne? Nefsinizin yapmak istediği şeyleri müsaade etmemek. Nefsiniz bir şeyler istiyor, istediği şeyleri ona vermemek. İşte bunun da adı riyazet. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz arasındaki ahengin tam kurulmasında bütün işaretler, sufilerden olan bütün işaretler Kur'an işaretleriyle %100 aynı. Her şey yerli yerine oturuyor. Her şey merkezinde. Öyleyse başka birisinin sizden istediklerini gerçekleştirmeniz size derecat kazandırır dedik. Neleri gerçekleştirmeniz? İşte burada durun. Eğer sizin hizmetiniz onun nefsine hizmetse orada durun. Adam Merkez Bankası'nı sormak istiyor. Sizden yardım istiyor. Hırsız. Şimdi burada sal. Ben herkese yardım etmekle mükellefim. Öyleyse ona da yardım ederim. Diyemezsiniz. Çünkü burada onun Allah'ın emirlerine resmen karşı geldiği bir sistemde siz o karşı geldiği sistemde ona hizmet veriyorsunuz. Burada hiçbir zaman bu kabul edilmez. Sakın bununla bir dilenciye verdiğiniz 5 kuruşu birbirine karıştırmayın. İki olay birbirinden tamamen ayrılır. Orada bir sünnet-i seniyeyi yerine getiriyorsunuz. Burada resmen şerre alet oluyorsunuz. Allah-u Teala şerre alet olmanızı istemez. Kötülük yapacak olan bir kimseye yardım edemezsiniz. Yardımdan men olundunuz. Tam karşısı o kişi kime kötülük edecekse kötülük edeceği kişinin yanında olmak mecburiyetindesiniz. Zalimin değil, zulmedenin değil, mazlumun, zulüm görenin yanında olmak mecburiyetiniz. Yardımınız ikinci kişi için yeterlidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine dikkatle bakın. Nereye kadar herkese yardım etmek mecburiyetindesiniz? Bu yardımla mükellefsiniz. Onların Allah yolunda yaptığı her şeyde onlara yardım edeceksiniz. Şeytan yolunda yaptıkları hiçbir şeyde onlara yardım etmeyeceksiniz. Öyleyse hudutlar burada çiziliyor. sakın kendinizi aldatmayın. Bu olay Allah'a yardım gibi göründü bana. Onun için ona yardım ettim. Ama baktım ki bu şeytana yardımmış diye sonradan dizinizi dönmeyin. Her olayda kime yardım edeceğinizi dikkatle yerlerine oturtun. Allah istikametinde herkese yardım etmekle mükellefsiniz, vazifelisiniz. Şeytan hizmetinde hiç kimseye yardım etmemekle mükellefsiniz. Hatta karşı gelmekle mükellefsiniz. Eğer onlar bir başkasına zarar verecekse, zarar verilecek olan tabii kişinin tarafında olmakla mükellefsiniz. Öyleyse bütün sistemler Allah'ın söyledikleriyle tam bir uyum içinde çalışır. Ya şeytana hizmet edersiniz, ya Allah'a hizmet edersiniz. Şeytana hizmet edenler bizden değildir. Allah'a hizmet etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi dizayn ederken elinizde çok sağlam bir anahtar var. Ruhunuzun istikametine hareket edeceksiniz. Allah'ın istikametine hareket edeceksiniz. Nefsiniz istikametine hareket etmeyeceksiniz. Şeytan istikametinde hareket etmeyeceksiniz. Şeytan nefsinde ruhunuzsa Allah'ı temsil eder. Öyleyse her açıdan meselelere bir nebze ışık tuttuğumuzu zannediyoruz bu akşam. Bu akşam bütün suallerin inşallah cevaplarını 12. oturumda tamamlamış oluyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, hepinizi cennet saatine ve dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salevallahu. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre, iradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz, o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız, hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü O sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz O'na bir verirsiniz, O size 1000 verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçüyledir. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz, 14. basamağa ulaştınız, 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil, 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat, ruhunuz 2. gök katına ulaştığı zaman 200 kata, 3. gök katında 300 kata, 4. 5. 6. 7. gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam 700
derece yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalp gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa, açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah-u Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmaca da çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah-u Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı her şeyi, geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah-u Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi.
157. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder. Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon, yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah Teala bu konuda. Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözün dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin, bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah-u Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin
yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesidir diyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde 7. katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi. Bir servet denizinin içinde yüzerken meditasyondan, yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmişken, öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, yeter. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Sizin ruhunuzu, siz dünya hayatını yaşarken kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Siz sadece isteyeceksiniz, ben de sizin istediğinizi gerçekleştireceğim diyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzsanız, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, insanlara bakın, kimler mutsuzsa, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti.
ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz. Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapması da mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz. Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne afur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Ben ise o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımıza da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa arşın burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mihir camiası. Öyleyse Allah-u Teala bize imkan verdiyse, Allah-u Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki, bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar.
Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı Hidayet Çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan hamdolsun ki Allah Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak söyleriz ki evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu dindar geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar. Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var. Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? Hı? O zaman sülh ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca falanca falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan yedi vakit namazın dışında beş vakit değil, yedi vakit. Bir vakfının mensupları yedi vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O yedi vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. Mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat, Fatiha'dan sonra kulya eyyühel kafirun. İkinci rekat, Fatiha'dan sonra ihlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa uygun değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. Dört rekatlık bir namaz. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Teşebbüs miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah-u Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayet-i kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan eğer gerçekten istiyorsanız cevabı mutlaka cevabı alırsınız. Ha inanmadınız. Olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek, Allah'ın söylediğinden %100 emin olarak kulübe gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sülfe sükuna ulaştıracak olan ise o biziz.

0: şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din, kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safa, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğimiz ayetleri birer birer bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennem. Neymiş bunları benden başka kimse söylemiyormuş. Elbette söylemez. Biz sizin öğrendiğiniz kitaplardan dini öğrenmedik. Bu dini Allah'tan öğrendik. Elbette kimseden duymayacaksınız. Elbette bizden duyacaksınız. Hanginiz biliyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesini? Ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet, dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar. Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten, irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten, 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten, 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmekten, 5. Daimi zikirle. İrşada ulaşmaktan, 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten, 7. Çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ي نَشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْوِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي diyor ki Allah-u Teala onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Enabu ilallahi. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a enabi olmakla bütün sahabe ilk kulluğa ulaşmışlar. Birinci safa, birinci kulluk. Ve müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar. Ne yapmışlar? Şeytanı da, insan ve cin şeytanları da devre dışı bırakmışlar. Birinci aşama. İkinci aşamada ne vardı? İkinci aşamada irşat makamına 12 tane ihsanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır. Kalbinizdeki ikinleti alır. Yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzü şer eder, yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını kıldığınız zaman, o inanmadığınız hacet namazını kıldığınız zaman size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman da kalbinizin içine imanı yazar. Ve de nefs tezkiyesi yapmaya başlarsınız zikirle. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp da tabi olmadılar mı? İddia etmekten hiç utanç duymadınız. O sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir demek yeter mi? Putperestler de gördüler onu. Ateşe tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da Yahudiler de gördüler ama hiç birisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte bu tabiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla farz ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ Misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilerseniz 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a da ulaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ulul elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrası da var. Nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat Suresinin 22. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı, bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah-u Teala'nın. Ama Allah-u Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, iradelerini de Allah'a teslim edip bu altıncı kademeden sonra yedinci ve son kademeye de ulaştırmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu irade teslimini gerçekleştirdiklerini, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, teslimi külliyle Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin irşat makamına zaten tayin edildiğini, hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de onlara, ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah Teala. Hepsi kendisine tabi olunan mürşitler olmuşlar. İşte İslam'ın 7 safhası, işte sahabe, işte Kur'an-ı Kerim. Hala bir şeyler söyleyecek olan varsa bize ulaşsın. Ama önce Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin sorumluluğudur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.